0: tarafından sorun oluşturduğu belirtildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 4-1 kazandı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Oh,

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe günü. Türkiye'de saatimiz şu anda 15.07'yi gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bugün size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Sefa Ak'tan hepinize esenlikler diliyoruz. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Türkiye'den Bakış dinleyenlerini de yağmurlu bir Ankara'dan selamlıyoruz.
0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Evet hocam, Türkiye'den Bakış programı başladı. Bu hafta savunma harcamalarını konuşarak başlamak istiyoruz Türkiye'den Bakış'a. Çünkü Türkiye savunma harcamalarını %229 arttırma kararı aldı. Çok yüksek bir oran. Ama size soralım, bu ne anlama geliyor? Yoksa bir savaş hazırlığı mı var hocam?
1: Valla işte her hafta konuşmalarımızın içerisinde savaşlar, işte petrole gelen artışlar, enflasyon ve dünyanın içine düşmüş olduğu sıkıntılı durum. İstiyoruz ki güzel şeyler konuşalım ama maalesef gündem çok güzel şeyler konuşmaya da müsaade etmiyor. %229'luk bir artış kararı getirdi. Bunu da bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey açıkladı. Ne kadar bütçe, ne kadar olacak? İsterseniz bir takım rakamlar üzerinden konuyu Türkiye'den Bakış dinleyenler açısından değerlendirelim. 800 milyar Türk lirası Savunma Bakanlığı'nın bütçesi var. Fakat bu bütçenin kahir ekseriyeti personel giderleri ve kışlalar ve günlük tedarik işlemleri için harcanıyor. Yani silahlı kuvvetlerde görev yapan subayların, astsubayların, uzman erbaşların ve profesyonel erbaş ve erlerin maaşları ödeniyor bu paranın içinden. Bu 800 milyar TL'nin içinden. Bunun dışında kışlaların ihtiyaçları var, işte onların ısınma giderleri var, su giderleri var, bakım giderleri var ve bunun dışında silahlı kuvvetlerin kullanmış olduğu silah, araç ve gerecin bakım faaliyetleri var. İşte tank gidiyor, ona yakıt lazım, işte arıza yaparsa tamir edilmesi lazım falan. Hülasa bunları alt alta üst üste koyduğunuzda Savunma Bakanlığı'nın bütçesiyle bir tedarik yapamıyorsunuz anlamlı bir şekilde. Peki bugüne kadar tedarikler Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden yapılmadı mı? Birçok şey TSK envanterine giriyor. İşte orada Türkiye Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nu kullanıyor. Savunma Sanayi Destekleme Fonu 2025 yılında 170 milyar TL tahakkuk etti.

Benim tahminim 2026-2027 önümüzdeki yıllarda bu rakamın 200-250 milyar TL'nin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu parayla da alımlar yapılıyor. Fakat Savunma Bakanlığı'nın bütçesi şimdi 800 milyar TL'den 1,5 trilyon Türk lirasına çıktı. Yani bir 700 milyar artış oldu. İşte bu artışla Türkiye'nin ihtiyacı olan malzemeler alınacak. Aynı zamanda buna ilaveten savunma sanayi destekleme fonu da kullanılacak. Yani devletin burada alımlar için kullandığı iki tane cebi var. Bir tanesi Savunma Bakanlığı'nın cebi, diğeri de Savunma Sanayi Destekleme Fonu. Bu fon 1985 yılında kurulmuş bir fon. Peki bu fona para nereden geliyor? Ben bilgilendirme olması açısından getirdim bunu. Bu fona gelir ve kurumlar vergisi ödüyoruz. Gelir ve kurumlar vergisi ödediğimizden bir takım kesintiler yapılıyor. Bu fona aktarılıyor. İşte örneğin bir araç aldığımızı düşünelim. ÖTV ödüyoruz. O ÖTV'nin içinden bir kısmı yine Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na gidiyor. Katma değer vergisi ödüyoruz. Katma değer vergisinin içinden bir kısım Savunma Sanayi Destek Fonu'na gidiyor. Şans oyunları. Mesela bedelli askerlik gelirinin tamamı Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na gidiyor. İthalat yapıldığında ödenen vergileri bir kısmı oraya gidiyor. Ya da işte ev alıp sattığımızda tapuda ödediğimiz tapu harcının bir kısmı oraya gidiyor. Noterde keza yine ödediğimiz vergilerin bir kısmı oraya gidiyor. Hülasa yıl içerisinde 200 milyar lira gibi bir rakam toplanıyor. Bu da Ar-Ge, modernizasyon ve seri üretim gibi savunma sanayi isteklerini karşılamak için kullanılıyor. Şimdi kaba taslim söylüyorum, bu 200 milyarın üzerine bir 700 milyar da artış getiriliyor. Ve bu artışla yaklaşık 1 trilyon lira gibi bir rakam her yıl artık savunma sanayisini ve savunma alımlarını tahkim etmek için arttırılıyor. Peki bunu niye yapar? Yani ülkeye refah dağıtmak varken neden askeri harcamalar yapılır? Türkiye uzun yıllar boyunca gayri safi yurt içi hasılasının işte Yunanistan'la mukayese edildiğinde, Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiğinde onlara göre daha da az harcıyordu. Fakat içine düştüğümüz şu anki sıkıntılı tablo Türkiye'nin hazırlık yapmasını gerektiriyor. Yani şöyle bir şansımız yok. Ya işte savaşarak olmaz, barışarak olur, savaşmayın, barışın falan gibi cümlelerle bu durum izah edilecek bir noktada değil. Her hafta söylüyoruz, bu hafta yine söyleyeyim. Kuzeyimiz savaş, doğumuz savaş, güneyimiz savaş, batıda da savaş çıkarmak istiyorlar. Ne yapacaksın bu durumda? Caydırıcı olman lazım. Caydırıcı olman için de güçlü olman lazım. Güçlü olman için de gelişmiş silah sistemlerine sahip olman lazım. Peki bu parayla ne yapılması öngörülüyor? Bununla ilgili bir açıklama yapılmadı ama ben tahminimi söyleyeyim. İngiltere'de pilotlarımız eğitim süreçlerine başladı. Bir Eurofighter alım olayı var. Bu Eurofighter'ların Türkiye'ye maliyeti 350 milyar TL. Şimdi bunu almazsan savunma eksik kalır, zaten eleştiriyorlar. Alırsan yine eleştiriyorlar. Çift ucu keskin bıçak gibi almak zorundasın. Şair, hekim, Abdülhakim Molla diyor ki istiyorsan sulhu salah hazır ol cenge. Eurofighter'ların 350 milyar lirasının bir kısmı bu para içinden ödenecek. Ama bunun dışında Kızıl Elma artık seri üretime geçiyor. Yani uçtu, attı, vurdu, havalandı, 200. teste çıktı falan artık bitiyor. Tıpkı Akıncı taarruzi insansız hava aracı gibi bu da seri üretim şeklinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Bu Yunanistan ve İsrail gibi Türkiye'ye hasmane bir pozisyonu olan ülkeleri dengeleme açısından son derece kritik bir hava unsuru. Anka 3'ün seri üretime getirilmesi için testler hızlandırılıyor. Ben geçtiğimiz yıl yine bu aylarda Çelik Kubbe için teslimat törenine katılmıştım. 450 milyon dolarlık sistem teslim edildi Türkiye'nin havasını savunmak için. Yeni sistemler için 6,5 milyar TL'lik dolarlık bir paket imzalandı. Paket imzalandığında 6,5 milyar dolarsa parayı bir köşeye koymuşsun demektir. Para yokken anlaşma imzalanmıyor. Fakat diyorlar ki 5 yıl içinde 24 milyar dolar lazım hava savunma sistemine. İşte bu paralar buradan çıkacak. Balistik füzelerin, seyir füzelerinin, mühimmatın, milli geminin, milli denizaltıların, elektronik harp unsurlarının, Türkiye'nin coğrafyadaki füzelerinin alınabilmesi için, yapılabilmesi için bu tedariğin yapılması gerekiyor. Bu tedarik de paraya dayanıyor. Bunun için de bir bütçe oluşturmanız lazım.

0: Anlaşılan o ki bütçe oluşturulmuş. Yani kimseden ekstradan bir para istenmiyor ama ya Türkiye'nin yaptığı yatırımlar belli oranda kısılarak oraya bir bütçe aktarımı yapılacak. Ya da savunma sanayi destekleme fonundaki yüzdelik dilimlerle oynanarak oraya verilen para miktarı artırılacak. Yani buna bir çözüm üretmeye çalışılıyor. Tabii zor. Yani vatandaşınıza bir refah seviyesi sunmak zorundasınız. Hayat, geçim oldukça zor. Yani sürekli olarak şunu söylüyoruz, işte bir bayram tatiline gidiyoruz. Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyon olmuş. Tamam da yani yerimizde saymayı kimse beklemesin zaten bizden. Toplum gelişiyor. Toplum gelişince ihtiyaçlarının sayısı artıyor. İhtiyaçların sayısı artınca talep ettiği para da artıyor. Mesela ben bunu babamla bir sohbet esnasında şu şekilde bir konuşma geçti. İşte diyor ki babam 1970'li yılların başında İşte 10-15 dönüm pancar ektiğimizde o bize hemen hemen bir yıllık ihtiyacımızı gideriyordu diyor. Şimdi 10-15 dönüm pancar ektiğinizde sizi bir yıl hayatta ihtiyacınızı gidermez. Niye? Çünkü 70'li yıllarda sadece bizim evde değil, Batı'nın en ucundaki bir Ege kasabasında su hattı yoktu. Mahallede çeşmeler vardı. Dolayısıyla su parası yoktu. Evde sadece ampul olarak yanan iki tane ampul vardı. Nadir evlerde buzdolabı vardı. Onun dışında da elektrikli bir alet yok. Dolayısıyla da kışın falan öyle turfanda domates, patlıcan, biber falan yenildiği yok. Yazdan hazırlanmış şeyler çoğunlukla olarak tüketilirdi falan. Şimdi öyle olunca da gideriniz çok limitli işte. Unun olduğu yerde, şekerin olduğu yerde çark dönüyordu bir şekilde. Çocukların okul masrafları bugünkü düzeyde asla değildi. Şimdi hayatımızın içerisinde özel okullar var, özel hastaneler var ve bunların olması da gerekiyor. Öyle olunca tabii ihtiyaç arttı. Şimdi ben aynı babam ya da işte çevredeki ailelerin hayatlarına baktığımda işte evlerde bir tane derin donduruculu buzdolabı yetmiyor. Ayrıca bir de derin dondurucu var. Evlerde sadece vantilatör falan yetmiyor. Ayrıca klima takılmış durumda. Evlerde telefon yoktu. Artık herkes de anne babada da ayrı cep telefonları var. Kapının önünde varsa ki çoğunlukla var bir araba var. O arabanın kendi içerisinde motor taşıtlar vergisi var. Akaryakıt masrafı var. Bakım masrafı var. Vergisi var. Muayenesi var. Var oğlu var ve dolayısıyla hayat daha renklendi. Daha refah seviyesi arttı ama ihtiyaçlar da arttı. Dolayısıyla topluma bir tarafta refah sunmak zorundasınız ama bir tarafta da güvenliğini sağlamak zorundasınız. Bir taraftan aldığınızda refah sıkıntıya giriyor. Diğer taraftan aldığınızda Allah muhafaza bir güvenlik sıkıntısı bu coğrafyada başımıza büyük sıkıntılar açabilir. Dolayısıyla savunma harcamalarının %229 artması gerçeği aslında perde olarak bize şunu da söylüyor. Ey millet, artık iyi zamanlardan geçmiyor dünya. Biz bu dünyadan ayrıştırılmış bir gezegende yaşamıyoruz. Artık bizler de ayağımızı yorganına göre uzatıp alınması gereken bütün tedbirleri alalım. Bu korku umacılığı değil. Tutup da camları çelik telle kaplayacak falan halimiz yok ama yani dünyanın gittiği nokta bu. Etrafımızdaki bütün coğrafyalarda, komşu olduğumuz bütün coğrafyalarda, Avrupa'dan bahsetmiyorum, hemen komşularımızın tamamında sabaha kalkan herkes mutlaka patlamayla çatlamayla kalkıyor. Ukrayna'da da, Rusya'da da, İran'da da, Gazze'de de, Suriye'de de, Irak'ta da, Yemen'de de, Suudi Arabistan'da da bu böyle. Dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Ya bu işler sona erecek ya da Türkiye'de kendisine yönelik bu dalganın gelmesine hazırlıklı olacak. Ben konuyu bu şekilde değerlendiriyorum.
1: Devam edelim hocam. Yemen'de Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısını tamamen ele geçirdiler. Bunu konuşmak istiyoruz. Bu durumda Babülmendep'te kapanırsa sizce petrol darboğazı olur mu? Malum fiyatlar da artıyor. Ne düşünüyorsunuz bu
0: Şimdi
1: konuda?
0: mesela şundan şikayetçiyiz. Yani siz sabah gelirken arabanız dizelse koyduğunuz mazotun litresi 97 TL. Bu muazzam bir rakam. Ama daha bundan birkaç ay evvel 65 dolara kadar düşen petrolün varili şu an 110 doların üzerinde. Yani iki kat artmış durumda. Dolayısıyla Eşel Mobil diye bir sistem de uygulasanız akaryakıt fiyatları bu. Neden? Çünkü dünyada bunu üreten ülkeler ürettiklerini pazara sunamıyorlar ve dünyada bu işin arz talep dengesiyle alakalı olarak fiyatı zıpladı.

Türkiye'de günlük 1 milyon varil ham petrol tüketiyor. Ve bu tüketiminin %14'ünü 15'ini, o da büyük gayretler sonrasında kendisi karşılayabiliyor. Gabarda falan çıkartıyor. Şimdi böyle olunca şuraya geldik Funda Hanım. Yani bunu bizim bütün dinleyenlere de bu anlamda söylüyorum. Artık iş akaryakıt fiyatlarının dizelin litre fiyatının 97 liraya gelmesi olmayacak belki de önümüzdeki süreçte dünyanın gündemi. Dünyadan bahsediyorum. Ne olacak peki? Akaryakıt bulamama olacak. Mesela bunu Hindistan yaşadı. Hürmüz kapanınca oradan çıkan petrol en çok Güneydoğu Asya'yı vurdu. Endonezya yaşadı. Biz Türkiye olarak yaşamadık çünkü biz petrolümüzü Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankerlerden ziyade Azerbaycan'dan alıyoruz. Kerkük yumurtalık petrol boru hattından tedarik ediyoruz. Rusya ile aramızdaki mavi akım üzerinden ya da Türkiye'nin gemileriyle getirttiğimiz farklı coğrafyalardan tedarik ediyoruz. Ama dünyanın tüketmiş olduğu petrolün artık dünyada üretilen petrolle eşit olmadığı zamandayız. Dünyanın 100 birim ihtiyacı var, çıkartılan 80 birim. Stoklar vardı, stoklar da tükeniyor. Eğer bu durum bir kilitlenme aşamasından çıkmaz ve bir çözüme kavuşturulmazsa biz akaryakıt sıkıntısıyla yaşayan bir dünyadan bahsedeceğiz. Şimdi dediniz ki Babilmendep kapanırsa, kapandı Babilmendep. Neden kapandı? Husilerin saldırıları sonrasında orada hiçbir gemiye Suudi Arabistan hariç saldırılmayacağı garantisini verse bile Husiler, hiçbir gemi, hiçbir şirket bu söze güvenerekten Babülmendep üzerinden geçip de Akdeniz'e ulaşmayı düşünmüyor. Babülmendep kapanınca Süveyş Kanalı da kapandı. Babülmendep kapalıysa Süveyş'in çalışmasının anlamı yok. Çünkü iki tane birbirine bağlı boğaz birinden geçen birinden de geçip ya Akdeniz'e ya da Hint Okyanusu'na ulaşıyor. İkisi de şu an Babülmendep kapalı olduğu için çalışmaz halde. Nedir Babülmendep'in esbab-ı mucibesi? Şu, sadece akaryakıt değil. Çin'de üretilen, etrafımıza bakalım, kolumuzdaki saate, kullandığımız kaleme, işte kullandığımız teknolojik alet avadanlığa varıncaya kadar hepsi Güneydoğu Asya'dan geliyor. Çünkü hiçbir ülke artık kendi kendine yeterli değil. Çin de kendi kendine yeterli değil. Çin, Endonezya, Güney Kore, Japonya, Hindistan, Vietnam, Malezya, Singapur, bu coğrafyalarda üretilen her ne varsa batıya giderken kullandığı yer Babülmendep. Buradan yüklüyor adam gemiyi, Babülmendep'ten giriyor, Süveyş kanalından çıkıyor, örneğin Roma'ya gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Yani Roma denize kıyısı yok da yani İtalya'nın başkenti olması hasebiyle söylüyor. İtalya'ya gidiyor, Yunanistan'a gidiyor, Türkiye'ye geliyor, geçiyor boğazları Rusya'ya gidiyor, Ukrayna'ya gidiyor, Bulgaristan'a gidiyor, Romanya'ya gidiyor, İspanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Oradan limanlar vasıtasıyla yukarıya, Polonya'ya, Almanya'ya ulaşıyor falan. Şimdi bunlar Afrika'nın ucundaki Ümit Burnu'nu, oradan bütün Atlantik Okyanusu'nu aşıyor. Cebeli Tarık'a geliyor. Oradan girip bu noktalara gidiyor. Bu ne? Kulağınızı diğer taraftaki elinizle tutmaya benzeyen bir destinasyon. 4000 mil uzatıyor. 14 günde fazlalık. Navlun ücretleri %300 artmış durumda. O yüzden dünyadaki bütün ülkelerde enflasyonist bir baskıyla karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde galon yani 3 küsür litrelik yakıt hiçbir zaman için 6-7 dolarları bulmadı. Şimdi buldu. Bu Amerika için de oldukça sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla Husiler birileri adına burayı tıkadı. Kim bu birileri? Özellikle İran. İran diyor ki Hürmüz kapalı. Orayı da Husilere kapatırsam ben ölüyorsam bütün dünya ölsün siyasete. Şimdi Almanya Başbakanı bu konuyla ilgili açıklama yapıyor. Bu kabul edilemez diyor. Amerika bu konuyla ilgili açıklama yapıyor. Bu kabul edilemez diyor. O zaman öyle 25 bin tane eline Kalaşnikov almış Husilerin dünyaya meydan okuyarak dünyayı bu noktaya sürüklemesi elbette kabul edilemez. Ben duruma eğer ki diplomatik bir çözüm bulunamazsa askeri anlamda mutlaka müdahil olunacağını düşünüyorum. Yani
onlar yüzünden dünyanın bu noktalara savrulmuş olması, gıda ve emtia fiyatlarının bu denli artmış olması, gemilerin rota değişikliği, bunların bize yansıttığı fatura artık kabul edilmez duruma geldi. Peki buraya nereden geldik Funda Hanım biz? Bunların hepsi soykırımcı bir devletin İran'ı Amerika ile beraber bombalamak isteği ve bunun üzerinden de seçim yatırımı yapmak isteğiyle geldik. Dedi ki Amerika ile beraber biz İran'ı bombalarsak 5 gün içinde rejim düşer. Oradaki nükleer zenginleştirilmiş uranyuma da Amerika ile el koyarız. Bunu da aynı zamanda seçimlerde soykırımcı devletin uluslararası ceza mahkemesine göre savaş suçlusu ilan edilmiş başbakanı da bir kez daha seçim kazanır. Yani dünya bugün tabeladaki 97 lira yazan mazotun litre fiyatı İsrail kaynaklıdır. Onların tükenmez hırsları, soykırımları yüzünden buraya geldik. İran'a saldırılmasa bu olayların hiçbirisini yaşamayacaktı dünya. 60 dolara düşmüş petrol üzerinden de bugün Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek açıkladı. Eğer savaş olmasaydı diyor, enflasyon %7 daha yıl sonuna düşük girebilirdi. Fakat şuna gelmişler aynı zamanda. Ben bugün bir uluslararası ekonomi dergisini okuduğumda artık ülkelerdeki hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının konuşulması kadar ülke ekonomilerin çatırdadığı bir döneme girebiliriz. Yani maaşını alamadığın bir döneme girebilirsin diyor. Orada mesela Körfez ülkelerinin kırılganlığı ile ilgili rakamlar vermiş. Kuveyt bütün gelirlerinin %60'ından %70'inden fazlası petrole dayalı, ihracatının %90'ı petrol. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Suudi Arabistan, bunlar şimdi petrol satamayan ülkeler konumuna düştüler. Petrolü satamadığın zaman aynı zamanda da halkına hizmet edemediğin zaman, maaşını ödeyemediğin zaman, hastaneyi çalıştıramadığın, okulu çalıştıramadığın zamana denk geliyor. Dolayısıyla dünya diyorlar, bu vakitten sonra özellikle Körfez ülkeleri ve bu savaştan etkilenen ülkeler çarkı döndüremeyen ülkeler olarak karşımıza çıkabilir. Yani sıkıntı çeken ülkeler ayrı bir kategori. Şimdi dolayısıyla bu işin ben çok daha uzun sürmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce İsrail'deki seçimlerin Ekim ayında yapılıp dünyanın sulhu salaha doğru gitmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Şimdi ben çıkarttım buraya. Günde 700 gemi geçiyormuş Babil Mendeb'den. Bu 700 gemi dün itibariyle 35 gemi geçmiş. Tamam adam saldırmayacağım dese bile 35 gemi geçmiş. Peki bu sadece dünyaya mı mal oluyor? Mısır

0: eder mi? Ben görüyorum bazı arkadaşlar maateessüf siyasi tarih bilgisi yoksunu Mısır'ın oraya müdahil olabileceğini söylüyorlar. Mısır oraya müdahil oldu. 1962'den 1967'ye kadar Yemen'de iç savaşa müdahil oldu. Cemal Abdülnasır 26 bin Mısır askerini Husiler doğradı kıtır kıtır. Biz bunu burada bilmiyoruz ama Kahire'deki adam biliyor. Dolayısıyla aynı maceraya bir daha girer mi girmez. Bunun mutlak surette çözülmesi lazım. Tabii böyle olunca bir baktık ki İsrail apar topar Suudi Arabistan'a diyor ki hey sen sıkıntıdasın. Ben Husiler adına sana stratejik istihbarat vereyim. Sen de İbrahim anlaşmalarına benimle birlikte hareket et. Güzel bir atalar sözü vardır. Teşbihte hata olmaz. Fırıldak bayramda satılır diye. Şimdi İsrail dem bu demdir diyor. Zaman bu zamandır diyor. Ben diyor gel hemen seni bu Husi sorunundan kurtarayım. Sen de benim bölgedeki sıkışmışlığımı kurtar. Elimden tut İbrahim anlaşmalarına gir. Bırak bu Mekke Savunma İttifakı'nı falan diyor. Ben bu şekilde söyleyeyim. Bu sorunuzu cevaplamış olayım. Vakit daralıyor çünkü. Ama dünyanın gittiği noktayı gün be gün, an be an takip etmek lazım. Küresel ölçekte sıkıntılı günlerden geçiyoruz.
1: Hocam o zaman biraz da savunma sanayideki olumlu gelişmelerden bahsedelim. Moralimiz düzelsin diyorum. Evet, Aksaray Hisar atış alanında gençler roket atış alanında geliştirdikleri ürünleri sergilediler. Çünkü siz de Savtek dergisi olarak sahadaydınız. Bu konu neden önemli ve burada Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin dile getirdiği açıklamalar da çok önemliydi. Neler söyledi Sayın İkinci? Sizin yorumlarınız
0: Evet.
1: nelerdir?
0: Ya bak şunu söyleyeyim. Bu çok çok çok kıymetli. Yani can kulağıyla dinlesin değerli takipçilerimiz bizi. Şimdi biz burada neyi gördük biliyor musunuz? Bu yarışmalar yapılırken Hisar atış alanında yaklaşık olarak 7 uluslararası takım düzeyinde toplamda 2139 takım başvurdu. İşte her takımda 6-7 kişi oluşuyor. 73 takım finale kaldı. 2139 takım. Bunlar kaç yaşında çocuklar biliyor musunuz Funda? Senin oğlun yaşında. 17 yaşında, 18 yaşında. En kabası yani en büyüğü 22 yaşında, 23 yaşında çocuklar bunlar. Bunlar alçak, orta ve yüksek irtifaya roket gönderdiler. İlk düzenlendiği zaman çok iptidai görüntüler vardı. Şimdi savaş alanına dönmüş durumda. Yüksek irtifaya roket gönderiyorlar. O roketle birlikte belli bir ağırlığı gönderiyorlar. Daha çocuk liseye giderken, üniversitede talebeyken bu sevdaya kendini kaptırmış ve başarılı bir sonuç alanların, bak ben bunu gözümüzde görmesek neyse de 40 derece sıcak, bozkırın sıcağı fena olur yani. Aksaray'dalar, Tuz Gölü'nün civarında, altına girebileceğin gölgelik tek bir ağaç yok. Zaten Tuz Gölü'nün civarında ağaç yetişmiyor. O çocuklar başarılı olduklarında her yerleri kanter içinde kalmış, birbirlerine sarılıp terleri karışıyor ya. Bak bizi bu dünyada var edecek olan işte budur yani. Şimdi ben o çocukların hepsini gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Ya ben gördüm kardeşim yani yaz boyunca Bodrum'dan, Marmaris'ten gelmeyen evlatlar var. Kınıyor muyum? Hayır tabii ki. Ama bu çocukların da hakkını ya Teknofest'te panayıra dönmüş falan diyen hadsizlere haddini bildirmeyi de üstüme borç biliyorum. Gördüm yani terleri birbirine karışıyor. Yarın size bir roket fırlatıldığında onu havada düşürmeyi bu çocukların beşeri sermayesi engelleyecek. Çok kıymetli yani. Dolayısıyla ben bunu gündeme getirdim. Ne yaptılar bunlar? Hibrit yakıt teknolojilerini denediler, sıvı yakıt teknolojilerini denediler falan. Ve orada Roketsan Genel Müdürü de dedi ki Typhoon Block 4'ü seri üretime hazır hale getirdik. Diğer balistik füzelerimizin seri üretimi çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Neden önemli? İran'ın elinde balistik füze olmasa İran'ı taş devrine çevireceklerdi. Giremediler. Typhoon 3 dediğimiz hareketli hedefleri takip edebilen balistik füzelerle ilgili önemli mesafe alındığını söyledi. Ama daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapında bilinen Tomahawk seyir füzesiyle eşdeğer özelliklere sahip Türk yapımı Gezgin'in de test ve kalifikasyon işlemleri devam ediyor. Bunu da en kısa zamanda tamamlayacağız dedi.

0: Şimdi işte bunun için ne lazım? Beşeri sermaye lazım. Herkes şöyle düşünüyor. Ben bunu artık taşlanma pahasına da söylüyorum. Ya benim oğlum sıcakta durmasın, soğukta da durmasın. Ne yapsın? Ya devlette bir yerde işe girsin kardeşim. Elinde Instagram'ı da açık olsun. Ya biz böyle felaha ulaşamayız. Yani bu konuyla ilgili öz eleştiri yapıp artık bu işe neşter atmamızın zamanının geldiğini düşünüyorum. E benim çocuğum öğretmen okulunu okudu. Haklı, veliyi de eleştirmiyorum. E ama işte öğretmen ataması yapılmıyor. Ya ilk kez Türkiye'de 15 yıl aradan sonra ilkokul 1'e başlayan öğrenci sayısı 15 yıl aradan sonra 1 milyonun altına düştü. Şimdi şunu konuşması lazım ekranlarda, gazetelerde. 1 milyon öğretmen var. Öğrenci sayısı azalırken öğretmen sayısını yukarıya mı çekeceğiz? Nasıl olacak bu iş? Yoksa öğretmenlerimizi farklı ihtiyaç duyulan branşlara kaydıracak eğitimlerle değerlendirme yoluna mı gideceğiz? Bu teker bu şekilde dönmez. Bu çocuklar 40 derece sıcakta boşuna mücadele vermiyorlar. Tutup da çocuklara ya sen oraya girdin şu kadar lira maaş alacaksın ama ben kamuda bunları seçim vaadi olarak istihdam ettim. Belediyelerde istihdam ettim. Bunlara senin aldığından daha fazla vereceğim dediğinde sıkıntı başlıyor.
1: Hocam Allah onları yetiştiren anne babalardan
0: Amin.
1: da razı olsun.
0: Amin.
1: Bu ülkenin gerçek
0: Amin.
1: sahipleri biraz da onlar
0: Tabii
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: tabii analar babalar. Ha.
1: Geleceğimizi şekillendiren
0: Evet.
1: onlar çünkü. Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya çok çok
0: Ben
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim. Kapatmadan önce bir şey gündeme getirmek
1: Buyurun.
0: istiyorum. Bugün 17 Mayıs, 17 Eylül. 17 Eylül milletin iradesiyle başbakan seçilmiş Adnan Menderes'in Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gündeminde yokken Türk'ün gündemine sokup Lozan ve Zürih anlaşmalarını imzalamış Fatih Rüştü Zorlu'nun Muşamba davası falan diyerekten suçlanan Hasan Polatkan'ın özellikle de 17 Eylül itibariyle de Menderes'in aralarında gün farkı var. İdam edildiği, şehit edildiği gün Allah darbeci zihniyete bu ülkede bir daha müsaade etmesin. Sonuna kadar onlarla hesaplaşmaya bu millet devam edecek.
1: Bu şekilde noktalamış
0: Hepsini
1: olalım.
0: rahmetle anıyorum.
1: Evet, Türkiye'den bakıştan bu haftada hoşça kalın. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Refik Erduran'ın 1959 yılında kaleme aldığı Cengiz Han'ın Bisikleti adlı oyundan söz edeceğiz. Modernleşme sancıları çeken toplumun ve bireyin trajik komik durumunu ele alan eser, çok eşlilikten tek eşliliğe geçiş sürecini ve bu süreçte yaşanan kültürel ve zihinsel dönüşümü mizahi bir dille sahneye taşır. Oyunun merkezinde yer alan Cengiz karakteri eski alışkanlıklarıyla yeni dönemin getirdiği modern yaşam tarzı arasında sıkışıp kalır. Yazar, batılılaşmayı sadece şekilsel bir değişim olarak algılayan bireylerin düştüğü gülünç durumları ve toplumsal ikiyüzlülüğü başarıyla işler. Bisiklet metaforu oyunda sadece modern bir araç değil, aynı zamanda toplumun tam olarak sindiremediği, yabancı kaldığı yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin simgesi olarak öne çıkar. Oyun, geleneksel değerlerle modern yaşamın çatışmasını evlilik kurumu üzerinden sorgularken, karakterlerin bu süreçteki uyum çabalarını ve şaşkınlıklarını gözler önüne serer. 60 yılı aşkın süredir çeşitli topluluklarca sahnelenen eser, Türk tiyatrosundaki toplumcu gerçekçi ve eleştirel komedi geleneğinin başarılı örneğidir. Yazarın canlı diyalogları ve durum komedisine dayalı sahne trafiği metne dinamik bir yapı kazandırır. Karakterlerin eylemleri ve içine düştükleri çelişkiler aslında bir dönemin sosyolojik ortamını da çizer. Refik Erduran, sahnede yarattığı absürt durumlar aracılığıyla seyirciyi hem güldürür hem de modernleşmenin yüzeysel yönlerini düşünmeye sevk eder. Böylece metin, bireyin kimlik arayışını ve toplumsal normlar karşısındaki çaresizliğini de net şekilde ortaya koyar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin müziğini anlamak için bazen tek bir şarkı yeterlidir. Kaset kapağına bakınca hatırlanan bir yaz, televizyon ekranında dönen bir klip ya da ilk notası duyulduğunda ezbere söylenen bir nakarat. Pop müziğinin en üretken yıllarından seçtiğimiz eserlerle yine birlikteyiz. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bugün yalnızca şarkıları değil, o şarkıların doğduğu albümleri, dönemin müzik anlayışını ve hafızalarda kalan ayrıntıları da birlikte hatırlayacağız. 1999 yılının sonbaharında yayımlanan Seni Seviyorum, Bora Özsoprak'ın ilk stüdyo albümüydü. Pop müziğin elektronik düzenlemelere yöneldiği bir dönemde albümün akustik gitar ağırlıklı yapısı farklı bir çizgi oluşturdu. Dinleyiciyle ilk buluştuğu günden itibaren özellikle canlı performanslarda büyük ilgi gören Akdeniz Geceleri sanatçının konser repertuarından yıllarca çıkmadı. Programımızın ilk şarkısı geliyor. Akdeniz Geceleri.

albümün kaderini bazen ilk klip belirler. 1995 yılında yayımlanan Kolay Kolay albümünün çıkış şarkısı Alavere Dalavere yalnızca ritmiyle değil, rengarenk kostümleri, mizahi oyunculuğu ve hareketli bir kurguyla hazırlanan klibi sayesinde geniş ilgi gördü. O günlerde televizyon ekranlarında en sık karşılaşılan pop videolarından biri haline gelen şarkı, Jale'nin kariyerindeki önemli kilometre taşlarından biri oldu. İlk olarak bu enerjik parçayı dinliyoruz. Alavere Dalavere.

Bazı albümler adını taşıyan şarkıyla hafızalara kazınır. Kolay Kolay çıkışının ardından radyoların en çok istek alan parçalarından biri oldu. Akılda kalan nakaratı ve yalın düzenlemesi sayesinde albümün en uzun soluklu eserlerinden biri haline geldi. Aradan geçen yıllara rağmen Jale'nin sahne repertuarında yerini koruyan şarkılar arasında bulunuyor. Albümün adını taşıyan eser geliyor. Kolay Kolay.

Türk pop müziğinde iki kardeşin aynı projede buluştuğu albümler çok fazla değildir. Ajlan ve Mine Büyükburcu'nun 1993 yılında yayımlanan ilk albümü iki farklı ses rengini doğal bir uyum içinde buluşturdu. Albüm yayımlandığında eleştirmenler özellikle vokal birlikteliğine dikkat çekmişti. Ne yazık ki Ajlan Büyükburcu'nun genç yaşta aramızdan ayrılması bu yolculuğu kısa sürdürdü. Ancak şarkılar dinleyicinin belleğinde yaşamaya devam etti. Şimdi o albümün sevilen eserlerinden biri geliyor. Aşk olsun.

Gösterişli prodüksiyonların ilgi gördüğü yıllarda sadeliği tercih eden çalışmalar da vardı. 1994 yılında yayımlanan Aylin Livaneli albümünde yer alan Bana Müsaade, güçlü orkestrasyon yerine şarkının duygusunu öne çıkaran düzenlemesiyle dikkat çekti. Klibinde de aynı anlayış benimsendi. Doğal mekanlar ve yalın görüntüler müziğin önüne geçmeden eseri tamamladı. Sözü şimdi bu zarif yoruma bırakıyoruz. Bana müsaade.

Bir şarkının ömrünü bazen listelerde kaç hafta kaldığı değil, yıllar sonra bile istenmeye devam etmesi belirler. Hazal'ın seslendirdiği Elden Yar Olmaz, popla arabesk tınılarını dengeli biçimde buluşturan çalışmalardan biri oldu. Özellikle radyo istek programlarında uzun süre yer alması, şarkının geniş bir dinleyici kitlesi tarafından benimsendiğinin en önemli göstergelerinden biriydi. Hazal'dan geliyor. Elden Yar Olmaz.

Şarkılar arasında dolaşırken bazen bir albüm kapağı gözümüzün önüne gelir. Kimileri de daha ilk notasıyla hangi döneme ait olduğunu hemen hissettirir. 1996 yılında yayınlanan Gittin Gideli, Erdal Çelik'in müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Albüme adını veren bu eser, yalın düzenlemesi ve abartıdan uzak yorumuyla öne çıktı. Dönemin romantik pop anlayışını yansıtan şarkı, radyolarda sıkça yer bulurken, konserlerde de dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği eserlerden biri haline geldi. Şimdi o şarkıyı dinliyoruz. Gittin Gideli.

Bir sanatçının ilk albümü çoğu zaman dinleyiciyle kuracağı ilişkinin de başlangıcıdır. 1999 yılında yayımlanan İbret-i Alem, Emre Altuğ'un müzik dünyasına yaptığı ilk çıkıştı. Albümde pop müziğin ritmik yapısı, funk etkileriyle bir araya getirildi. Aynı adı taşıyan şarkı için hazırlanan klipte dans koreografileri ve hızlı kurgu tercih edilmiş, o yılların hareketli pop estetiği ekrana taşınmıştı. Bu kez tempoyu biraz yükseltiyoruz. İbret-i Alem.

İstanbul, bestecilere ve söz yazarlarına yıllardır ilham veren şehirlerden biri. Kimi zaman Boğaz, kimi zaman eski bir sokak, kimi zaman da bir semt şarkıların başrolüne dönüşüyor. Melis Sökmen'in seslendirdiği Maçka, adını İstanbul'un köklü semtlerinden alıyor. Caz tınılarını pop müzikle buluşturan düzenlemesi, şarkıyı yayımlandığı dönemde benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biriydi. Sakin akışı ve şehir atmosferini hissettiren yapısıyla bugün de farklı bir yerde duruyor. İstanbul'un ritmi şimdi notalara dönüşüyor. Maçka.

sanatçıyı bazen sesiyle, bazen de sahneye taşıdığı kimliğiyle hatırlarız. Bendeniz'in Siyah Gözlükleri 1990'lı yılların en akılda kalan sahne imzalarından biri oldu. Ancak onun müziğini kalıcı kılan yalnızca bu görüntü değildi. Müjdeler Ver, duygusal anlatımıyla sanatçının repertuarında ayrı bir yer edindi. Klibinde tercih edilen yakın plan çekimler ve sade dekor kullanımı dikkati tamamen şarkının sözlerine yöneltiyordu. Sırada bu sevilen yorum var. Müjdeler Ver.

Bazı ilk albümler yalnızca başarılı bir başlangıç değil, uzun yıllar sürecek bir müzik yolculuğunun da habercisi olur. 1995 yılında yayımlanan Hazırım, Candan Erçetin'i geniş kitlelerle buluşturan ilk stüdyo albümüydü. Albümde yer alan eserler, pop müziği Akdeniz ve Balkan ezgileriyle buluşturan yaklaşımıyla dikkat çekti. Sevdim Sevilmedim, yalın yorumu ve güçlü melodisiyle albümün öne çıkan çalışmalarından biri oldu. Şimdi bu güzel eser geliyor. Sevdim Sevilmedim.

2000'li yılların eşiğinde yayımlanan Vay Başıma Gelen, Banu Zorlu'nun müzik dünyasına yaptığı dikkat çekici başlangıçlardan biri oldu. Şarkının klibi, canlı renkleri, hareketli dans sahneleri ve yüksek temposuyla dönemin pop video estetiğini yansıtan çalışmalar arasında yer aldı. Yaz ekranlarında sıkça izlenen bu klip, şarkının kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı. 90'lar rüzgarını bu enerjik parçayla noktalıyoruz. Vay Başıma Gelen!

Sevgili dinleyiciler, bugün kasetlerden CD raflarına uzanan müzik yolculuğunda birbirinden farklı albümlerin izini sürdük. Kimi zaman bir klibin renkli dünyasına konuk olduk, kimi zaman ilk yayımlandığı gün büyük heyecan yaratan şarkıları yeniden dinledik. Müzik değişiyor, kayıt teknolojileri yenileniyor, yıllar birbirini kovalıyor. Ama iyi bir şarkı ilk dinlediğimiz gündeki duygusunu korumayı başarıyor. Belki de bu yüzden aradan geçen onca zamana rağmen bu eserler hala bizimle. Gülür Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nın bu bölümünün sonuna geldik. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yine pop müziğinin iz bırakan albümleri, unutulmayan şarkıları ve o şarkıların ardındaki küçük ama ilginç hikayelerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin sesi.

2012'nin en iyi filmi seçilen aşk filmiyle insan olmanın, aşık olmanın sınırlarını zorlayan Heineke. Kader, Yorgun Ölüm, Mavi Gardenya, Penceredeki Kadın, Bir Şehir Katilini Arıyor ve Nehirde Ölüm gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Fritz Lang de Viyana'nın kucağında yetişen yönetmenlerden. Sinemanın, bilimin, edebiyatın, sanatın kenti Viyana.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına da dikkati çekti. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında 83. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Davada 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı.

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 4-1 kazandı. Haberleri sundu. Sular

0: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkın.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 ana haber bültenini sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valisi Can Bolat ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan mezarı başında da anıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarı başındaki anma törenine Menderes, Zorlu ve Polatkan aileleriyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'yla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. Bakan Çiftçi gözaltındayken intihar ettiği açıklanan dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedi'ye de şehit statüsü verildiğini açıkladı. Gedi'nin naaşının Adnan Menderes anıt mezarı alanına defnedileceğini duyurdu.
2: 27 Mayıs 1960 darbesinde milletimizin iradesi silahların gölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüştürülmüştür. Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz. Aziz milletimizle önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve

0: beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doğan Kalkan ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da kabulde yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nda konuştu. Araştırma üniversitelerine desteğin artarak devam ettiğini belirtti. Cevdet Yılmaz, üniversiteleri küresel birer cazibe merkezine dönüştürecek yeni beyin göçü hamlesini de açıkladı. Başarılı olan uluslararası öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına alınacağını belirtti.
1: 2027'de başarılı uluslararası öğrencileri araştırma görevlisi kadrolarına alarak üniversitelerimizi küresel yeteneklerin buluştuğu birer cazibe merkezi haline getirmeyi öngörüyoruz. Ülkemize yönelik beyin göçünü destekleyici bir yaklaşım. Doktora sayılarındaki düşüşü gördük. Bizim bu eğilimi kırıcı tedbirler almamız lazım. Bu alanda da uluslararası öğrencilerin büyük bir potansiyel sunduğunu görmemiz lazım. Hep birlikte inşallah burada da bazı yeni açılımlar yapacağız. Ülkemizi bu değerli kaynakla buluşturmamız çok önemli. En değerli varlık yetişmiş insan gücü.
0: Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PİS'le Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye taşınmasına ilişkin yeni bir öneriyi de açıklayan Çiftçi, Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Çiftçi, suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosunu da paylaştı. 2026 yılında 557 suç örgütüne 1568 operasyon düzenlendiğini belirten Çiftçi, operasyonların sonucunda 6916 kişinin cezaevine gönderildiğini bildirdi. Bakan Çiftçi, güvenli okul operasyonlarına da değindi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Ekim ayının sonunda görevine başlayacağını duyurdu. Böylece Sakarya Gaz sahasında ikinci faza geçileceğini söyledi.
2: Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz inşallah Ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'deki görev yerine, Karadeniz'de 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya inşallah uğurlayacağız buradan. Çok yoğun bir çalışma var. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz bizim Sakarya Gaz sahasının ikinci fazı. İlk fazda biz yaklaşık 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak üretimi kara tesislerimiz vasıtasıyla yapıyorduk. Ve şu anda bu devam ediyor. İkinci fazda 10 milyon metreküp daha, yani 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.
0: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye hedefindeki son duruma ilişkin konuştu. Silah bırakmanın teyit ve ilan aşamasının Ekim ayında, değilse Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor dedi. Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katıldı. Uçum, çerçeve yasanın kapsamının değişmeyeceğinin de altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile stratejik ortaklığını duyurdu.

Bakan Kurum Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen OECD konsey toplantısına katıldı. İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir ifadesini kullandı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 77. kuruluş ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan resepsiyona bir mesaj gönderdi. Emine Erdoğan mesajında köklü tarihi bağlarımızın ve güçlü işbirliğimizin dünya barışına önemli katkılar sunacağına inanıyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın İletişim Başkanlığı'nda kabulleri vardı. İletişim Başkanı Duran, görüşmelerin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. İlk olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü'ne Türkiye tarafından aday gösterilen Mehdi Eker'le bir araya geldiğini belirtti. Kendisine adaylık sürecinde başarılar diliyor, bu önemli sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Duran, Mehdi Eker'in tarım ve gıda politikaları konusundaki tecrübesine ise ayrı bir parantez açtı. Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalara ve ülkemizin uluslararası alandaki temsiline önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Duran, Mozambik Cumhuriyeti'ne Maputo Büyükelçisi olarak atanan Ayça Oşafoğlu İnam'la da bir araya geldi. Büyükelçimize yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Türkiye Emlak Katılım Bankası, tasarruf finansmanı alanındaki büyüme stratejisine devam ediyor. Bu kapsamda katılım evim ve bir evimin satın alınması için görüşmelere başlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın KAP'a yaptığı açıklamada, görüşmelerin bağlı ortaklığı olan emlak katılım, tasarruf finansman aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi. Sayın dinleyiciler, futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Süper Kupa maçlarında İspanya futbolunun 4 büyük kulübü Şubat ayında İstanbul'da sahaya çıkacak. Karşılaşmalar 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Kupanın yarı finalinde Real Sociedad'la Real Madrid, Barcelona'yla Atletico Madrid mücadele edecek. Organizasyonun tanıtım toplantısı ev sahibi İstanbul'da yapıldı. Dev organizasyonun tanıtım toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlendi. İspanya Süper Kupası maçları 150'den fazla ülkede naklen yayımlanıyor. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 7 ülkeden gelen ev sahipliği teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı vurgulandı. Uluslararası futbol takviminde yer edinen turnuvayı geçen sezon Barcelona kazanmıştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi durum ve koşulların değiştiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirleri kaldırdı. Bununla birlikte Gürsel Tekin ve heyetinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevi de sona erdi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin esas dava ise devam ediyor. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Gündemin ilk sırasında başka partiye destek verdikleri gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 49 isim var. Daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyaları da yeniden ele alınacak. Dosyalar Ağustos ayında hukuki ve teknik gerekçelerle karara bağlanamamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 83. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İsnat edilen suçları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu. Murat Kapki'nin kuzeni, aynı zamanda şoförü olan tutuksuz sanık Berat Çağrı Kapki, kağıt üstünde sahibi göründüğü şirketlerden hiçbir şekilde

maddi ve manevi menfaat elde etmediğini savundu. Pozisyonum gereği amcamın oğlu ve patronumun talimatlarını yerine getirdim. Hiçbir şekilde bunları sorgulama gibi bir yetkim söz konusu değildi, dedi. Davada toplam 218 sanığın savunması tamamlanmış oldu. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 21 Eylül Pazartesi gününe ertelendi. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Davada 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın ardından Pakistan'ı ziyaret etti. İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le görüştü. Kalın, muhataplarıyla bölgesel gelişmeleri ve Türkiye ile Pakistan arasındaki güvenlik işbirliği konularını ele aldı. Görüşmelerde Yemen-Suudi Arabistan gerilimiyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündemdeydi. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. Katil İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlal ediyor. Son 24 saatteki saldırılarda 5 Filistinli öldü, 28 kişi yaralandı. Hasar aldıktan sonra çöken Saadet Apartmanı'nda da can kaybı 12'si çocuk olmak üzere 21'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda ise 30 Filistinli alıkonuldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımı bu yılda engellendi. ABD gelecek hafta New York'ta düzenlenecek olan genel kurula katılması beklenen Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Abbas'ın geçen yıl olduğu gibi bu yılda BM Genel Kurulu'na uzaktan hitap etmesi bekleniyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri bulunan Netanyahu ise BM Genel Kurulu'na katılacak. ABD Dışişleri Bakanlığı da Filistinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarının uzatılacağını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise kararı reddettiklerini açıkladı. Vize reddinin iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle bölgede barış ve istikrarın sağlanması çabalarıyla çelişen haksız bir tedbir olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulması konusunda önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Trump, üssün yerinin yakında duyurulacağını söyledi. Varşova yönetimi ise Rusya'dan gelebilecek yeni tehditlere karşı hazırlık mesajı verdi. Başbakan Donald Tusk, Polonya'nın Avrupa'nın doğu güvenliğinde kilit ülke olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Çin'in fiilen Rusya'nın yanında yer aldığını savundu. Kuzey Kore askerlerinin de Rusya'da modern savaş taktikleri öğrendiğini ve bunun Doğu Asya'da istikrarı tehdit ettiğini söyledi. ABD Temsilciler Meclisi de Rusya'ya yeni yaptırımlar içeren tasarıyı kabul etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valisi Can Bolat ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tutuklarını söyledi. Futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya

0: Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Formula 1'de merakla beklenen 2027 takvimi açıklandı. 5 yılın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix'si heyecanı 1 Ekim'de başlayacak. İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç olmak üzere Doğu Anadolu'yla, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Ordu 23, İstanbul 26, İzmir ve Hakkari 30, Edirne ve Ağrı 28, Bursa ve Çankırı 25, Kütahya 20, Muğla ve Mersin 29, Antalya 32, Konya ve Samsun 24, Bolu ve Erzurum 22, Artvin 27, Iğdır 32, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Niğde Pozantı Otoyolu'nun ilk kilometresindeki Kemerhisar kavşağında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Adana yönlerindeki trafik aynı yönlerde diğer şeritlerden veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü geliş gidiş olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Türk Dil Kurumu sunar.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişiler kelimelerdeki bazı K seslerini G olarak söyler. Kana gan der, akışkan olur akışkan, çalışkanı da çalışkan diye telaffuz ederler. Dikkatle dinlerseniz bazı kelimelerdeki kalın K sesini G olarak söylediklerini anlarsınız. Başkan yerine başkan diyebilirler. Başkan, toplumda lider sıfatını taşıyan unvanlardan biridir. Kelimenin fonetik bakımdan yazımına bakacak olursak, Türkçedeki seslerden kalın K sesine sahip olduğunu görürüz. Dolayısıyla A seslerinin de ince değil, açık A sesi olduğunu söyleriz. Telaffuzu başkandır. Başkan kelimesinin etimolojisine baktığımızda eski Türkçe karşımıza çıkıyor. Eski Türkçe'de başkan, başkan olarak geçiyor. Nerede geçiyor? Divan-ı Lügati Türk'te var başkan. Yani Angara der gibi başkan diye yazıyor. Türkçe'de baş, kafa, ser sözcükleri çok kez birbirinin yerine kullanıldığı gibi baş sözcüğü lider, önder, büyük

0: ve ilk kavramlarını da ifade eder. Divan-ı Lügat-ı Türk'te oymağın büyüğüne budun başkanı denildiği gibi denizlerdeki büyük balıklara da başkan denilmiştir. Eski Türkçe'de an veya gan eki yapabilen anlamını verir. Mesela baskan kelimede basabilen ve basan demektir. Sefer Sormaz'ın Danişmentname'ye göre Emir Gazi'nin faaliyetleri adlı makalesinde yağ basanın eski Türkçe'de karşılığı yağ baskandır denilmektedir. Bazı hocalar da bas kelimesinin saldırı anlamına geldiğini belirtir. Bu durumda baskan kelimesinden baskın türemiş olmalıdır. O halde başkana başkan diyenler eski Türkçe'ye göre doğru söylemiş oluyor. Anadolu'da halk arasında başkan değil, başkan deniyor. Sosyal medyada da bu kavramı çok sık duyarsınız. Başkan diye bir film bile çevrildi biliyorsunuz Kıbrıs'ta. Ayrıca bu sıfat çeşitli kişilerin adlarının yanında da söyleniyor. Hatta Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal adına Ünal Başkan diye bir sayfa açılmıştı. Bir de gençler arasında yaygınlaşan bir moda var sanki. Birbirlerine başkan diye hitap ediyorlar. Başkandan başkana geçelim. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimseye başkan denir. Kelime baş kökünden türemiş, baş kelimesinin aynı zamanda lider olduğunu da biliyoruz. Burada bir yapım eki kullanılmış. Osmanlı devrinde baş kelimesi çeşitli unvanlardaki üst düzey görevli olarak kullanılırdı. Kaynaklarda eski Türklerde başkan için ki aynı zamanda başkomutandır, başbuğ kelimesini görüyoruz. Bu kelime baş ve buğ kelimelerinden oluşmuş. Bazı hocalar buğ kelimesinin zaman içinde beye döndüğünü yazar. Serkan adı da başkan anlamına gelir. Farsçadan geçen ser, baş olduğuna göre Türkçe kan sözüyle birleşerek Türkiye'de çok fazla kullanılan erkek adlarından biri olmuş. Önde giden kişi anlamına geldiği gibi soylu kan yani soylu kişi olarak da çevirebiliriz. Ama kan hecesini aynen alırsak başkan da denilebilir, önder de. Osmanlı Türkçesinde başkanın karşılığı reis idi. Mesela başbakan için reisi vükela denirdi. Cumhurbaşkanı cumhuriyetin ilk yıllarında reisi cumhur olarak belirtilmiştir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak-Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: aynı çatı altında.
1: Sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızla açıyoruz bu haftada programımızı. Aynı çatı altında buluştuğumuz şu dakika itibarıyla gençler ve evlilik kararları üzerine yapacağımız söyleşimizi sizler için program yapımcılarımız Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran hazırladı. Programımızın daimi konuğu olan aile uzmanımız Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz hocamız yine stüdyomuzda bizlere eşlik ederken teknik masada da Tolga Kök'ten sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda her zaman olduğu gibi ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Gençler dedik ve toplumun oldukça dinamik halkasının en kritik kararlarından birini ele alacağımızı söyledik. Evlilik insan hayatının en önemli kararlarından biri muhakkak. Ve çoğumuz bu kararın yalnızca duygusal nedenlerle verildiğini düşünüyoruz çoğunlukla. Peki gerçekte durum nedir? Nasıl yaklaşılmalıdır evlilik kararına? Evlilik için en doğru zaman ne zamandır? Evlilik kararı alırken ailenin desteği ne denli önemlidir? Değişen dünyada gelin bu hafta gençlerin penceresinden evlilik kararlarına bakalım ve bu soruların yanıtlarını konuğumuzla birlikte arayalım. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Tam da düğün mevsimindeyiz. Gençlerin evlilik kararlarını konuşacağız. Bir toplum bilimci olarak günümüz şartlarında gençlerin evliliğe yaklaşımı nedir?
2: Evet, çok toplumda konuşulan bir konu. İşte gençler evlenmiyorlar. Ben gençlerin evliliği olan bakışlarını temkinli kavramıyla karşılamayı uygun buluyorum. Aslında evleniyorlar ama biraz daha dikkatli olmaya çalışıyorlar. Daha temkinli davranıyorlar.
1: Evet.
2: Ama tabii çok fazla da genç arkadaşımızın da evlilik yaptığını bilelim. Çevremizde bunları görüyoruz. Tabii ki biz bakanlık olarak aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi 10 sene boyunca. Çünkü nüfustaki demografik yapıdaki değişiklikler sebebiyle biraz buna dikkat çekmeye çalışıldı. Aile kurumu çok değerli. Tabii aile kurumunda var eden olgu evlilik olgusu. Bu noktada gençler biraz çağımızda çok fazla değişkeni dikkate alarak bir değerlendirme yaptıkları için biraz daha evlilik tercihlerini biraz geçe bırakmış olabiliyorlar.
1: Peki geçe bırakıyor dediniz ama evlilikte yaş faktörünün önemi var mı? Gençlerin evliliği ertelemesinin toplumsal açıdan olumlu ve olumsuz yönleri mutlaka var. Bunların nedenleri nelerdir?
2: Evet, bugün şimdi eğitim hayatı uzayınca tabii kız çocukları için de böyle, erkekler için de böyle. Zaten siz belli eğitim hayatınızı bitirdiğiniz zaman ancak belli bir yaşa gelmiş oluyorsunuz. Ondan sonra bu evlilikle ilgili tercihinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla biraz böyle bu eğitim hayatı buna bir etken oldu. Diğer bir faktör insanların işte işleriyle ilgili, işini bulmayla ilgili kaygılar. Hani bunlar olduktan sonra bir bu alanı yeniden değerlendirme gibi bir duygu durum bunu etkiledi. Biraz da evlilik olgusuna bakışla ilgili olumsuz örnekler de birer referans oluşturabiliyor bazen. Yani işte mesela kız çocukları ya da işte kadınlar ve erkekler açısından yapılan araştırmalara baktığımız zaman yapacağı evlilikte sanki mutlu olamayacağına olan inanç onu mesela biraz geride tutabiliyor. Yani bunlar mesela değişik etkenler bu duruma etki ediyor diyebiliriz. Yani erkeklerin dünyasında farklı faktörlerden bahsediyoruz. Kadınların dünyasında farklı faktörlerden bahsediyoruz. Ama biraz daha tabii bu düşüncelerini hani eledikleri zaman da yani o kafalarındaki soru işaretlerini giderdikleri zaman da evlendiklerini görebiliyoruz.
1: Mesela mutsuz evliliklerde var olan çocukları

0: Görüyor mu? İki uç sanki hocam. Belki yanlış bir gözlem, bilemiyorum. Kimi umutsuz aile ortamından kaçmak için erken evlenebiliyor, kimi de hiç evlenmemeyi tercih ediyor. Sizin gözleminiz bu konuda nedir?
1: Evet, şimdi bu olumsuz örnekler insanlarda davranış değişikliğine sebebiyet veriyor.
0: Evet.
1: Yani bir şeyi referans alıyoruz aslında.
0: Evet.
1: Çok böyle huzurlu, mutlu aile örneklerini görmüş olup onları modellesek çok fazla soru işareti olmadan seçimlerimizi yapabiliriz. Yani tabii doğru kararlar alarak, yani evlilik tercihlerinde nelere dikkat etmek gerekir, ayrıca konuşmamız gereken unsurlar, ama dediğiniz doğru, insanlar ya hiç böyle olumsuz referanslarla en iyisi ben bu işe hiç kalkışmayayım çünkü başıma olumsuz şeyler gelecek diye düşünüyorlar. Ya da işte bazen de bu tedirginlikleri ve temkinlilikleri onları biraz daha ileriki yaşlarda ancak bu kararı almalarına sebebiyet veriyor. Şimdi toplumsal değişimi süreci içinde evlenmenin yaşında farklılaşmalar olabilir. Ama tabii ki her şeyin bir vakti var sonuçta. Yani evlendiğiniz zaman bir çocuk da dünyaya getirmeyi düşünür tabii her aile. Bunu gerçekleştirmenin fiziksel anlamda bir kadın için belli yaşları var tabii.
0: Mutlaka.
1: Doğurganlıkla
0: Tabii.
1: ilgili. Ya sadece buralar açısından biraz daha dikkat edilmesi gereken unsurlar, yoksa evlilik her yaşta olabilecek bir olgu. Yani olması tabii o evlilikle beraber sağlanacak doyumu yine gündeme getirecektir. Yani var edecektir, ama tabii bizim bu nüfus ve aile 10 yılında bakanlık olarak öncelediğim şeyler gençlerin biraz daha evlenmelerinin teşviki. Bu da biraz çocuk sayılarındaki düşüşten kaynaklı. Hani aynı zamanda evlilik sayıları artsın ve çocuk nüfusu da biraz artsın diye çeşitli çalışmalar yürütülüyor bakanlığımızca.
0: Peki denir ki toplumumuzda evlilik sadece iki kişi arasında olmaz, aileler de evlenir. Evlilik kararı alırken ailelerin sürece dahil olması ne kadar olmalı? Ölçüsü nedir? Özellikle bizim toplumlar için bu karar ve süreçler ebeveynlerin maddi ve manevi katkılarıyla oluyor. En azından yakın zaman kadar öyleydi. Eminim aileler hala destek olmaya devam edecekler. Çocukları ne kadar büyüse, ekonomik özgürlüklerini eline alsalar da. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ne kadar müdahil olmalıyız çocuklarımıza?
1: Evet, yani burada da bir denge olmalı. Hangi açıdan bakalım? Çok fazla ailenin kararlara etki olduğu durumlarda da kendilerini mutsuz hissedebiliyor bu tercihlerinde. Yani kendi kararlarını ailelerinin biraz saygılı davranmasında fayda var. Yani destekleyici bir noktada durmalılar. Şimdi bugün evlilik tercihlerinde baktığımız zaman çoğunlukla şöyle bir modele doğru evrildi. Yani kendileri seçiyorlar ama anne babaların desteğini de alıyorlar. Yani onların da onayını almak eş seçiminde çok belirleyici her iki taraf için de. Yani bizim bu Türk toplum yapımızla da uyumlu bir şey aslında. Çünkü çoğunlukla bizde aile değerleri ve o sosyal bağlar güçlü olduğu için ailenizin de onayını almanız hala önemli. Ama çok fazla müdahil olunca da tabii sağlıksız durumlar oluşabiliyor.
0: Bir büyüğümün bir sözünü hatırladım şimdi. Demişti ki ben evlilik çağlarındayken evlilik organ nakli gibidir. Ailelerin dokusunu da tutması gerekiyor. Çünkü gerçekten farklı aile yapıları, dünya görüşleri olan ailelerin çocukları evlenebiliyor. Belki evlenirken evet eşin yanında aile yapısına da birazcık gençlerin dikkat etmesi gerekiyor ama ileride bu aileyle anlaşabilir miyiz acaba? Bu aileden yetişmiş bir eşle anlaşabilir miyiz de dikkat etmesi de gerekiyor
1: Yani
0: sanıyorum.
1: şöyle düşünelim. Aslında ailenin burada önemli bir faktörü de çocuğun yetişme biçimine etki etmesi. Yani siz karşıdaki kişinin, evleneceğiniz insanın ailesini bu yönden de düşünmeniz gerekiyor. Yani nasıl bir ailede büyüdü acaba? Yani nasıl bir aile terbiyesi aldı? Saygının, sevginin olduğu bir ailede mi büyüdü? Ya da daha travmatik bir geçmişi mi var? Şimdi bunlar onun nasıl bir birey olduğunda etkide bulunacağı için biraz daha aileyi bu yönden de düşünmek lazım. Tabii diğer taraftan görgü, gelenek, terbiye anlamında da aileyi, ananı, örf, aynı kültürden olmak. Bugün evlilik tercihlerinde iki taraf için de çok belirleyici olan şey aynı sosyal kültürel çevreden geliyor olmak.
0: Evet.
1: Ya bu mesela çok belirleyici ve uyumu çok etkileyen bir şey. Diğer türden de evlenebiliyor insanlar ama daha riskleri olan bir durum. Yani farklı farklı kültürlerden evlenen insanlar da var. Ama işte o aile değerlerini, aile yapısını uyumlaştırmak daha zor olacaktır. Ama tabii burada birincil öncelik nereye verilmesi gerekir derseniz, birinci öncelik kesinlikle evlenecek insanların kendi birbirlerine olan saygısı, birbirlerinin karakteri, birbirlerinin dünyası. Çünkü o iki insan evleniyor. Ha, diğer aile büyükleri daha sonra gündeme geliyor. Bu tabii onların hiçbir şekilde önemsenmemesi anlamına gelmiyor ama dengeli bir sıralama yapmakta fayda var. Yani sadece anne babanın onayı var diye de mutsuz bir evlilik de
0: Evet,
1: gerçekleştirmemek lazım.
0: elbette. Peki hocam, gençler evlilik kararları alırken yaşadıkları kaygıların temelinde ne gibi?

0: bir nedenler var.
1: Şimdi biraz bahsetmiştim aslında. Burada kadınlarla erkekler arasında biraz ayrışmalar
0: Evet.
1: var. İşte kadınlar genellikle böyle olumsuz rol modelleri daha fazla aldıkları için biraz böyle o mutlu bir evlilik gerçekleştireceklerine inançları güçlü olabiliyor. Yani bu mesela Taya Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nda %15'lerde çıkan bir oran. Yani bu da olumsuz referansların aslında insanları çok etkilemesiyle ilgili bir durum. Erkeklerde de bu biraz daha eğitim, işte kadınlarda ikinci sebep eğitimlerini sürdürmek. İşte ben üniversiteyi bitireyim ya da lisansüstü eğitimimi de tamamlayayım derken zaten yaş belli bir seviyeye gelmiş oluyor. O yüzden mesela geç evlilikler, geç yaş
0: Evet.
1: evlilikleri oluyor. Kariyerle beraber yürüttükleri için. Bunları biraz da doğal görmek lazım ama şunu da unutmayalım. Eğitim sürerken de evlilikler olabilir. Şimdi Kredi Yurtlar Kurumumuzun bile buna yönelik düzenlemeleri olabiliyor. Evli insanlar üniversite okurken de hayatlarını oralarda da sürdürebiliyorlar. Böyle kolaylıklar da sağlanabiliyor. Evlilik sanki her şey tamamlandıktan sonra gündeme
0: Evet,
1: gelmesi
0: evet.
1: gereken bir şey gibi de düşünülmeyebilir. Burada önemli olan şudur. Yani evlilik hazır bulunuşluluğu, karşındaki insanın doğru aday olduğuna olan inanç. Bunlar zaten tamamsa çok da fazla geciktirmeye gerek yok. Zaten hayat müşterek ve yalnız bir hayat sonuçta belli güçlükleri olan bir yapı. Mümkün mertebe bunu optimum bir şekilde dengeleyip bu evliliği gerçekleştirmek lazım ama erkeklerde biraz iş ve bulma kaygısı çünkü evin geçimini sağlama ile ilgili hala birincil sorumluluk erkekte gibi
0: Evet.
1: görülüyor. Kadınlarda da biraz daha eş adayındaki o kafalarındaki soru işaretlerinin giderilmesi. Bunlar önemli faktörler. Burada tabii bir şeye dikkat çekmek isterim. Çoğunlukla hep yanlış anlaşılıyor. Mesela kadınlar çok fazla erkeklerde yakışıklılığı çok önemsedikleri ya da erkeklerin kızlarda çok fazla güzelliği önemsedikleri gibi algılarla biz karşılaşıyoruz. Ama bakın araştırmalarda son yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nda bu soruluyor ve kadınların erkeklerde yakışıklık arama oranı %40. %40 mesela bunun etki etme faktörü. Erkeklerde kadının güzel olması da %50. Ama daha fazla mesela %80'lerde önemsediği şeyler rol ve sorumluluklar,
0: Evet.
1: hayata katılım yani kendisine destek olması bunlar daha fazla önemli. Bu denklem içinde düşündüğümüz zaman aile biraz böyle bir şey. Daha fazla rol ve sorumlulukların önemsendiği bir kurum olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, tam onu söyleyecek. Sanıyorum evlilikte olgunluk aslında sorumluluk alabileceğini düşünen herkes evlenebilir aslında. Değil mi yani? Çünkü sorumluluk en önemli şey, evliliği götüren, sevgi saygının yanında sorumlu olma hali de, sorumluluk duygusunun gelişmiş olma hali de.
1: Çok önemli. Belki bu gecikmelerde biraz bu duygunun da
0: Evet.
1: etkisi var. Yani şöyle diyelim, hep aile içinde o konfora, anne
0: Evet.
1: babasının desteğine alışmış bireyler oradan çıkıp ayrı bir ünite olma konusunda daha çekimser davranıyorlar. Yani o konforlu alanı terk etmeyebiliyorlar. Yani evde anne babalarıyla onların da onlara sunduğu destek. Bazen kız çocuklarıyla anne babaları çok fazla hemhal oluyor. Ya o bizle yaşasın. Böyle de bir hayat mümkün gibi davranabiliyor. Bir süre sonra kız da ona alışıyor. Yani aslında bu onun yeniden başka biriyle kuracağı bir hayat için de bazen engelleyici bir faktör olabiliyor. O yüzden anne babalarının da çocuklarla olan bağının biraz daha dikkatli seçilmesi lazım. Yani onları bizim hayata hazırlamakla ilgili bir görevimiz var. Sürekli bize bağlı tutmakla ilgili değil aslında.
0: Hocam az önce fiziki özelliklerden söz ettiniz. Tercihlerde güzellik,
1: Yakışıklılık.
0: yakışıklılık, evet. Peki sosyal medya ve dijital kültür gençlerin evliliğe bakış açısını nasıl etkiliyor? Çünkü sonsuz seçenek varmış gibi görünüyor, değil mi
1: Kesinlikle.
0: sosyal
1: Şimdi
0: medyada?
1: tam da bu konuyla ilgili çünkü o sosyal medya bize hep tam tersi etkide bulunuyor. Yani sanki güzel olmak, yakışıklı olmak
0: Evet.
1: bu konuda en önemli
0: Evet.
1: referansmış gibi sunuluyor. Ama evlilik hukuksal da bir birliktelik. Siz bir ömür boyu seçeceğiniz insanı belirliyorsunuz. Zaten buralarda yapılan yanlışlar da aslında yanlış bir evlilik yapmanıza sebebiyet veriyor. Çünkü kişiliği tanımak, karakteri tanımak sadece dış görünüşte olacak bir şey değil. Mesela rahmetli babaannemin bir sözü vardı. Doyulur yüzü güzelden de doyulmaz huyu güzelden derdi mesela.
0: Benim aklıma da başka bir şey geldi. Zarf kadar mazruf da önemli, değil mi?
1: Şüphesiz. Şimdi bunlar eskilerin işte mesela yaşlılığı konuştuğumuz programları düşünelim. İşte büyük insanlarımızın bu sözlerinden ders çıkarmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü bir insan ömür boyu birlikte yaşayacağı bir insanla huyuyla, karakteriyle, kişiliğiyle daha çok karşılaşacak. Çünkü yüzlerimiz, bedenlerimiz, Elbette farklılaşacaktır, değişecektir. Ama burada değişmeyecek olan şey karşılıklı birbirimize olan saygımızdır, sevgimizdir, o karakter yapımızdır. Biraz bunlara dikkat ederek işte eş seçimine bakmak lazım. Çok fazla sosyal medya referanslarına dikkat etmemek lazım. Oralar çok yanıltıcı ve manipülatif referanslar sunuyorlar insanlara maalesef.
0: Peki hocam, geçmiş deneyimler, içsel çatışmalar, kişinin kendi sosyal çevresi ve ailesinden getirdiği kültür gibi pek çok katman var. Evliliği

0: sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için neler yapılmalı?
1: Burada önemli olan şey evliliği öncelikle sağlıklı kurmaya çalışmak. Yani evlenmeden önce belli soru işaretleri varsa bu soru işaretleri giderilmeden evliliği gerçekleştirilmemek. Bazen nikahın evliliğin bir çözüm olacağı inancıyla alelacele evlilikler yapılabiliyor. Yani bunları görüyoruz. Bazen kızlarda kaçma davranışı olarak içinde
0: Evet.
1: bulunduğu aileden bir kaçma olarak bu evliliği gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bazen çok kısa süreli böyle birbirlerini sevdiklerini, aşık oldukları inancıyla evlilik yapılan durumlar görüyoruz. Bunlar bazen ileriki yıllar için olumsuz durumların oluşmasına sebebiyet veriyor. Doğru tanımak gerekiyor. Önce kendini doğru tanımak, karşıdaki insanı doğru tanımak ve denkliği sağlamaya çalışmak. Yani bu denklik hayata bakma biçiminde, eğitimde, hedeflerde, ortaklık duygusu. Yani bu elemeyi önceden bir sağlıklı yaparlarsa daha sonrası için zaten sorunlar oldukça iletişime açık olmak, belli sorunları birlikte aşmaya çalışmak, karşılıklı saygıyı ve sevgiyi yitirmemek en önemli zaten sürdürülebilir denklem. Bu pek çok bizim olumlu aile örneğinde gördüğümüz şeyler. Bunlar hiçbir zaman sorun yaşamamışlar mı? Sıkıntıya düşmemişler mi?
0: Mutlaka
1: Elbette
0: tabii ki.
1: olmuştur ama önemli olan bunlar karşısında nasıl refleks sergiledikleridir. Yani o biz olma duygusu, birlikte hareket etme duygusu, birbirlerine hiçbir şekilde zarar vermemeye çalışmak, iki tarafın da birbirinin üzerine titremesi, bunlar işte evliliği bir tutkal gibi uzun yıllar götürecek hasletlerdir diyebiliriz.
0: Yani aslında evlenince düzelir diye bir şey yok, değil mi hocam? Ve bir söz vardır ya, evlenene kadar gözünüzü dört açın, evlendikten sonra birini kapatın.
1: Evet, çok güzel bir söz. Çünkü evlilik biraz fedakarlık işi. Hatasız kul olmaz. Hepimizin hataları var.
0: Mutlaka.
1: Zaten ilişkiyi yönetirken de olacaktır. İşte iki tarafın birbirine karşı hoşgörüsü, anlayışı ve ayıpları, kusurları biraz görmezden gelme tavrı da. Bugün çok fazla da böyle bir şeyleri didiklemek, çok fazla bir şeylerin üstüne gitmek, bir mücadele alanına çevirmek evliliği. Aslında bunlar çok zarar verici şeyler. Mümkün mertebe daha alttan alarak, daha uzlaşı içinde bir kültürü yürütmeye çalışmak. Çünkü iki tarafta belli fedakarlıklar göstermezse yani evlilik kurumu yürümeyecektir. Bu çok açık. Yürüyen evliliklerde de emin olun en güçlü motivasyonun bu olduğunu görebiliriz.
0: Hoşgörü ve empati de çok
1: Kesinlikle
0: önemli iki kavram.
1: değer.
0: Evet. Evlilik oranlarının iyileştirilmesi adına dünyada da ülkemizde de bir takım teşvikler yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gençleri evliliğe teşvik etmek adına da bir takım tedbirler aldığını biliyoruz. Biraz da bunlardan söz edelim mi hocam?
1: Tabii ki genç evlenecekleri teşvikle ilgili evlenecek gençleri destekleme projesi kapsamında nüfus fonundan belli krediler ayrıldı. Bu şekilde de pek çok çiftimiz evlendi. Yani evliliği düşünen özellikle bu 18 ve 29 yaş
0: Evet.
1: arası aralığındaki gençlerimize verilen bir teşvik bu. Ve önemli kolaylıklar sağlıyor. Hani bir kredi veriyor ve belli süre ertelemesi var. Geri ödemesi, hatta çocuk olduğu zaman hibe edilme durumları da oluyor. Ya yani bütün bu detaylar bizim Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerimizden öğrenilebilecek durumlar. Yine e-devletten bu hizmete ulaşabilir vatandaşlarımız.
0: Yaş aralığını bir kez daha
1: Yaş
0: hatırlatalım.
1: aralığımız 18-29
0: Evet.
1: aralığındaki. Çünkü gençleri desteklemekle ilgili bir proje olduğu için bir yaş aralığı orada söz konusu. Tabii her yaştaki insanımızın evlenmesi bizim için değerlidir. Hani toplumun sağlıklı işlemesi için önemli bir müessese aile. Ama tabii bu demografik değişkenler sebebiyle de hani gençlerin biraz daha evlilik olgusuna bakışlarının farklılaşması ve daha erken yaşlarda evlenmelerini sağlamak için tabii yetişkin evlilik deniyor. Hani 18'i tamamlamış olmak
0: Evet.
1: kaydıyla bu tarz destekler bakanlığımızca sağlanıyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, bu hafta aynı çatı altında gençlerin evlilik kararlarını konuştuk. Kıymetli konuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz'e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da veda ediyoruz sizlere. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün şampiyonluk fotoğraflarının en arkasında duran ama başarının her karesinde alın teri bulunan o gizli kahramanlardan, yani sporun görünmez emekçilerinden söz edeceğiz. Bir sporcunun ya da takımın zirveye çıkış öyküsü sadece yıldız oyunculardan veya teknik direktörlerden ibaret değildir. Çünkü o öykünün satır aralarında formayı her daim hazır tutanlardan, yorgun kasları maça hazırlayan ellere kadar kocaman bir ordu vardır. Peki bu ekiplerin spordaki gerçek ağırlığı nedir? Malzeme odasındaki her detay sporcunun sahadaki konforunun garantisiyken, sağlık odası çalışanları sakatlık riskini en yakından gözlemleyen ve sporcuyla dertleşen sırdaş niteliğindedir. Bu birimler bir spor kulübünün kurumsal hafızası ve asıl vicdanıdır. Onların titizliği milyon dolarlık bir transferin sahadaki verimini belirleyen en kritik unsurdur. Bu yüzden başarı sadece skor tabelasında değil, kulübün aile olma becerisinde de aranmalıdır. Özetle, kupalar kaldırılırken dökülen konfetilerin altında bu gizli kahramanların sessiz mutluluğu ve görünmeyen emekleri yatar. Onlar sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar sporun tozunu ve terini en çok soluyan kişilerdir.

0: perde arkasındaki bu muazzam organizasyonun emeğiyle harmanlanan her başarı çok daha anlamlı, çok daha kalıcıdır. Şunu da asla unutmayalım. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür ve bu işin emektarları işte o zincirin en cefakar halkalarıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına da dikkati çekti. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. 51'i tutuklu 400

görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Davada 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı ard arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Onlarca işgalci Müslüman mezarlarının yanı başında Talmudik ayinler yaptı ve şofar borusu üfledi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü bildirildi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

Adolf Hitler'in iktidara gelmesinden yalnızca 2 ay sonra 7 Nisan 1933'te çıkartılan, Almanya'daki bürokrasiyi tamamen Nazi ideolojisine göre şekillendirmeyi amaçlayan, mesleki kamu hizmetinin yeniden kurulmasına ilişkin kanunla devlet kademelerini rejim düşmanlarından ve ari olmayanlardan temizlemek amaçlanıyordu. Mevcut hukuk düzenini askıya alarak memurların keyfi olarak işten çıkarılmasına zemin hazırlayan yasa 3 temel kitleyi hedef alıyordu. Ari ırktan gelmeyen, özellikle Yahudi kökenli, tüm kamu çalışanlarının zorunlu olarak emekli edilmesi ya da işten çıkarılması, komünist, sosyal demokrat veya Nazi rejimiyle uyum içinde olmayan siyasi açıdan güvenilmez memurların derhal görevine son verilmesi ve gerekli eğitim altyapısına sahip olmadan siyasi bağlantılarla işe girdiği iddia edilen kişilerin kamu idaresini sadeleştirme bahanesiyle tasfiye edilmesi. Yasa özellikle Komünist Parti ve Sosyal Demokrat Parti üyesi veya sempatizanı olan memur, öğretmen ve akademisyenleri, Demokratik Weimar Cumhuriyeti düzenini savunan, merkez sağ veya liberal partilere eğilimi olan bürokratları ve rejimin kiliseleri nazileştirme politikasına direnen, Katolik Merkez Partisi ile bağı olan, Nazi ideolojisiyle çelişen dini inançları savunan memurları hedef alıyordu. Yasanın sonucu olarak üniversitelerdeki binlerce Yahudi ve sol görüşlü profesör, bilim insanı ve öğretmen işinden uzaklaştırıldı. Hakimler, savcılar ve devlet barosuna bağlı avukatlar tasfiye edildi. Adalet sistemi tamamen Nazi ideolojisine hizmet eden kişilerden oluşturuldu ve

tüm kamu kurumları Nazi Partisi'nin birer yan organı haline getirilerek işe alımlarda ve terfilerde liyakat yerine Aryan soykütüğü belgesi arandı, partiye sadakat zorunlu kılındı. Ve bu yasa 1935'teki Nürnberg yasalarına ve nihayetinde Yahudi halkının toplama kamplarına gönderilerek soykırıma uğramasına giden sürecin ilk yasal basamağını oluşturdu. Bütün bu eylemler sonucunda işten çıkarılan memurların çoğunun emekli maaşları kesildi veya çok cüzi bir seviyeye indirildi. Devletten tazminat almaları tamamen engellendi. Bu kişilerin sicillerine ve kimlik belgelerine siyasi açıdan güvenilmez oldukları işlendi. Bu damga onların özel sektörde bile iş bulmalarını neredeyse imkansız hale getirdi. Aktif olarak muhalefete devam eden, gizli toplantılar yapan veya rejim aleyhine konuşan Aryan memurlarsa Gestapo tarafından yakın takibe alındı ve bu kişilerin hayatı genellikle siyasi suçlu olarak toplama kamplarında son buldu. İşte o isimlerden biri. Yahudi olmadığı halde demokrat ve mücadeleci kimliğiyle Hitler'in şimşeklerini üzerine çekmiş bir siyasi figür, üniversite hocası ve deneyimli bir kamu yöneticisi. Toplama kampından Türkiye'ye uzanan bir hikayenin kahramanı Ernst Reuter.

Ernst Reuter, 29 Temmuz 1889'da Almanya'nın kuzeyinde bir eyalet olan Holstein'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluk yıllarını Leer kentinde geçirir. 1907-1912 yılları arasında üniversite eğitimini Marburg ve Münih Üniversitesi'nde tamamlar. Üniversitede filoloji ve sosyal bilimler eğitimini sürdürürken sosyalizmle tanışır ve 1912'de kılıçla değil kelimelerle dövüşülür mottosunu ilke edinen SBV Franconia Marburg adlı öğrenci kulübüne katılır. Aynı yıl Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ne üye olur ve savaşa karşı Yeni Vatan Derneği'ni kurar. Partinin gezin konuşmacılarından biridir ve gazeteci olarak da parti yayın organı olan Die Volkswart Halk Uyanışı'nda yazılar yazar. 1912-1932 yılları arasında Alman Komünist ve Sosyal Demokrat Partilerinde önemli görevlerde bulunur ve bir dönemde Volga Almanları Sovyet Cumhuriyeti'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yapar. Reuter, 1. Dünya Savaşı'nın başında Kaiser 2. Wilhelm'in rejimine karşı çıkar. Askere alınır ve Galiçya cephesine gönderilir. Burada yaralanır ve Rus ordusuna esir düşer. 1917'de Ekim devrimi sırasında Bolşeviklere katılır ve diğer esirleri bir konsey altında örgütler. 1918'de serbest bırakıldıktan sonra Lenin onu halk komiseri olarak Saratov'a gönderir. Burada Alman İşleri Volga Komiserliği'nde görev alır ve 1919'a kadar Volga Alman Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olarak hizmet eder. Almanya'ya dönünce 1920 yılında evlenir. Eşi Johanna ile iki çocuğu dünyaya gelir. Bu arada 1921 yılına kadar Almanya Komünist Partisi'nde partinin Berlin Teşkilatı'nın birinci sekreteri olarak görev yapar. Orta Almanya'da gerçekleşen açık ayaklanmayı desteklediği için parti lideri Paul Levy ile ters düşer ve partiden ihraç edilir. 1923 yılında yeniden Sosyal Demokrat Parti'ye döner. Reuter'in siyasi kariyeri yalnızca ulusal politikayla sınırlı kalmaz. Yerel politikada da önemli roller üstlenir. 1925-1931 yılları arasında Berlin Belediye Meclisi üyeliğiyle aynı zamanda Berlin Ulaşım ve Altyapı Dairesi'nin başkanlığını yaparak Berlin Ulaşım Şirketi BVG'nin kurulmasında rol oynar. Burada toplu taşımada tek bilet uygulamasına geçilmesi ve Berlin metrosunun genişletilmesi projelerinde yer alır. 1931-1933 yılları arasında Magdeburg Belediye Başkanlığı yapar ve Alman Meclisi'ne üye seçilir. Belediye Başkanı olduğu dönemde Reuter, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan konut ve işsizlik sorunlarıyla mücadele eder. 1933'te Nazilerin iktidara gelmesiyle çıkarılan kamu personeli yasasıyla yönetime muhalif ve Yahudi kökenli memurların devlet kadrolarından çıkarılmasına başlanmıştır. Ernst Reuter de Yahudi olduğu için değil, fakat Hitler rejimine sıkı muhalif olduğu için görevinden uzaklaştırılır ve 1933-1934 yılları arasında iki kez toplama kampına gönderilir. Eşinin ve dostlarının olağanüstü çabaları ve de Cambridge Üniversitesi üzerinden yürütülen İngiliz girişimleri sayesinde tahliye edilen Reuter, Ocak 1935'te Londra'ya gider ve orada sürgün hayatı başlar. Kendisine ve ailesine hiç olmazsa belli miktarda gelir sağlayabilecek bir iş bulmayı dener ama durumu giderek daha da zorlaşır. Burada akıntıya karşı umutsuz bir biçimde bata çıka giden biri gibiyim. Her gün yeni bir umut, aynı zamanda hayal kırıklıkları getiriyor. Avrupa'da özgürlük ve demokrasi tehlikededir. Hitler döneminin barbarlığı hızla yayılmakta ve Almanya'dan gelen sığınmacılar için güvenli bir liman bulmak ve hayatta kalmak gittikçe daha da zorlaşmaktadır. Aynı yıllarda genç Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüzünü modern bir geleceğe çevirmiştir. Umutsuzluk içinde oradan oraya savrulan yetişmiş akademisyenler, bilim insanları için kurtuluşun adresi, kendi içinde bir kalkınma savaşı veren Türkiye olur. Ernst Reuter de 1934'te Türkiye'ye sığınan Fritz Bade ve yine bir sığınmacı olan Max von der Porte'nin tavsiyeleri ve aracılığıyla Londra'dan kaçarak 4 Haziran 1935'te Türkiye'ye gelir. Türkiye'ye 1933 üniversite reformu kapsamında çağrılan akademisyenlerden farklı olarak Reuter, ulaştırma uzmanı olarak Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlığı'na davet edilir.
4 Haziran'da Türkiye'ye geldiği gün iktisat vekili Celal Bayar'la bir danışmanlık sözleşmesi imzalar. Bir yıl için geçerli olan bu sözleşmeye göre Ernst Reuter, bakanlığa kent ulaşımı, yük nakliyatı ve harcamaları, liman ve gemicilik yönetimi üzerinde raporlar hazırlamak ve bu konularla ilgili istatistikler çıkarmakla görevlendirilir. Temmuz ayından itibaren önce Maliye, daha sonra da Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Reuter'in eşi Johanna ve oğlu Edzard da Ağustos'ta ilk eşinden olan kızı Hella da 1939'da Ankara'ya ulaştılar. 1939'da kurulan Ticaret Bakanlığı'na danışmanlık da yapan Reuter, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde şehircilik dersleri vermeye başlar ve bu görevini Türkiye'den ayrıldığı 1946'ya kadar sürdürür. Aldığı eğitim ve öğretim sayesinde dil öğrenme konusunda önemli tecrübeler kazanmış olan Reuter, Ankara'ya geldiği ilk günlerde hemen Türkçe öğrenmeye başlar ve derslerini Türkçe verir. Almanca konuşan diğer mülteci aydınlar gibi Türkçe'ye de önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye'de bulunduğu yıllar içinde Türkçe yazdığı kitap ve makalelerle, hazırladığı raporlarla, kurduğu ve kurulmasına öncülük ettiği akademik birimlerle ve kamu yönetiminde kaymakamlara yönelik kurslarda verdiği konferanslarla Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne önemli katkılarda bulunur. 1940 yılında Siyasal Bilgiler Okulu tarafından yayınlanan Komün Bilgisi Şehirciliğe Giriş kitabının arkasında 200'e yakın Almanca, Fransızca ve İngilizce terimin Türkçe karşılığıyla alfabetik dizini bulunmaktadır. 1940 yılında Ulaştırma Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılarak Yerel Bilimler Enstitüsü Başkanı olan Reuter, 1941'de Siyasal Bilgiler Okulu'nda şehircilik dalında yaptığı çalışmalardan dolayı profesörlük unvanını alır. 1935 yılından sonra özellikle Ankara ve İstanbul'un kamu ulaşımı üzerine çalışmalar yapar, kent içi ulaşımı modernleştirir ve ucuzlatır. 1942 yılı başından başlayarak yürütülen kaymakamlık kurslarının tümünde görev alır, İskan ve Şehircilik Enstitüsü'nün kurulmasına katkı sağlar ki bu enstitü bugün Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Enstitüsü olarak anılmaktadır. Mütevazı bir kişiliği ve yaşantısı olan Reuter, okula bisikletiyle gidip geldiği için kasketli ve bisikletli büyük Alman olarak bilinir. Ernst Reuter, Türkiye'deki Alman profesörlerin politika yapmaları yasak olmasına rağmen Haziran 1943'te Ankara ve İstanbul'daki arkadaşlarıyla beraber bir toplantı yaparak diğer ülkelerde yaşayan sığınmacıların dikkatini çekmek, onları Nazi rejimin çöktükten sonra Almanya'nın nasıl inşa edileceği konusunda aydınlatmak amacıyla Alman Bağımsızlık Birliği'nin kurulmasına öncülük eder. Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınan Nobel ödüllü ünlü Alman yazar Thomas Mann'a bir mektup yazarak ondan sığınmacıları bir araya gelmeye davet eden bir çağrıda bulunmasını ister. Mann uzun yarından sonra Reuter'e, Alman toplumu Nazi sarhoşluğundan uyandığında tekrar kendine gelecektir. Yine Dürer'in, Bach'ın, Goethe'nin, Beethoven'ın Almanya'sı olacaktır diye cevap verir. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Ernst Reuter Almanya'ya dönmeye karar verir. 1946'da Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurarak bu isteğini dile getirir. Memleketim dediği Türkiye'de geçirdiği 10 yılın ardından Berlin'e döner. Ankara'dan ayrılmadan kısa bir süre önce Reuter 1946'nın Haziran ayında şöyle yazar. Tam da yıllardan beri öngördüğüm, demokratik anlamlı, sevindirici bir uyanış ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir zaman diliminde bu ülkeyi terk etmekten derin bir üzüntü duyuyorum. Belki rejim değişikliği için henüz daha erken ama eski zamanlar artık mazi oldu ve yeni bir dönem başladı. Şafak'la beraber ülke en güzel zamanlara, yeni ümitlere, yeni atılımlara, bu ülkede eksik olan yeni ideallere gebe. Bu ülke ve insanlarını çok iyi tanıyorum. Benden bir şeyler kalsa da geride, yine de buraya ısınamıyorum. Türkiye'deki sürgün günlerini geride bırakan Reuter, geri döndükten sonra Almanya'da siyasi faaliyetlerine kaldığı yerden devam eder. 5 Aralık 1946'da şehir ulaşımı ve toplu taşıma uzmanı olarak çalışmaya başlar. 1948'de yeniden Berlin Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilerek bu arada ulaşım ve altyapı şirketinin yöneticiliğini yapar. 1948'de Berlin'in ikiye bölünmesinden sonra iki dönem üst üste Batı Berlin Belediye Başkanı seçilir. 1949-1953 yılları arasında Alman Kentler Birliği'nin de başkanlığını yapar. 29 Eylül 1953'te 64 yaşında doğduğu topraklarda hayata gözlerini yuman Ernst Reuter'i onurlandırmak için adı Berlin'de bir caddeye ve Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'ndeki özel okula verilir.
Devrimler bir gecede gelir ve devrimin ilk coşkusuyla pek çok insan düşünür ki, şimdi her şey bambaşka olacak, yarın öbür gün yepyeni bir yaşama başlanacak. Ben tam 12 yıl süreyle kesin devrim yapmış olan bir halkın içinde yaşadım. Öyle bir devrim ki bizim burada Almanya'da yaşadığımızdan çok daha büyük bir kültürel ve manevi anlamı vardı. Fakat bu 12 yıllık deneyimle biliyorum ki 12 yıl bir halkın tarihinde küçük bir bölümdür. Devrimin dıştan görünüşü, yeniden başka tarzda kurulması gereken, geçmişle ilgili yok edilmiş her şeyin gerçekten tamamen yok edilebilmiş olup olmadığını hiçbir surette anlamaya olanak vermez. Yeni bir şey başarmak ruhsal ve özellikle de pedagojik alanda bir iki yılın işi değildir. Bu, büyük bir çaba ve istekle kendini bu yeni göreve adayacak olan kuşakların işidir. Bunu kendimden biliyorum. Yaşamımın birçok yılını Türkiye'de böyle bir göreve adadım.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Ben Hakan Aslan. Mavi Seslere hoş geldiniz. Sualtı dünyası, karşılaşabileceğiniz en tuhaf, en ilginç, en gerçeküstü canlıların yaşam alanı. Bazıları şeffaf, bazıları ışıklı, bazıları ise adeta başka bir gezegenden çıkmış gibi. Hadi gelin inelim sualtına, seyredelim alemi. Anlatacağımız karides öyle pek restoranda, tabakta tanışmak isteyeceğiniz biri değil. Zira kendisi hayvanlar aleminin en bıçkın, en sert, en hızlı yumruk atanı. Mantis karidesi. Denizlerin Muhammed Ali'si. Minik bir kabuklu ama hayvanlar aleminin en hızlı yumruğuna sahip. Pençesini öyle hızlı savurur ki vurduğu noktada suyu kaynatacak kadar enerji açığa çıkar. Bir anda Amerikalı efsane boksör Muhammed Ali'nin hayalet yumruğunu hatırlayıverdim nedense. Yıl 1965. Sonny Liston'la yaptığı rövanş maçının ilk raundunda Ali'nin attığı yumruk o kadar hızlıydı ki çoğu seyirci, hatta hakem bile yumruğu net olarak göremedi. Liston'un ani düşüşü yumruğa hayalet adının verilmesini sağladı. Öyle ki yavaş çekim görüntüleri bile yumruğun ne kadar süratli ve kısa bir açıdan atıldığını tam olarak gösteremedi. Muhammed Ali, kariyerindeki 56 galibiyetin 37'sini nakavtla kazandı. Bu da yumruklarının sadece hızlı değil, aynı zamanda güçlü olduğunu gösteriyor. Antrenörler ve spor analistleri, Ali'nin yumruk hızının saatte 65 km olduğunu tahmin ediyor. Tahmin ediyorlar zira yaşadığı dönemde böyle bir ölçüm tekniği yoktu. Bu hız döneminin üzerinde bir hızdı. Şöyle ki ortalama insan yumruğunun hızı saatte 25 km'dir. Profesyonel boksörler ise saatte 50 ila 70 km arası hızlara çıkabiliyor. Filipinli Snake Split boksör Manny Pacquiao 70 km hıza çıkanlardı. En hızlı yumruk atma dünya rekoru saatte 72,4 km hız kaydeden boksör Kid Little'a ait. Mantis kalitesi ise saatte tam tamına 80 km hızla savuruyor. En hızlı insandan daha hızlı. Üstelik sadece 10 santimetrelik boyuyla. Kollarıyla saatte 80 km hızla 150 kilograma ulaşan kuvvetle vuruyor. Bu hız saniyede 22 metre demek. İnsan gözü için neredeyse görünmez sınırda bir hız. Mantis karidesinin yumruğu suda baloncuklar oluşturuyor. Bu baloncuklar patladığında ise 4000 santigrat derecelik ısı ve güneş yüzey basıncının iki katı bir şok yaratıyor. Yani yumruk ulaşmadan bile hedefe zarar veriyor. Ayrıca akvaryum camını bile kırabilecek bir güçten bahsediyoruz. Bu kuvvet 90 gram vücut ağırlığına sahip mantisin kendi vücut ağırlığının 2500 katına denk gelmesi demek. Kelebek gibi uçup arı gibi sokan bir deniz canlısı. Denizin Muhammed Ali'si. Mantis karidesleri aslında iki tip kola sahipler. İlki yumrukçular, yani Muhammed Ali'ler. İkincisi ise mızrakçılar. İğne benzeri kollarıyla yine çevik bir hareketle avlarını anında delip geçiyorlar. Her iki kolda yengeç, salyangoz ve midye gibi sert kabukluları tek darbede parçalayıp mideye indirmeye yarıyor. Burada son bir not. Mantis karidesinin bir türü Akdeniz ve Ege kıyılarımızda da yaşıyor. Haberiniz olsun. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyası.

0: coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Bir dakika. Evren 13.7 milyar yıl önce büyük patlamayla var oldu. Aklımızın alamayacağı kadar küçük bir noktadan sıcak, yoğun ve saf enerji parçacıklarıyla oluştu. Büyük patlamayla ortaya çıkan kuvvetler yerçekimini oluşturdu. Einstein'ın E eşittir mc kare formülündeki gibi saf enerji madde tanelerine dönüştü. Aynı anda karşıt madde ortaya çıktı. Maddeyle birbirlerini yok etmek için kıyasıya çarpıştılar. Maddedeki milyarlarca parçadan sadece biri bu savaşı kazanarak evreni inşa etti. Karşıt maddenin radyasyona dönüşen enerjisini ise televizyonumuzun karıncalı ekranı hala algılar. Evrenin ilk dakikalarında ortaya çıkan hidrojen, helyum ve lityum elementleri 200 milyon yıl sonra yıldızları oluştururken, 1 milyar yıl sonra ilk galaksiler, 9 milyar yıl sonra Güneş ve Dünyamız oluştu.
2: Bir dakika.
3: Türkiye'de saat 10.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi...

Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına dikkat çekti. ...131 fonun tasfiye esasları belirlendi, ödemeleri için 2 banka görevlendirildi. Sermaye Piyasa Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye esas ve usulleri belirlendi. Fon varlıkları, yatırımcı menfaati ve piyasa koşulları gözeterek elde edilen tutarlar nakde çevrilip yatırımcının payı kadar ödenecek. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun kuruş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran'sa ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı art arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü bildirildi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. 20 yaşındaki genç futbolcu İlhan Takılı, Marsilya karşısında attığı golle siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu. Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında İstanbul Başakşehir bugün Türkiye saatiyle 20'de Gençler Birliği'ni konuk edecek. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise Trabzonspor yarın evinde Galatasaray'la karşılaşacak. Hava durumuna gelince,
Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 22, İstanbul 25 derece, yine parçalı bulutlu olmak üzere Bern 21, Paris 22, Amsterdam ve Kopenhag 18, Viyana 19, Sofya 27, Tiran 30, Bakü 28 derece, güneşli olmak üzere Kerkük 40 derece, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Brüksel 19, Üsküp 30, Saraybosna 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz. Günaydın, haftanın son iş gününden merhaba değerli dinleyenler. 18 Eylül 2026 Cuma'yı gösterirken takvimler Türkiye'de saatler 10:07 geçiyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, memleket trenimize hoş geldiniz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Araroğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca birlikte yol alacağız değerli dinleyenler. Yol arkadaşımız olur musunuz bugünlükte? Efendim, hafta içi her gün sizlerle beraber yola çıkıyoruz ve sizler de artık bize nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. +90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız, memleket treni Facebook ya da Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. +90 536 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu TürkSat 4A Batı paketi uydusu ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Ama en güzel dinleme yolu artık biliyorsunuz internet üzerinden efendim. TRT Dinle uygulamasını mobil cihazlarınıza indirerek hem TRT radyolarını hem Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu bu saatte programımızı dinleyebileceğinizi hatırlatalım. radyo.trt.net.tr adresinden de yine bir tık uzağınızdayız değerli dinleyenler. Efendim, haftayı nasıl kapatıyoruz? Kültür sanat konuşarak kapatıyoruz. Tüm haftanın kültür sanat olayları efendim. Türkiye'de neler olup bitmiş, dünyada neler olup bitmiş, Türkiye'nin yurt dışındaki etkinlikleri, faaliyetleri hakkında yine sizlere buradan güzel bir sohbet aracılığıyla bilgi veriyoruz. Biliyorsunuz en keyifli günlerden birisi. O zaman haydi gelin başlayalım. Bakıyorum Pinhani ile başlıyoruz.

Güne bir not. Efendim, güne bir not köşemizde yine Kemal Sayar'dan, Profesör Doktor Kemal Sayar'dan bir alıntı yapacağız sizlere. Bazen efendim hayatta çatışmaya düştüğümüz kişiler olur değil mi? Bu da hayatın bir parçası. Şimdi efendim Sayar diyor ki çatışmayı bağa dönüştürmenin 6 tane ilkesi var. Gelin bir göz atalım. Efendim önce yorumlayıp gözlemleyecekmişiz. Saygısızsın yerine sözümü kestin diyebilirmişiz. Sadece olanı söylediğinde karşındaki savunmaya geçmezmiş değerli dinleyenler. Yani abartmayacağız bir şeyi söylerken. İkinci durumsa duygumuzu sahiplenecekmişiz. Beni sinirlendirdin değil, öfkeliyim diyecekmişiz. Duyguyu adlandırmak gerilimi düşürürmüş değerli dinleyenler. Yani kendi duygumuzu söyleyeceğiz önce. Üçüncüsü, ihtiyacımızı bulacağız. Her öfkenin altında karşılanmamış bir ihtiyaç var. Saygı, güven ya da görülmek olabilir. Karşı tarafı suçlamak yerine ihtiyacımızı söyleyeceğiz. Dördüncü durumsa talep etme, rica etme. Hayır cevabını kabul edemiyorsan o rica değil, taleptir ve talep karşı taraftan bizlere direnç doğururmuş değerli dinleyenler. Net ve yapılabilir bir istekte bulunun diyor. Efendim beşinci madde, empatiyle dinle. Empati bence hayattaki en önemli bağlardan birisi. Herkesin kurması gereken bir duygu. Cevap hazırlamak yerine karşındakinin sözlerinin altındaki duyguyu duymaya çalış. Amaç haklı çıkmak olmasın, bağ kurmak olsun diyor Kemal Sayar. Altıncı durumsa öfkeyle değil dürüstlükle konuş. Anlık patlamalar kazanmış gibi hissettirir ama ilişkiyi kaybettirir. Dur, nefes al, gerçekten ne hissettiğini söyle diyor. Bu altı maddeyi özetleyecek olursak efendim, önce gözlemleyelim.

gözlemleyeceğiz, sonra hissedeceğiz, ihtiyacımızı bulacağız ve rica edeceğiz. Unutmamak gerekiyor değerli dinleyenler. Efendim bir dinleyicimiz yine bizlere ulaştı WhatsApp hattımızdan. İyi yayınlar. Şu anda sizi dikiş dikerken dinliyorum diyor Nihal Hanım. Emel Sayın'dan bir isteği var. Sıraya aldık. Bize teşekkür etmiş. Biz de ona kolay gelsin diyelim efendim. Ankara'dan Yüksel Gürü, Danimarka'dan Hatice Öne. Yine selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Nihal Hanım'ın isteği efendim. Biraz tempoyu düşüreceğiz. Emel Sayın, baharı beklerken ömrüm kış oldu diyecek.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket Treni'nde konuğumuz iletişim uzmanı Yelda Göktağ Arıkanoğlu. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Gülnur.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim ama
0: okullar
1: maalesef
0: başladı.
1: Okullar başladı. Sorma, afacanlar koştura koştura şimdi sabahları okula gidiyorlar. Vallahi eğitim önemli yani.
0: Evet.
1: Şeyler, heyecanlılardı. Veliler olarak biz de heyecanlıydık. Güzel bir dönem olsun inşallah.
0: Güzel olsun
1: Hem
0: dediğin
1: çocuklar
0: gibi.
1: için hem aileleri için.
0: Güzel
1: Bakalım.
0: bir dönem olsun.
1: Evet.
0: Biz böyle gri bir Ankara sabahında değil mi? Yelda'yla şunu konuşarak girdik. Ne giyeceğimizi bilemediğimiz mevsimler başladı.
1: Evet, yani sıcak diyorsunuz,
0: Evet.
1: üşüyorsunuz eğer kalın giyinmezseniz. Kalın giyiniyorsunuz, terliyorsunuz falan. Tam böyle geçiş mevsimi, ara dönem, en sıkıntılı dönem. O
0: Dikkat
1: yüzden
0: etmek
1: evet,
0: lazım.
1: içine kısa kollu, üstüne uzun kollu bir şekilde idare edeceğiz yani.
0: Bir de dikkat etmek gerekiyor
1: Evet.
0: gerçekten. Hastalıklara biraz davetiye çıkaran bir mevsim. Havalar yumuşak olsa da maalesef böyle girdi çıktı dediğin gibi. Sıcak soğuk bizleri hasta edebiliyor. Şimdi yine kültür sanat konuşacağız efendim Yelda ile birlikte. Hadi başlayalım. Yine bizlere veda eden bir isimle başlayacağız.
1: Evet.
0: 81 yaşında Münir Canar.
1: Evet.
0: Kimdir?
1: Sen de yani aynı kuşak olduğumuz için zaten hatırlıyorsundur özellikle değil mi dizilerden? Şöyle tiyatroya gidenler yani tiyatroyu seven bir kitle var elbette onlara çok daha yakın gelir bu isim ama tiyatroya gitmeyenlerin de dizilerden oldukça yakın tanıdığı bir isim Münir Canar. 81 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından duyurdu çünkü çok önemli bir tiyatrocu. Hayatını tiyatroya adamış bir isim. Genel Müdürlük tarafından Devlet Tiyatroları'nın usta ismi hocamız Münir Canar'ı kaybettik. Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatroları'ndan emekli duayen sanatçımız hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz dedi. Tabii onların bir hoca olarak görüyor olması şey diyoruz yani böyle usta çırak ilişkisi var. Bu sanatta da var. Buna çok hayranlık duyuyorum. O yüzden bu kadar güzel anıyor olmaları da çok güzel.
0: El almak var değil mi? El
1: Tabii
0: vermek
1: el
0: var.
1: almak, el vermek var. Saygı var bir kere her şeyden önce. O saygıyı çok takdir ediyoruz. Şimdi Münir Canar da 81 yıl bu. Yani mesleğe belki 20'li yaşlarda başladı. En az 50-60 yılında bu mesleğe adamış bir isim. Bir sürü öğrencisi olmuş.
0: Evet.
1: Bir sürü yeni isim yetiştirmiş. Dolayısıyla gerçekten bir çınar. Tiyatro camiası, sanat camiası içinde çok büyük bir kayıp hayatını kaybetmiş olması. 1945'te Ankara'da doğmuş. 1967'de de Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun olmuş. Ve aynı yılda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlamış. Çok uzun yıllarda dediğimiz gibi bu sektörde emek vermiş. Seslendirme sanatçısı ve yazar olarak da görev almış. Kaynanalar dizisinden bilinir. Eyvah
0: Evet.
1: Eyvah filminden bilinir. Al Yazmalım ve Türkan gibi yapımlarda da rol almış. 1983-84 döneminde en iyi erkek oyuncu, 2014'te ise Sanat Kurumu

0: gerçekten mücevherler. Yani yerleri dolmayacak çok kıymetli isimler. Tekrar
1: Gerçekten
0: Allah'tan
1: öyle.
0: rahmet dileyelim. Evet,
1: Ne
0: büyük bir
1: güzel.
0: kayıp.
1: Ama söylediğin eserler, diziler, tiyatro oyunları dolu dolu bir sanat hayatı olmuş Münir Canar'ın bıraktığı her şey için. Biz de teşekkür ediyoruz tabii ki. Ailesine de sabır diliyoruz. Ankara'da yaşamını yitirmiş. Ankara'nın sanat hayatı da farklıdır, değil mi?
0: Çok
1: Seninle de
0: çok
1: hep
0: tabii.
1: konuşuruz.
0: Burası bir
1: Ankara'dan yetişmiş
0: okuldu.
1: sanatçılar da
0: Evet.
1: farklıdır, değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Bir kere konservatuvar bölüm, yani bölümlerimiz, üniversitelerin konservatuvar bölümleri bir kere çok nitelikli, çok kıymetli. Bir de Ankara Devlet Tiyatroları deyince
1: Evet, değil
0: zaten
1: mi?
0: evet akan sular duruyor. Tüm o televizyonlarda gördüğümüz ya da tiyatroya gittiğimizde sahnelerde izlediğimiz o büyük tiyatrocuların hepsinin yolu buradan
1: Buradan
0: geçmiştir.
1: geçiyor, gerçekten
0: Burada
1: öyle.
0: eğitim almıştır, burada okullu olmuştur. Dolayısıyla buranın, gazetecilik için de öyle derler, buranın bir havasını solumak gerekir.
1: Evet, çok doğru.
0: Ankara'da sanat ve siyaset konusunda, gazetecilik konusunda Ankara bir numara tabii.
1: Evet. Şimdi bütün yıl boyunca konuşuyoruz. Geçtiğimiz yılda seninle çok konuştuk. Turizm Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın en güzel projelerinden birisi Türkiye Kültür Yolu Festivalleri. Ankara'mızda 19 ve ila 27 Eylül'de Ankara Yeni Durağı Kültür Yolu
0: Sıra
1: Festivalleri'nin
0: bizde yani,
1: sıra
0: evet.
1: bize geldi. Evet,
0: Evet.
1: başkente geldi. Farklı noktalarda kültür, sanat ve gastronomi konularında halkı bir araya getirecek. Bir Ankaralı olarak heyecanlıyım ben. 19'u yarın başlıyor.
0: Yarın başlıyor.
1: Evet, yine diğer illerde olduğu gibi bir haftayı geçkin bir süre burada festival devam edecek.
0: Evet. Heyecanlıyız gerçekten çünkü başkentin farklı noktalarında festival kutlanacak. Şimdi bizim biliyorsun pek çok müzemiz var. Gordion Antik Kenti var Polatlı'da. Ankara Kalemiz var. Anadolu Medeniyetleri Müzemiz var. Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, Hamam Önü. Yani Cumhuriyet'in tüm simge yapıları Kültür Yolu Festivali için birer önemli durak olacak. Özellikle onları söyleyelim. Gençler ve çocuklar için bu festivalin çok büyük anlamı var. Gastronomi bakımından her festival için söylediğimiz gibi gastronomi açısından da Ankara'da özel bazı programlar olacak. Şimdi müzeler ziyaret edilecek. O müzelerde, kütüphanelerde belli etkinlikler gerçekleşecek. Mesela PTT Pul Müzesi, CSO Ada Ankara, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Türk Hava Kurumu Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi. Yani bir sürü müzemiz var biliyorsun Ankara'da ve hepsinde farklı kültür sanat noktalarında ve bu müzelerde etkinlikler gerçekleşecek. Şimdi farklı disiplinlerden belli sanatçılar yine Ankara'da olacak ve söyleşiler, paneller, müze gezileri ve atölyeler gerçekleşecek. Tabii biz böyle diğer Kültür Yolu festivallerinde özellikle Güneydoğu Anadolu illerinde ise ballandıra ballandıra anlatıyoruz ya, Gaziantep, Hatay mutfakları müthiş, yemekler tanıtılacak falan diye. Ankara'nın nesi var ki diye düşünüyor olabilirler ama çok yanılıyorlar.
1: Evet.
0: 50'den fazla lezzet noktası aracılığıyla ziyaretçilerin keşfine sunulacak Ankara'nın yöresel mutfağı. Şimdi Ankara tavamız var. O en önemli yemeklerimizden biri. Ankara simidi, Beypazarı güveci, Beypazarı kurusu, çubuk turşusu vesaire vesaire. Acayip bir mutfağımız var gerçekten ve gastronomi rotasının önemli parçaları bu anlamda sunulmuş olacak. Beypazarı'nın baklavası var biliyorsunuz, 80 katlı baklavası Türkiye'nin her
1: Hanımlar
0: yerinde
1: nasıl
0: bilir.
1: açıyor onu, değil
0: Emriniz.
1: mi?
0: Bir de devasa tepsilerde açarlar biliyorsun,
1: Bir de
0: kocaman.
1: virgül koymak istiyorum. Benim de memleket treninde öğrendiğim. Hani sen diyorsun ya, Ankara'nın nesi var diyeceğiz falan. Gerçekten Ankara bizi şaşırtan bir şehir bence. Ben doğma büyüme Ankaralı olduğum halde şuna şaşırmıştım. Ankara'nın döneri coğrafi işaretli. Yani döner deyince aklımıza hemen Bursa gelebilir, değil mi?
0: Evet.
1: Başka yerleri düşünüyoruz ama hayır, Ankara'nınki. Mesela Sivas'ın döneri de güzeldir. Bursa'nınki, benim bildiklerim. Unuttuğum varsa dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Ama Ankara'nınki coğrafi işareti diye öğrendiğimde, bu program aracılığıyla öğrenmiştim ben de. Ankara'mızın
0: Coğrafi
1: döneri.
0: işaret aldığını bilmiyordum ama sen
1: Evet.
0: bunu söyleyince birkaç ses oturdu, yani anlamını buldu. Bazı
1: Bilinmiyor işte
0: yerlerde evet
1: yerde, bak.
0: Ankara döneri falan diye yazıyor. Ben de
1: Evet.
0: diyordum ki mesela ne anlamı var yani Ankara'nın
1: En
0: döneri
1: güzel.
0: acaba?

0: döner Ankara'daymış falan diyordu. Meğer öyleymiş. Sen şimdi söyleyince anlamını
1: bir
0: buldum.
1: Bir espri de vardır bilirsin değil mi? En iyi balık Ankara'da yenir diye. Denizin en tazesi. En tazesi.
0: En tazesi buradadır gerçekten.
1: Yani o yüzden Ankara bizi bence balıkta olduğu kadar şaşırtan bir şehir.
0: Evet, atamız ne kadar güzel bir şehir seçmiş değil mi? Başkent olarak gerçekten. Şimdi bu festivalin gastronomi programına da Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapıyor. TV kanallarındaki programlardan bilinir.
1: Evet.
0: Ve başka önemli, çok önemli ustalar da var tabii ki. Şimdi Başkent Millet Bahçesi 9 gün boyunca festival akşamlarında Ankara'nın buluşma noktalarından biri olacak.
1: Ne güzel.
0: Konserler
1: i̇nşallah
0: düzenlenecek.
1: Hava da izin verir.
0: İnşallah.
1: Değil
0: evet
1: mi?
0: İnşallah yağmur yağmaz ve insanlar rahat rahat konserleri dinler. Şimdi Gökhan Türkmen geliyormuş. Hakan Altun, Derya Ulu, Poizi, Sefo Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz başkentlerle buluşacak. Ama bu halkın bildiği, böyle işte televizyonlarda izlediğimiz meşhur sanatçılar. Bir de farklı müzik türleri var biliyorsun.
1: Tabii ki.
0: Onları da temsil eden çok önemli isimler var. CSO da Ankara'da özellikle farklı kültür sanat etkinlikleri gerçekleşirken klasik müzikten caza, bluza kadar çok önemli müzik dinletileri ve konserlerde gerçekleşecek ve önemli orkestralar.
1: İşte o dediğimiz Ankara'nın farklı sanatsal yüzü de CSO'da o zaman. Öyle
0: aynen,
1: diyebiliriz.
0: Aynen öyle. Sadece müzik değil, aynı zamanda opera, bale, dans, tiyatro ve müzikal de başkentlerle, seyirciyle buluşacak. CSO adı Ankara'da aynı zamanda Kafkas Rüzgarı, Şiirin ve Ezgi'nin dansıyla yazıt dans gösterileri de gerçekleşecek. Yani dört başı mahmur mu deniliyor? Değil mi? Doğru. Dört başı
1: dolu dolu.
0: Dolu dolu bir programla Ankara'da 8 gün boyunca sürecek. Yarın başlıyor. 27'sinde bitiyor dedik değil
1: evet.
0: mi? Evet. O tarihe kadar devam eden çok çok yönlü, çok boyutlu, çok keyifli bir
1: kültür
0: festival
1: yolu.
0: Programı. Evet bence biz tabii ki gideceğiz değil mi Gülnur?
1: Evet.
0: Gitme imkanı olanları da muhakkak davet ediyoruz. Çevre illerden de çıkıp gelsinler.
1: Evet doğru. Çok haklısın. Seninle şunu da konuşmuştuk. Esnafı da hareketlendiren çok önemli bir festival
0: çok.
1: Bu. Hem illerin tanıtılması hem de dediğimiz gibi asıl küçük esnaf dediğimiz mesela Ankara Kalesi'nden bahsettik. O Ankara Kalesi'nde böyle tarihi dükkanlarda hala satış yapan esnafımız var. Yöresel ürünler satarlar
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Onların böyle hareketleneceği güzel bir festival olsun. Güzel geçsin Ankara için de. Zaten Ankara'dan sonra da devam ediyor tüm hızıyla. Bütün yıl Kültür Yolu festivalleri devam ediyor. Çok da güzel gerçekleşiyor. Her yıl üstüne koyarak ve gelişerek devam ediyor. Bu yıl da yine Ankara'mız için de güzel geçsin. Şimdi ben de her cümleye böyle başlıyorum. Seninle konuşmuştuk diyorum ama ne çok şey konuşmuşuz Yelda.
0: Evet.
1: Seninle Japonya'yı da konuşmuştuk değil mi?
0: Konuştuk.
1: Sen de Barış Manço'yu örnek göstermiştin hatta rahmetli analım. Yine Japonya ile ilgili bir haber var. 14-15 Eylül'de Tokyo'da 70 yıl sonra yeniden görülen Japonya fotoğraf sergisi düzenlenecek. Kim düzenliyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı.
0: Beni çok büyülüyor böyle 60 yıl sonra, 70 yıl sonra eskiye dönüp baktığım fotoğraflar falan ne kadar güzel bir şey yapmışlar. Şimdi bizim usta fotoğraf sanatçımız İzzet Kiribar 1956 ve 57 yıllarında Japonya'daymış.
1: Hı hı.
0: Ve o yıllarda Japonya'da fotoğrafları yani fotoğraflarla o dönemi kayda almış ve o arşiv kalmış. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da demiş ki biz hadi Japonya'da bu etkinliği yapalım. 70 yıl sonra yeniden görülen Japonya isimli bir sergi düzenleyelim diye. Şimdi düşünün ki bir Türk'ün, önemli bir fotoğraf sanatçısının gözünden 70 yıl önceki Japonya'yı görüyorlar. Biz bazen bakıyoruz ya Ankara'nın eski fotoğraflarını özellikle Kızılay Meydanı'nda falan. Vay be diyorsun değil mi? Yani
1: evet.
0: Yıllar ne kadar çok şey değiştirmiş. Yeni
1: hele
0: dikilen
1: o siyah
0: binalar.
1: Beyazlara gidince.
0: Çok gerçekten çok büyüleyici, çok etkileyici. Şimdi bunlar da bu tür programlar da ülkeler arasındaki ilişkiyi ve dostlukları ilerleten hamleler. Bu bakımdan bence çok önemli. Hem bir kültür sanat etkinliği hem de başka bir millete mensup bir fotoğraf sanatçısının gözünden o ülkenin nasıl göründüğünün aslında kaydını ortaya koymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla çok güzel bir program olduğunu özellikle söylemek lazım. Tabii bu tür sergiler olunca sadece sanatçılar gitmiyor. Bir diplomasi çalışması aynı zamanda
1: tabii.
0: Bu. Diplomatlar orada olacak. Kültür, sanat, akademi ve medya dünyasının temsilcilerini bir araya

0: araya getirecek ve davetliler hem sergiyi gezip hem de temaslarda bulunacak. Şimdi fotoğraf sanatıyla ne diyoruz? Evrensel bir dil bu ve onunla iki ülkenin ortak hafızasına katkı sunan bir çalışma aslında bu. Dolayısıyla Türkiye-Japonya dostluğunun da kültür ve sanat alanındaki yansımalarıyla görünür kılması adına bir çalışma. 70 yıl öncesinde dediğimiz gibi Japonya'sını ışık tutan bir seçki olacak bu. Çok önemli, bu kültürel diplomasi çalışmalarının çok önemli özellikle olduğunu söyleyelim. Sanatın gerçekten çok önemli bir köprü olduğunu düşünüyorum milletler, ülkeler ve halklar arasında. Dolayısıyla bu da çok kuvvetli bir köprü. O
1: Evet.
0: köprünün ciddi ayaklarından biri.
1: Gerçekten öyle. Şimdi yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dönüyoruz. Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali. Festivaller festivaller ne çok etkinlik var ve biz de konuşuyoruz ne güzel. Kasım ayında o da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Filmlerin 3 dalda ödül alacağını bildirdi Bakan Mehmet Nuri Ersoy. Turna Kuşu ödülü.
0: Evet, şimdi Türk dünyasının öncü ülkesi, başı çeken ülkesi Türkiye. Ben de senin gibi haberi okurken aynı şeyi düşündüm. Türkiye ne kadar zengin ve güçlü bir ülke. Yani her gün birkaç festival düzenliyoruz bir yerlerde. Her gün zirveler düzenliyoruz. Dolayısıyla bunu yapabilme becerisi, organize olma becerisi gerçekten
1: Çok
0: son
1: güzel.
0: yıllarda özellikle uçuşa geçmiş
1: Herkesin
0: vaziyette.
1: yapabileceği bir
0: Tabii.
1: şey değil. Her ülkenin altından kalkabileceği bir
0: Tabii
1: durum
0: ki
1: değil
0: öyle.
1: gerçekten.
0: Gerçek bir gerçekten
1: Zenginlik.
0: çok güçlü bir ülke Türkiye. Evet, çok da büyük bir zenginlik. Şimdi Türk dünyasının ortak hafızası için gerçekleşen bir festival bu. 2021'de ilki yine Türkiye'de olmuştu. Yine döndü dolaştı ve
1: Güzel.
0: evet bize geldi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy da ona ilişkin bir açıklama yapmış. Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sinema Derneği işbirliğiyle bir festival düzenleniyor ve çok pardon, 6.sını 3-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğiz demiş. Bu yılda ilk kez programa dahil ettiğimiz kısa film yarışmasıyla genç ve bağımsız sinemacılarımıza yeni bir alan açacağız. Son dönemde İran sinemasının çok ciddi bir yükselişte olduğunu biliyorsun. Türk sineması keza öyle acayip bir yükselişte ve çok nitelikli işler çıkıyor. İşte Almanya'daki yapımlar ödülle
1: Evet.
0: döndü biliyorsun. Nuri Bilge Ceylan Kan'dan bir sürü ödülle döndü ve her geçen gün artıyor. Dolayısıyla Türk dünyasına mensup diğer ülkelerin de kendisini bu anlamda ortaya koyması bence çok kıymetli. Bu festivaller de bunlara zemin hazırlıyor ve festival demek aslında film yapımcılarının, yönetmenlerin, oyuncuların bir araya gelmesi ve ortak işler konusunda anlaşmakta ya da yeni projeler geliştirmekte bir
1: Üretmek.
0: zemini, evet,
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: zemini oturtması demek aynı zamanda. Çünkü çok önemli projelerin bu festivallerden çıktığını biliyoruz. Şimdi üç ayrı dalda bir yarışma gerçekleştirileceğinden bahsetmiş Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlıktan da buna yönelik bir açıklama yapılmış. Az önce dediğim gibi ilki 2021'de İstanbul'da düzenlendiği özellikle belirtilmiş ve 2022'de de Bursa'da yapılmış. Sonraki yıllarda Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat ve Kazakistan'ın Aktau şehirlerinde Türk dünyasının sinemacılarını ağırladığını söylemiş ve 6. yılda yeniden İstanbul'da düzenleneceği özellikle söylemiş. Bu yılda ilk kez kısa film yarışmasının ekleneceği belirtilmiş. Ve dediğimiz gibi yeni kuşak yönetmenlerin de desteklenmesi, farklı anlatım biçimlerinin festival çatısı altında buluşturulmasının hedeflendiği belirtilmiş. Başvurular 25 Eylül'de sona eriyor. Özellikle bunu söyleyelim. Tüm yarışma kategorileri için geçerli bu. Yarışmalarda dereceye giren yapımlar festivalin geleneksel ödülü Turna Kuşu heykelciği ile ödüllendirilecek. Çok önemli bir festival Türk dünyası adına.
1: Evet.
0: O yüzden biz de heyecanlıyız. Oradan çıktılar olacaktır tabii. Haberler
1: Mutlaka.
0: olacaktır.
1: Yine
0: Biz de sizinle
1: konuşacağız
0: evet
1: seninle.
0: konuşacağız.
1: Evet. Ufacık bir ara verelim değerli dinleyenler. Ardından 78. Emmy ödüllerini konuşacağız.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir türkü dinlettik sizlere. Şimdi dönüyoruz, yurt dışına dönüyoruz. Hep bizim kültür sanat etkinliklerimizden bahsettik. 78. Emmy ödülleri. Tabii çok ses getiren ödüller bunlar, değil mi Yelda? Emmy ödüllerini az çok hepimiz mutlaka hiç olmazsa bu haberi okumadan geçmiyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Şöyle tabii ilgilisi yani Emmy ödüllerinin ilgilisi daha çok dikkatli okur. Benim hep böyle okurken wow falan diye okuduğum bir haber olmadı Emmy ödülleriyle ilgili ama bu sene böyle altını çize çize birkaç bir şeyden bahsetmişler. Şimdi Matthew Rhys aynı yıl içinde iki farklı başrol kategorisinde ödül kazanan ilk erkek oyuncu olarak tarihe geçmiş ve
0: İlginç.
1: Widows by dizisi inanılmaz bir izlenme rekoru kırmış ve komedi dalında biliyorsunuz çok zor bir şey aslında komedi dalında dizi üretmek. Rise, Widows by ve The Beast in Me dizilerindeki rolleriyle bu arada bu başarıya ulaşmış onu söyleyelim. Daha önce de The Americans'la kazandığı drama dalındaki ödülle birlikte her üç türde de başrol ödülü kazanan ilk sanatçı olmuş.
0: Çok ilginç.
1: Bunu evet çok ilginç ve altını çize çize bu haberi veriyorlar. Biz de o yüzden önemli bunu vurgulamış olduk.
0: Komedi üretilir ama aslında çok ödüllendirilmez. Yani çok biz ödüllendirilmiş
1: Çok
0: komedi
1: kolay değil
0: filmi ya da
1: çünkü
0: dizisi
1: evet
0: görmeyiz.
1: güldürmek.
0: Tiyatroda da bu böyledir. Ama bu ciddi ödül almışlar bu yıl, değil mi?

0: Evet. Yani çok kolay bir şey değil. Mesela benim aklıma komedi deyince hemen o dizilerden Big Bang Theory gelir.
1: Evet.
0: İzledim bilmiyorum, çok başarılıydı. Aklıma böyle komedi deyince birkaç tane en fazla gelebiliyor. Dolayısıyla o çok kolay bir şey değil, ama drama de mesela sayayım ben sana bir sürü yapım. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten onları tebrik etmek lazım. Zaten ödülle de taçlandırmışlar başarılarını. Yani duygusallar ve anma törenleri de gerçekleşmiş. Emmy ödülleri özellikle o Amerikan dizi sektörü için çok önemli, biliyorsun. İzlenme oranlarına, bir sonraki oynayacakları dizinin hangisi olacağına, ne kadar para kazanacaklarına kadar her şeyi çok
1: Onlar için çok iyi bir
0: belirliyor.
1: reklam.
0: Evet. Şimdi sektörde bu yıl kaybedilen önemli isimler için dedim ya, anma törenleri düzenlenmiş. Sally Field, hayatını kaybeden müzik ve sinema ikonu Dolly Parton'a duygu dolu bir saygı duruşunda bulunmuş. Ardından da Reba McEntire, sanatçının bir şarkısını seslendirmiş. Yani özellikle o sektör için önemli bir ödül töreni olarak yeniden kıymetli bir haber olduğunu da
1: Evet.
0: söylemek
1: Ve
0: lazım.
1: meraklılar için de söyleyelim. Bir Dost Bay en iyi dizi dahil 6 ödül kucakladı. Emmy ödüllerinde 78. kez dağıtıldı. Mutlaka merak edip bakacaklar olacaktır. Bir komedi dizisi olduğunun da altını çizelim. Şimdi seninle yine konuştuğumuz bu iade edilen ya da kaçırılan biliyorsun tarihi
0: Evet.
1: eserler. Bu sefer farklı bir ülkeden bahsedeceğiz. Türkiye gibi tarihi eser anlamında çok zengin bir ülke Mısır.
0: Evet.
1: Lübnan hükümeti Mısır'dan kaçırılan Firavunlar dönemine ait 37 tarihi eseri Mısır'a iade etmiş.
0: Evet, yani bu çok enteresan aslında bakarsan. Yani şöyle Türkiye'den gitmesini ya da işte Avrupa'dan başka bir ülkeye gitmesini anlarsın. Hani İşte bizim için en azından Mezopotamya toprakları, insanlığın işte ilk yaşadığı şeyler, topraklar vesaire falan filan. Buradan toprak altından çıkan çanak, çömlek, ufak heykelcik,
1: Heykel.
0: bazen kapı vesaire falan yükleyip götürmüşler maalesef. Bir sürü de uğraştık, mesela Troya hazinelerini geri
1: Evet.
0: getirmek için özellikle ne kadar uğraştık. Yapılan çalışmaları falan da söyledik. Ama Mısır'dan, yani hani Mısır'ın bir şeyi var ya, böyle baktığın zaman ha bu Mısır'dan gitmiş diyebiliyorsun. Ya
1: Farklı bir tarihi var değil
0: evet
1: mi?
0: ya, Mısır'ın eserinin şeyi anlıyorum hani. Bu arada çok nitelikli bir duruş bu. Lübnan hiç uğraştırmamış. Bu 1970'lerde imzalanan o anlaşma gereği hemen iade
1: İade
0: ediyor.
1: edilmiş.
0: 2020'de bu arada ülkeye girerken keşfediliyor. Hemen tabii, yani Lübnan bunun farkına varıyor. Kaçak yollarla ülkeye sokulurken ve sonrasında kendisi Mısır'la diyalog kurup bunun iadesi teslimi için
1: Çok güzel.
0: kendisi çaba harcıyor. Yani ben o yüzden Müslüman ülkelerin bu anlamda bu duruşunu çok karakterlice buluyorum. Yani Avrupa ülkelerini kötülemek için söylemiyoruz tabii ki bunu, ama maalesef bazı Avrupa ülkeleriyle çok ciddi uğraşıyorsunuz. Biz, hatırlıyor musun? Bir heykelcik için toprak analizine kadar
1: Yaptık.
0: mahkemeye başvurmak zorunda kaldık. Hayır ya, bu bizden gitti falan diye.
1: Amerika'yla da
0: Evet,
1: aynı şekilde.
0: Amerika'yla da öyle. Bu duruş çok kıymetli. Lübnan evet uğraşmış falan da, Mısır'ın bir sürü eseri Avrupa'da. Ne alakası var Mısır ürünlerinin Avrupa'da? Yani belli ki oradan gelmiş. Sizin arkeologlar artık ya da tarihi eser kaçakçıları bir şekilde ulaştırmış onu Avrupa'ya. Sizin de bu şeylerin, eserlerin Mısır'a ait olduğu, oradan geldiği biline biline müzede hala tutuyor olmanız bence çok ayıp. O yüzden Lübnan'ın yaptığını çok takdir etmek lazım. İyi şeyler yapanlar
1: Fazla değil.
0: içinde.
1: 37 tarihi eserden bahsediyoruz.
0: Tabii
1: İade
0: tabii.
1: edilmiş.
0: Şimdi içinde renkli süslemeli iki ahşap tabut varmış. İşte
1: Oo.
0: kastettiğim bu mesela. O tabuta baktığında bu Mısır işi
1: Değil
0: dersin.
1: mi? Biraz böyle Firavun, mumya gelir aklımıza. Hani çizgi
0: Tabii tabii.
1: filmlere bile konu edilmiştir
0: Tabii
1: ya.
0: aynen öyle. Yani
1: Filmlere.
0: baktığın anda anlıyorsun. Bir de Firavun dönemine ait. Yani hani bu dönemde üretilmiş bir şey değil ki. Firavun döneminde ne kadar bir Mısır ürünü olduğu ne kadar anlaşılıyor değil mi? Kullanılan renklerden, figürlerden
1: Tabii
0: vesaire.
1: ki. Büyüklükleri
0: Tabii,
1: değil mi?
0: aynen öyle. Maskeler var içinde, ahşap bebekler var, Kıpti dokuma parçaları var ve orta boy heykeller var. 37 tarihi eserden bahsediyoruz. Şimdi Lübnan Resmi Ajansı'nın bir haberi bu. Aynı zamanda Kültür Bakanı Gassan Salem, başkent Beyrut'taki Ulusal Müze'de düzenlenen törende tarihi eserleri Mısır'ın Beyrut Büyükelçisi Ala Musa'ya teslim etmiş.

0: Dediğim gibi eserler 2020'de Beyrut Limanı'nda ele geçiriliyor. Salame, Firavunlar dönemine ait eserlerin bu limanda ele geçirildiğini söylüyor ve 1970 tarihli uluslararası sözleşme kapsamında da bunların Mısır'a iadesinin gerçekleştirildiği söyleniyor. Şimdi bu anlamda da uluslararası işbirliğinin önemine özellikle dikkat çekmiş. Biz de onu söylüyoruz ya sürekli. Eserlerin geri alınması için gösterdikleri çabalardan dolayı da Lübnan makamına teşekkür etmiş Mısır Büyükelçisi Musa. Biz de sürekli bunun için işte kanıtlar, mahkeme başvuruları vesaire falan bunlar olmadan belli ki Türkiye'den kaçırılmış dediğiniz tırnak içinde eserlerin çok uğraşmadan iadesinin gerçekleşmesi gerekiyor
1: Evet.
0: tabii ama bunlar çok
1: Çok
0: yasal
1: haklısın.
0: prosedürlerin de işlemesi gereken çok uzun süreçler. Bak 2020'de
1: İki tarafın
0: mesela
1: da duyarlı olması
0: tabii
1: gerekiyor.
0: 2020'de keşfedilmiş Lübnan uğraşıyor ama 6 yıl geçmiş üzerinden. O yüzden yine de biz onun çok kıymetli olduğunu söyleyelim. Bu iki ülke arasındaki şeyin alışverişin yani
1: Evet.
0: iadenin.
1: Noktayı koyalım o zaman Yelda, hem haftaya hem memleket trenimize. Çok güzel, yine birbirinden etkili kültür ve turizm etkinliklerini konuştuk. Hem Türkiye'mizin hem yurt dışındakileri. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: sana.
0: teşekkür ederim.
1: Efendim, hafta sonunuz ve gününüzün geri kalan kısmı çok daha güzel geçsin. Memleket treni aynı saatte Pazartesi günü yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda olacak. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalar.

açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün itibarıyla yaşananlar esas itibarıyla sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Sorunlu fonları karantinaya aldık. Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. 2038 fon var ve bunun 131'ine ilişkin adım atılmış durumda. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam ediyor dedi.

131 fonun tasfiye esasları belirlendi, ödemeler için 2 banka görevlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Fon varlıkları yatırımcı menfaati ve piyasa koşulları gözetilerek elde edilen tutarlar nakde çevrilip yatırımcının payı kadar ödenecek. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.

sermaye piyasalarında manipülasyon operasyonu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirterek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacak dedi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun kuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün, din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran'sa ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajında bulundu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı art arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü belirlendi.

ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. 20 yaşındaki genç futbolcu İlhan Takılı, Marsilya karşısında attığı golle siyah beyazların Avrupa kupalarında gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu. Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında İstanbul Başakşehir bugün Türkiye saatiyle 20'de Gençler Birliği'ni konuk edecek. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise Trabzonspor yarın evinde Galatasaray'la karşılaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 22, İstanbul 25 derece, yine parçalı bulutlu olmak üzere Bern 21, Paris 22, Amsterdam ve Kopenhag 18, Viyana 19, Sofya 27, Tiran 30, Bakü 28, güneşli olmak üzere Kerkük 40, sağanak yağışlı olmak üzere

0: üzere Berlin'le Brüksel 19, Üsküp 30, Saraybosna 22, gök gürültülü sağanak ve yağışlı olmak üzere Lefkoşa 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma sabahını karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Burak Kararoğlu ve mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan gelişmeleri Peker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte olacak ve son bölümde stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Sabah gazetesiyle turumuza başladık. Dünyaya açılan 6. gurur kapısı, Türkiye'nin gurur abidesi İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün. Havacılık sektörünün merkez üssü İstanbul Havalimanı'nın operasyonel gücünü artıracak 4. anapist Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pist, hangar alanlarına yakınlığı sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı yürütülmesini sağlayacak. Özellikle iç hat uçuşları ve doğu rotalarında uçakların hem yerdeki taksi hem de havadaki bekleme süreleri kısalacak. Yakıt ve zamandan tasarruf edilecek. Avrupa'da ilk kez üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu başlatan İstanbul Havalimanı, dörtlü pist işletmeciliği hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Savaş suçlusu kürsüde Abbas'a giriş yasağı, işte ABD'nin adaleti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkardı. İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne hazırlanırken, halkı soykırımla yüz yüze olan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Washington'un vize engeli sebebiyle New York'a gidemiyor. ABD Başkanı Trump yönetimi son 2 yıldır Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın BM Genel Kurulu'na katılması için gerekli vizeyi vermiyor. Miçotakis'e meis mesajı. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyareti ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temasların yakından takip edildiğini belirterek, Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulması yönelik girişimlerin uluslararası hükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz açıklamasında bulundu.

turumuzu Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Fon depremi, Borsa İstanbul'da sert satış dalgasına ulaşan fon piyasalarındaki gelişmeler bir dizi önlemle kontrol altına alındı. 7 şirketin 130 fonunun tasfiye edilmesine neden olan fon depremi ise adım adım geldi.

Rahatlatan kararlar, Bakan Şimşek Başkan'la toplanan Finansal İstikrar Komitesi sorun geçici ve yönetilebilir mesajı verdi. Merkez Bankası 100 milyar TL olması beklenen haftalık repo ihalesini 300 milyar TL'ye çıkardı. SPK 130 fonu tasfiye etti. Husiler füzeyle F-15 düşürdü. Husiler Yemen'in Mağrib bölgesinde yerel üretim bir hava savunma füzesiyle Suudi Arabistan'a ait F-15 düşürdüklerini açıkladı. Husi askeri sözcüsü Sare, uçağın Suudi hava operasyonları sırasında vurulduğunu öne sürdü. Suudi Arabistan resmi bir açıklama yapmazken CNN askeri analisti de düşen uçağın kuyruğundaki işaretlerin Suudi F-15 envanteriyle uyumlu olduğunu söyledi. İran da F-15 düşürmüştü. İstanbul'da 3 dev maç, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası için tanıtım toplantısı düzenlendi. 2-6 Şubat tarihlerinde oynanacak kupaya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad katılacak. Yarı finalde Barcelona-Atletico Madrid yarı final maçı, Çoban Stadında Real Madrid-Real Sociedad maçı da Tüpraş Stadında oynanacak. Final maçı da Rams Park'ta gerçekleşecek.

0: Milliyet gazetesine geçtik. Dördüncü buluşma New York'ta. En son Ankara'da görüştüler. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek BM Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceklerini söyledi. Erdoğan, 20 Ocak 2025'te başlayan ikinci başkanlık döneminde Trump'la yüz yüze 3 kez ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin son yüz yüze görüşmesi de 7 Temmuz 2026'da Trump'ın NATO zirvesi için geldi, Ankara'da yapıldı. Netanyahu parayı bakıma yatırmış. İsrail basını Başbakan Netanyahu'nun ABD ziyaretlerindeki harcamalarını merceğe aldı. İsrail'deki bilgi talep etme yasası uyarınca Başbakanlık tarafından açıklanan belgelere göre Netanyahu'nun 2025'te ABD'ye yaptığı ziyaretlerde 13 bin dolarlık kuaför masrafı, 500 dolarlık sigara masrafı, 295 dolarlık kapı tamiri faturası ve 125 dolarlık trafik cezası dikkat çekti. Otel ücretleriyle beraber gezinin 129 bin dolara mal olduğu açıklandı. Polonya'da ABD üssü kurulacak başlığına da bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da ABD üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ve yakında yeni bir üssün yerini açıklayacaklarını duyurdu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Akşam gazetesiyle devam edelim. ABD savaş suçu işledi. BM'den İran raporu. BM Soruşturma Komisyonu Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında sivilleri pervasızca kasıtlı bir şekilde katlettiğini vurguladı. Komisyon raporunda Minap'ta 168 kız çocuğunun öldüğü saldırı için askeri hedef olup olmadığı doğrulanmadı. Sivilleri vurma riskinin yüksek olmasına rağmen okul bombalandı denildi. Fars eyaletindeki bir spor tesisinde 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının da savaş suçu içerdiği belirtilen raporda ABD'nin BM'nin sorularını yanıtsız bıraktığı da kaydedildi. Türk gemisine İHA'lı saldırı, 1 ölü 13 yaralı. Ukrayna açıklarında kamikaze İHA saldırısına uğrayan MV Mariam M isimli Türk gemisinde kaptan öldü, 13 mürettebat yaralandı. Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin gemilere yönelik saldırıları için Rusya ve Ukrayna'ya bir mutabakat paketi sunduğunu da duyurdu. MGK kararı Kasım ayında çıkar. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, PKK'nın silah bıraktığını teyit edecek. MGK kararının Ekim veya Kasım ayında çıkabileceğini, Öcalan'a da alt komisyonda görev verileceğini duyurdu.

0: Yeni Şafak'ta da turumuzu noktalayacağız. Rahmet ve saygıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi idam edilişlerinde 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum, Rabbim mekanlarını, cennet ruhlarını şad eylesin ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin Kanada hamlesi Trump'ı kızdırdı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kanada'nın AB'ye ilk ortak üye olmasını teklif etmesi ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump planın düşmanca eylem olarak nitelenebileceğini ve Avrupa'ya yüksek gümrük vergileri uygulanabileceğini söyledi. Kanada Başbakanı Carney ise teklifi memnuniyetle karşıladı. Spor dünyasından bir haberle turumuzu noktalayalım. Avrupa'da Kartal Show, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne gol yağmuruyla başladı. Siyah beyazlılar Fransız devi Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
1: Dış basın.
2: The Times of Israel'in bir ABD'li ve bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın vize talebini reddetti. Abbas, ard arda ikinci yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak. Abbas'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistinli yetkililerin de vize başvuruları reddedildi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada reform yapmadıkları, ABD'ye verdikleri taahhütlere aykırı davrandıkları ve barış umutlarını baltalayan faaliyetlerini sürdürdükleri gerekçeleriyle ABD'nin Filistin yönetimi yetkililerine vize verilmesini öngören yaptırımların uzatılacağı aktarıldı. Yemen resmi haber ajansı Saba, Dışişleri Bakanı Zube'nin ABD'yi Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'nda tırmanan gerilim nedeniyle İran'ın Husilere sağladığı silah, finansman ve askeri uzmanlık akışını durdurmak için somut adımlar atmaya çağırdığını yazıyor. ABD'nin Yemen maslahat güzarı Hap'la telefon görüşmesi yapan Zube, Yemen hükümetinin yaşanan gerilime sorumluluk bilinciyle yaklaştığını, vatandaşları koruma ve ülke genelinde egemenliği yeniden sağlama görevini sürdürdüğünü ifade etti. Zube, uluslararası toplumun tutarlı bir duruş sergileyerek Yemen'in egemenliğini ve hükümetini desteklemesinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, Husilerin eylemlerinin yalnızca Yemen'i değil, bölgesel istikrarı ve küresel ticareti de tehdit ettiğini belirtti. Zube ayrıca Husilerin yanıltıcı güvenceler vererek zaman kazanmaya, yeniden silahlanmaya ve Batı sahiliyle Babülmendeb'de kontrolünü pekiştirerek bölge ülkelerine şantaj yapmaya çalıştığı uyarısında bulunuldu. Birleşik Krallık yayın organı Independent Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın'ın Afganistan ziyaretinin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyaret gerçekleştirdiğini yazıyor. Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından Orta Doğu'da ortaya çıkan güvenlik dengeleri ve artan bölgesel gerilimle savaşın bölge ülkeleri üzerindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik yansımalarının değerlendirildiği görüşmelerde çatışmaların farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkin gelişmeler de masaya yatırıldı. Görüşmelerde bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi bağlamında taraflar arasında uzlaşı zemini oluşturan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı öneme de dikkat çekildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
2: Independent bir başka haberinde İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez'in Gazze, İran, Lübnan ve Yemen'e yönelik saldırıların uluslararası hukuk ve insan haklarının açık ihlali olduğunu söylediğini aktarıyor. Alvarez, bölgede savaşın sona erdirilmesi için diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu. İspanya'nın devam eden savaşlara herhangi bir askeri yardımda bulunmama politikasını sürdüreceğini ve Madrid'in diplomasiye bağlı kalacağını ifade etti. Gazze'deki insani duruma da değinen Alvarez, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılmasının engellenmesini kabul etmediklerini söyledi.

0: Rusya'nın Sputnik haber ajansına göre Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşıdı. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 63. Olağan Oturumuna federasyon tarafından sunulan yazılı bildiride azınlığın dini statüsü ve haklarının 1913 Atina Anlaşması ile 1923 Lozan Anlaşması kapsamında güvence altında olduğu belirtildi. Bu kapsamda Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme ve dini kurumlarını yönetme hakkı bulunduğu kaydedildi. Federasyon, azınlığın 1985'e kadar kendi müftülerini seçtiğini, 1991'deki yasal değişikliğin ardından müftülerin devlet tarafından atanmaya başladığını belirterek, söz konusu uygulamanın müftü seçme hakkını ortadan kaldırdığını vurguladı. Federasyon, ülkedeki diğer tanınmış dinlere inananların dini liderlerini seçebildiğini, Batı Trakya Türk azınlığının dini kurumlarının ise devlet kontrolünde tutulduğunu belirterek, bu durumun din ve inanç özgürlüğüyle eşitlik ilkeleri açısından sorun oluşturduğuna dikkati çekti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA'ya göre Pyongyang yönetimi Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddetti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisi'nin genel ilişkiler dairesinin başındaki Kim Yo-yong, ajansın çağrılarını şaşırtıcı ve olağan mutlak gürültü olarak nitelendirerek reddetti. Kim şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Batı ne kadar çaresizce periyodik toplantılar düzenleyip önceden belirlenmiş bir senaryoya göre nükleer silahsızlanma hakkında konuşsalar da Kuzey Kore'nin devletin yüce çıkarlarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alma iradesi ve kabiliyeti üzerinde hiçbir etki yaratamazlar." Kim, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar konusundaki duruşunun net ve hiçbir şekilde geri döndürülemez olduğunu belirtti. İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail'in katılımcılar arasında yer alması nedeniyle bu yıl Eurovision şarkı yarışmasına katılmayan İrlanda'nın gelecek yılda yarışmada yer almayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada RTE, Gazze'de devam eden ve dehşet verici boyutlara ulaşan can kayıplarıyla çok sayıda sivilin hayatını riske atmaya devam eden insani kriz göz önüne alındığında İrlanda'nın yarışmaya katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor ifadelerini kullandı. RTE açıklamada ayrıca uluslararası gazetecilerin Gazze'ye erişiminin hala engelleniyor olmasından duyulan derin endişeyi de vurguladı. Dış basından öne çıkan başlıkları aktardık. Söz yeniden İpek Önder'de.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi de İran'daki gelişmeleri dinlemek üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik hem sahada hem masada devam ediyor. Trump, savaş çok yakında sona erecek, sadece izleyin. Ağır darbe alıyorlar ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. ABD Başkanı Trump, İran ile savaşın yakında biteceğini bu sözlerle dile getirdi. Talebin Tahran yönetiminden geldiğini söyledi. İstediğimiz zaman bir anlaşma yapabiliriz dedi. Öte taraftan Amerikan Axios haber sitesinde de Trump'ın gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konusunda görüşeceklerini yazdı. Habere göre Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunacak liderlerle savaş sonrası döneme ilişkin stratejiler ele alınacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri aslında aynı zamanda Körfez ülkelerinin yetkililerinin tavrını da net olarak görmek ve anlamak istiyor. Öte taraftan ABD'de Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'daki kararları nedeniyle azledilmesi için sunulan tasarının da yankıları tabii devam ediyor. Temsilciler Meclisi, Hegseth'in azdi ile ilgili oylamadan kaçınmak amacıyla planından erken tatile girdi. şeklinde bir yaklaşım sergilendi. Bu ise yani Temsilciler Meclisi 9 Kasım'a kadar kapılarını kapattı. Dolayısıyla seçimden sonraya kalmış oldu. Böylelikle büyük ihtimalle bu meselede görüşülmeyecek. Öte taraftan Tahran'dan Washington'a da tabii tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor. İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz. Güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD yanlış hesaplarına güçlü karşılık verilecek açıklamasını yaptı. Bütün bunlara rağmen yine diplomasi yolu bütünüyle terk edilmiş değil. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte taraftan iki gün önce de İran İçişleri Bakanı Mümini bizim İçişleri Bakanımızla Mustafa Çiftçi ile Ankara'da görüştü. İskender Mümini hem süreç içerisinde ABD ve İsrail'in Batı İran'da kullanabileceği Kürt gruplar üzerinde konuştu. Hem de yeni bir takım güvenlik noktasındaki arayışlar çerçevesinde düşüncelerini dile getirdi. İşbirliği noktasında fikirlerini sedretti. Bakalım bu süreçte Türkiye ile olan bu yaklaşım nasıl devam edecek? Öte taraftan Salmas'ta da yeni bir sınır kapısı açılması kararı alındı. Bu da elbette ki Türkiye ile İran arasındaki ticaret anlaşması noktasında iyi. Dediğimiz gibi İran diplomatik olarak da hem komşularla hem uluslararası arenadaki diğer aktörlerle görüşmeler gerçekleştirerek var olan problemleri bu şekilde halletmek istiyor. Öte taraftan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına geldi. Geçtiğimiz çarşamba günü boğazdan geçen gemi sayısının 3'e düştüğü açıklandı. Bu ise petrol ve doğal gaz ticareti açısından ciddi manada bir sıkıntının işareti. Bakalım ABD ve İran ve Körfez ülkeleri bu meseleler hakkında hangi noktada buluşacaklar? Bir çözüm arayışı neticesinde gerçekten meseleler halledilebilecek mi? Yoksa tıkanma noktasına geldikten sonra tekrar yeniden bir kapışma mı olacak? Onu hep beraber göreceğiz. Süreç içerisinde Tahran'dan, İran'dan gelişebilecek yeni olaylarla tekrar sizde olacağız.
1: Ve sevgili dinleyicilerimiz, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikteydi. Aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de gazeteci Yeşim Eraslan konuğumuz. Sayın Eraslan, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş buldum.
1: Yeşim Hanım, Milli Savunma Bakanlığı'nın yine haftalık basın bilgilendirme toplantısını takip ettik dün itibariyle. Öne çıkan başlıklar vardı. Bu başlıklarla başlamak isteriz. Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Mekke Savunma İttifakı'nın bölgedeki rolü, TSK'nın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda yapılan yeni Tugay konuşlandırmaları gibi öne çıkan pek çok kritik başlık vardı. Sırayla gidelim dilerseniz, sonra detaylandıralım.
3: Evet, her sene olan bir ziyaret oluyor Yunanistan'da Meis'e, adaları, ama bu sene çok daha yoğun bir şekilde hissettik, çok yoğun bir şekilde gördük. Türkiye'ye yönelik amiyane tabirle racon kesmeye varılan söylemleri olunca elbette bu sene daha fazla Miçotakis'in Meis adasına ziyareti daha fazla ön plana çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın da gündemindeydi. Buna yönelik özellikle Ege ve Güney'deki gelişmelere yönelik sorularımız oldu. Bakanlık bunlara cevap verdi. Yunanistan Başbakanın beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve buradaki konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temasların yakından takip edildiğinin altı çizildi. 1947 Paris Anlaşması'na vurgu yaptı bakanlık. Bu anlaşma uyarınca gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gibi

bulundurulması ve bu unsurların üst düzeyde ziyaret kapsamında kamuoyuna açık bir şekilde sergilenmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamayacağı vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı açık

0: anlaşmalar yapmadığını çok çok iyi biliyoruz. Yunanistan birazcık da İsrail'in kışkırtmasıyla artık işi bu noktaya getirdi. Bir de tabii ki 51. Komanda Tugay Komutanlığı'nın Söke'ye konuşlandırılması gündemdeydi. Bakanlık bu konuda birliklerin teşkilat yapısı ve konuşlandırılmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını söyledi. Şimdi iki olaya da bir aslında birbiriyle çok bağlantılı olay. İsterseniz önce bir 51. Komanda Tugay Komutanlığı'nın neden Söke'ye konuşlandırıldığını konuşalım. Şimdi bundan önceki şu an yaşadığımız bir terörsüz Türkiye süreci var. Bunun öncesinde de bir çözüm süreci 2012 yılında yaşamıştık. 2015 yılında görevden gelen iki polisimizin uykudayken öldürülmesiyle çözüm süreci sona ermiş. 2015 sonrasında biz bir darbe girişimi yaşamıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda ağır bir sekteye uğramıştı. Ama çok çabuk toparlanarak 2016 yılında hem Suriye hem Irak'ta harekatlara başladık. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Pençe serisi harekatlarla bugüne kadar 2023 yılına kadar geldi ve 2023 yılında Türkiye özellikle Irak teröre kilit vurduğunu Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler tarafından açıklanmıştı. O dönemde 2015 yılında Türkiye'nin 5 tane Komanda Tugay Komutanlığı vardı. Ama yürütülen yoğun terörle mücadele içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda Türkiye'nin Komanda Tugay Komutanlığı'nın sayısının 25'e kadar çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin birincil önceliği Türk Silahlı Kuvvetleri bakımından dış tehdit değil, birincil önceliği yaklaşık bir 20 yıldır, 30 yıldır terörle mücadeledir. Bu konuda ciddi savaşlar verildi, ciddi çabalar, ciddi çatışmalar yaşandı, kayıplar yaşandı ve bugün geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye sürecindeyiz. Terör Türkiye'nin gündeminden birazcık daha geri plana çıkmıştı. Artık bizim için öncelik bu noktadan sonra dış tehdit diye çok rahat
1: terörsüz bölge diyorduk
0: diyebiliriz.
1: artık, evet.
0: Dolayısıyla konuşlandırılmış özellikle terörle mücadelenin yürütüldüğü noktada birden fazla Komanda Tugay Komutanlığı vardı ki komandolarımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin göz bebeği konumundaki birliklerdir. Havada, karada, denizde her türlü ortamda savaşan, terörle mücadelede çok yoğun göğüs göğüse çarpışan birliklerimizden bahsediyoruz. Bu birliğimiz de Tunceli'deydi. 51. Komando Tugay Komutanlığı. Tunceli bir birlik daha var Komanda Tugay Komutanlığı. Artık terörün Türkiye'nin gündeminden birazcık daha geri plana atılmasıyla Mayıs ayında böyle bir karar alındı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Haziran'da onaylandığını biliyoruz. Mayıs ayında da özür diliyorum. Ağustos ayında da Cumhurbaşkanı'nın kararıyla bu konuşlanma, kaydırma bu şekilde gerçekleşti. Bu bir mesaj mı? Elbette ki bir mesaj. Çünkü Türkiye'nin hemen 2 kilometre ötesindeki bir noktaya sen geleceksin. Orada Türkiye'ye amiyane tabirle söylüyorum, çok üst perdeden racon kesen cümlelerde bulunacaksın. Silahlandırmaman gereken adaları, yani İtalya'dan silahlandırmamak koşuluyla aldığın, sana devredilen adaları silahlandıracaksın. İsrail'in gazına gelerek kodlarını bile alamadığın Aşil Kalkanı gibi çeşitli unsurları oraya dizeceksin. Ve Türkiye'nin buna sessiz kalmasını bekleyeceksin. Bu bir test mi? Bu bir test. Bu bir sınama mı? Sınama. Türkiye açıkçası bu noktada ne yapabileceğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. İzmir'de Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın birlikleri var. Denizli'de bir yine komando birliğimiz var. Ve bu birlikte seçkin 51. Tugay Komutanlığı da Aydın'ın Söke ilçesine yerleşiyor. Hatta bakacak olursanız
1: set çekildi.
0: Aynen öyle, Ege'ye tam bir Sisam Adası'nın karşısına set çekilmiş durumda. Çok açık mesajını da Türkiye veriyor. Hani bugüne kadar kınıyoruz, uyarıyoruz, çağrıda bulunuyoruz söylemleriyle çok demokratik bir yöntemle, diplomasi yoluyla Türkiye buranın silahlandırılmaması gerektiğini 90'larda aldığı kararla buradaki 12 mil söylemlerinin bir savaş nedeni sayacağını zaten açık bir şekilde ifade ediyor. Sen şimdi çıkıyorsun o adalara, silahları diziyorsun. silahlandırıyorsun. Sonra o adaya geliyorsun 2 kilometre mesafe. Çok rahat bir şekilde 2 kilometre mesafe dediğimizdedir ki bir insanın yürüyerek 1-2 saatte yürüdüğü bir noktadır 2 kilometrelik bir mesafe. Bu noktadan çıkıyorsun, tehditlerde bulunuyorsun. Sen Türkiye'ye geliyorsun, Türkiye'deyken gayet barış bir ortamda NATO zirvesine katılırken bile ülkem tehdit altında diyorsun. Yürüyüşünü değiştirerek yürümeye çalışıyorsun.

0: Onun karşısında Türkiye'nin hiçbir şey yapmamasını bekliyorsun. Evet, Söke'ye bu birlik yerleştikten sonra açıkçası Atina'nın ayağa kalktığını söyleyebiliriz. Brüksel'in de kafasını çevirip Türkiye ne oluyor, Türkiye ne yapmaya çalışıyor dediğini görebiliyoruz. İsrail'in bu konudaki kışkırtmaları oradan açık. Türkiye açık ne yapıyor? Türkiye terörle mücadelesini artık arka perdeye itme noktasına geldiği ve artık çözme noktasında olduğu bitti diyebiliriz terörle mücadelenin. Bu noktada artık Türkiye dış tehditlere yönelmiş durumda. Buna yönelik de birliklerini elbette ki bir ülke kendi güvenliğini sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin güvenliği için çeşitli birliklerini farklı yerlere kaydırabilir, farklı yerde konuşlandırabilir. Yunanistan'dan açıklama var. Hakan Fidan açıklama yapsın, ne yapmaya çalışıyor Türkiye diye. Yani açıkçası ne yapmaya çalışıyor Türkiye? Türkiye kendisine karşı yapılan adımlara, atılan adımlara karşı kendini korumaya çalışıyor. Çok özel bir birlikten bahsediyoruz. 51. Tugay Komutanı'nın komandolarımızın çok özel birlikler olduğu biliniyor açıkçası. Her türlü eğitim ortamında çok zorlu şartlarda eğitim aldıklarını biliyoruz. Gerçekten bir komando olmak, o bereyi takmak, onu taşımak oldukça zor ki bu birliklerimizin de 40 yıllık bir terörle mücadele
1: Tecrübesi de
0: tecrübesi
1: var.
0: var. Elbette hani bir Türkiye'nin evet adalar yönünde bir planı yok, adaları almak gibi bir planı yok ama iş bu noktaya gelip Türkiye'yi sınamaya devam ederlerse Türkiye de elinden geleni yapacaktır yani kendi topraklarını koruma noktasında. Evet, bir diğer gündem maddesi de elbette ki Kıbrıs'ta Amerika'nın atmış olduğu adım. Bu ambargo süresi uzatıldı. Bu konuda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Adada dengelere yönelik uyarıda bulundu. Buna dikkat edilmesi gerektiğinin mesajını verdi açıkçası. Evet, tehlikeli bir oyun oynanıyor bölgede. Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de tehlikeli bir oyun oynuyor. Türkiye de bunu görüyor. Elbette ki ona göre, ona yapılacak, gelebilecek tehditlere yönelik kendi önlemlerini alıyor demek çok da yanlış olmaz. Bir diğer gündem maddemiz de bu Mekke İttifakı'ydı. Çeşitli açıklamalar var. Türkiye'den yardım istedi, Pakistan'dan yardım istedi gibi. Bu Milli Savunma Bakanlığı'na sorduk bu konuyu açıkçası. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı da Suudi Arabistan'ın bu noktada henüz Türkiye'den pek bir destek istemediğini açıkladı. Doğruyu söylemek gerekirse henüz bu anlaşmanın iç hukuk yolları da tüketilmiş değil. Bu göz ardı ediliyor. Çok yüksek perdeden oraya asker yerleştirecek, buraya asker yerleştirecek gibi açıklamalar yapılıyor ama bu uluslararası anlaşmalar bizim hukukumuza, iç hukukumuza göre meclise gelecek, komisyonda görüşülecek, komisyondan sonra geçecek, genel kurula gelecek, onaylanacak, resmi gazetede yayınlanacak, ondan sonra yürürlüğe girecek. Dolayısıyla Pakistan için de benzer süreç var. Suudi Arabistan için de kral tarafından onaylanması gibi bir süreç var. Henüz bu Mekke İttifakı'nın bir onaylanmış süreci yok. Anlaşmalar yapıldı. Teknik altyapı çalışmaları görüşülüyor. Genel sekreterliğin oluşması konusunda adımlar var. O görüşülüyor. Ardından da elbette ki gerekli sistemler kurulacaktır. Milli Savunma Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'la Türkiye arasında Suudi Arabistan'ın savunma hattının güçlendirilmesi için ikili ilişkiler nezdinde işlerin devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla henüz Mekke anlaşması, Mekke ittifakı anlaşmasına yönelik bir çalışma şu aşamada sadece alt düzeyde devam ettiğini söylemek mümkün.
1: Evet, şimdi Sayın Erastan, dünya gündeminde de yoğun bir hareketlilik söz konusu. Rusya'da seçimler başladı. 18-20 Eylül tarihleri arasında parlamentonun alt kanadı Devlet Duması üyelerini belirlemek üzere halk sandığa gidecek. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından ilk kez düzenlenecek bu seçimlerin önemini de konuşmak isteriz. Seçimlerin Putin'in savaş politikasına yönelik halk desteği açısından da güven oylaması olarak da görülüyor. Siz ne dersiniz?
0: Evet, açıkçası hani Rusya özellikle Ukrayna Savaşı konusunda bunu daha önce konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz daha yanına çekmiş gibi görünüyor açıkçası. Dolayısıyla Ukrayna'ya gelmeyecek olan bir silah mühimmat sistemi Rusya'nın elini güçlendirecek. Putin de bunun farkında. Putin zeki bir adam. Özellikle Avrupa'ya yönelik tehditlerini yoğunlaştırmış durumda. Avrupa ciddi bu konuda teyakkuzda. Evet, hepimiz açıkçası bu seçimin sonuçlarını çok merakla bekliyoruz. Çünkü bir noktadan sonra Rus halkının savaşa devam mı yok?

0: Yoksa savaş artık bitsin mi mesajını bu seçim sonuçlarının vereceğini söyleyebiliriz. Sonuçta Rusya yönetiminin yönetim sisteminin nasıl olduğunu da biliyoruz. Açıkçası Putin çok büyük bir oy kaybı yaşayacağını düşünmeyenler arasındayım ben.
1: Evet. Şimdi efendim ABD Hava Kuvvetleri Bakanı geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir itirafta bulunarak ABD'nin uzaydaki çıkarlarını korumak üzere şu anda yörüngede konuşlandırılmış silahlar olduğunu açıkladı. Bu açıklamalar uzaydaki askeri rekabeti yeniden tartışmayı da açtı. Rusya ve Çin'in de sahip olduğu teknolojileri yine göz önünde bulundurduğumuzda uzayda nasıl bir güç mücadelesi var?
0: Yani açıkçası ileriki tarihçiler 15 Eylül 2026 dönemini farklı bir çağın başlangıcı olacak olarak duyuracaklar
1: Bir
0: bana göre.
1: milat mı olacak diyorsunuz?
0: Kesinlikle, çünkü 1940'larda hatırlarsınız Amerika'nın Japonya'ya attığı iki nükleer bombayla nükleer savaş süreci başlamıştı. Bunu da ileriki tarihte açıkçası bir uzay savaşı çağının başlangıcı olarak 15 Eylül 2026 tarihe not olarak düşüneceğini düşünenler arasındayım açıkçası. Bir süredir bu uzayın silahlandırılması ya da uzaya silah gönderilmesi konusunda çeşitli tartışmalar vardı. Açıkçası ABD ile Sovyetler Birliği'nin, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Çin'in de dahil olmasıyla uzaya gönderilen uydu sistemleri, uyduları korumak amacıyla gönderilen savunma sistemleri bir silahlanma sürecinin yaşandığını gösteriyordu. Bu aslında çok tehlikeli bir şey, çünkü 21. yüzyılın geleceğinin belirli uzay güçleri tarafından kontrol edileceğinin ilk aşaması olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Amerika Birleşik Devletleri dünya yörüngesine uzay silahını yerleştirdiğini doğruladı. Genel Sekreterlik tarafından açıklandı. İlk kez bir devlet uzaya bir silah gönderdiğini açıkladı. Uzmanlara göre bu açıklamanın iki temel nedeni olabilir. Birincisi, açıkçası uzaya silah gönderdiği tespit edildi. Tespit edildiği için, uydular tarafından tespit edildiği için kendisi
1: Uydular kendi.
0: açıklamak zorunda kaldı. Bir ikinci görüşe göre de uzayda kendisi dışında başka ülkeler tarafından, işte uzayın şu anda en fazla uydu gönderen ülkeleri Çin ve Rusya, başka ülkelerin de silah gönderdiğini gördü. Ben açıkladım, siz de açıklayın çağrısı gibi değerlendirenler var. İkisi de mümkün mü? Mümkün olabilir. Sonuçta uzaya Amerika'nın silah gönderdiği Rusya veya Çin tarafından tespit edildiyse bu bir şantaj aracı olarak kullanılabilir. Amerika bu noktada bir ön adım alıp ben silahımı gönderdim açıklaması yapmış olabilir. Öbür türlü de dediği gibi, ben silah gönderdim ama sizin silahlarınızı da orada tespit ettim. Ben açıklıyorsam siz de açıklayın çağrısı olabilir. Bu çok tehlikeli bir adım mı? Evet, kesinlikle çok tehlikeli bir adım. 1960'larda imzalanmış uzayın bir silah sistemi olmaması, nükleer silahların ya da kitle imha silahlarının uzaya gönderilmemesi konusunda imzalanmış anlaşmalar var. Şimdi bu gönderilen silahların bu aşamada kitle imha silahı niteliği taşımadığı, daha çok yörüngeden çıkarma, gözetleme, tespit etme, bu silahın lazer güdümlü silahlar olduğuna yönelik çeşitli söylemler var. Çünkü Amerika'dan yapılan açıklamada bu silahın nasıl bir unsurun olduğu, nasıl çalıştığı, neyi hedef aldığına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Hem Uzay Komutanlığı tarafından hem de Amerika Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından. Dolayısıyla bu çok önemli bir adım. Evet, çok önemli bir adım. Çünkü oradaki uzaydaki silahın sizin gönderdiğiniz uyduyu vurması sizin için çok büyük bir savaşın kaybına bile neden olabilecek bir adım diyebiliriz. Çünkü navigasyon, gözetleme, izleme, görüntü alma, tespit etme sistemleri, uydularınız gökyüzünde duruyor ve bir savaş ortamında bunlar sizin eliniz, gözünüz, kulağınız oluyor. Dolayısıyla herhangi bir savaş durumunda Amerika'nın uzaya gönderdiği sistem tarafından bu tarz uydularınızın yok edilmesi, yok ediliyor olması açıkçası sizin tamamen elinizi kolunuzu bağlayacaktır ki terörle mücadelede daha İHA'larımız, SİHA'larımız ortada yokken, İsrail ile ilişkileri iyiyken, sözüm ona Heron'ların almış olduğu görüntüleri, birliklerimize yapılan terör saldırıları sonrasında İsrail tarafından teröristler geliyor diye bize bildirildiği noktada en büyük sıkıntılarımızı, evlatlarımızı kaybederek biz yaşamıştık. Türkiye bu noktada uydularını, kendi uydularını gönderen bir ülke, kendi uydularından aldığı görüntülerle artık havasına hakim olan bir bölge, bir ülke konumunda. Ama Amerika'nın bu girişimi oldukça kritik ve stratejik. Şimdi Çin'den hemen bir reaksiyon geldi. Bunun kabul edilemeyeceğini açıkladı. Rusya'dan da bir açıklama geldi benzer nitelikte. Açıkçası hepimiz oturacağız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Kimin elinde ne var? Ne tespit edildi bu açıklandı? Ya da ne tespit edilemedi de neyin girişimleri olduğuna yönelik bir şeylerin netleşmesi açısından biraz daha bekleyeceğiz. Ama bu tehlikeli bir dönem mi? Evet. 15 Eylül 2026'da gerçekten artık uzay savaşı başlangıç tarihi olarak kabul edilebilecek bir döneme girdiğimizi söylemek mümkün.
1: Evet, en tehlikeli senaryo tabii nükleer silahlar. Umarım konuşmayız o konuyu da.
0: Umarım.
1: Efendim şimdi Trump'ın da son yaptığı açıklamalara bir bakalım. İran'ın kendileriyle doğrudan temas kurduğunu, savaşın sonuna yaklaşıldığını ileri sürdü. 6 ay aşkın bir süredir tabii devam eden bir savaş söz konusu. Bu açıklamaları nasıl yorumlamak lazım? 1-2 dakika içerisinde kısaca bir bakalım dilerseniz.
0: Evet, açıkçası Amerikan Başkanı Donald Trump savaşın başladığı günden beri İran'ın kendisine görüşmek istediğini, görüşme davetlerinde bulunduğunu, savaşın sona ereceğini, artık son noktaya gelindiğini açıklıyor ama İran tarafı her seferinde bunu reddediyor. Amerika ile görüşmüyoruz. Görüşme talebi geldi, kabul etmedik gibi açıklamalar buluyor. Gerçekten şu an bölgede Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz gerçekten birçok ülkeyi iflas etme işine getirdiğini daha önce konuşmuştuk. Özellikle Bangladeş gibi ülkelerin, petrol alamayan ülkelerin. Şimdi Babel Mendeb de tamamen Husiler aracılığıyla İran'ın kontrolünün altında olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yaklaşan bir seçim var Kasım'da Amerika'da. Dolayısıyla bu savaş öncesi
1: yoksa.
0: Savaş öncesi hemen bir ateşkes sağlandı, bak barışı sağlandık, orayı, Hürmüz'ü de biz kontrol ediyoruz, Babel Mendeb de bizim elimizde gibi Trump'ın bir girişimi mi? Bu çok da mümkün görünüyor açıkçası. Ama İran tabii ki bir hava kuvvetleri olmaması, deniz kuvvetleri yok edilmesine rağmen açıkçası ülkesini koruyarak füzeleriyle, sadece yaptığı füzelerle ve İHA'larla meydan okuyarak dünya devlerine, açıkçası iki bölgeyi, iki noktayı da kontrol altına almış durumda. Bu noktada İran'ın elini daha güçlendiğini elbette söyleyebiliriz. Biraz kozlar İran'ın eline geçmiş durumda. Trump'ın açıklamaları hemen hemen her hafta İran'la masaya oturulduğunu, müzakere sürecinin başlamak üzere olduğunu söylese de çok da durum sahada onu göstermiyor, onu yansıtmıyor gibi. Ciddi bir ekonomik kriz daha da ilerleyerek devam ediyor gibi. Sonuçta İran'ın bu konudaki talepleri belli. Kesinlikle bombardıman sonrası bir tadilat parası istiyor, onarım parası istiyor. Böyle
1: tazminat
0: tamamen istiyor. Kesinlikle Boğaz'ın kendisi tarafından kontrol edilmesi, hatta buradan geçilen her gemiden bir pay alınmasını istiyor. Umman'la birlikte açıkçası biraz Amerika bu konuda köşeye sıkışmış durumda. Planlar, hesaplar şaşmış gibi görünüyor. Çünkü Kasım'a da az bir süre kaldı. Yani 1,5-2 ay gibi bir süremiz kaldı Kasım'a. Seçimler var.
1: Gelecek hafta da önemli olacak değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
0: kesinlikle zirve var önümüzdeki haftada Birleşmiş Milletler'de. Enteresan gelişmeler. Evet. Sıcak bir sonbahar bizi bekliyor diyebiliriz açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nda pazartesi günü buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Turkuaz.
1: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağda sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarza dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır ota.
0: Turkuaz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakikada bugün otoritenin en sert duvarlarına çarpsa bile kırılmayan bir ruhun hikayesinden, Parmaklıklar Ardında adlı filmden söz edeceğiz. Paul Newman'ın kariyerindeki en iyi performanslarından biri olan Lucas Jackson, park metrelerin kafasını kopartmak gibi absürt bir suçla girdiği hapishanede sadece fiziksel zincirlere değil, ruhu tek tipleştirmeye çalışan bir sisteme karşı da savaş açar. George Kennedy'nin hayat verdiği Draglin ve mahkum arkadaşları için Luke, imkansız iddiaların ve bitmek bilmeyen kaçış girişimlerinin kahramanıdır. O, burada bir iletişim eksikliği var diyen kaptanın temsil ettiği katı disipline karşı gülümsemesini asla kaybetmeyen soğukkanlı bir hayat direnişçisidir. Filmde hapishanenin aslında insan ruhunu standartlaştırmak için tasarlanmış devasa bir makine olduğunu da görürüz. Prangalar ve anlamsızca tekrarlayan işler bireyin ruhsal direncini kırmak için düşünülmüş yöntemlerdir. Luke ise bu sistemin içine sızmış, tamiri imkansız bir arıza gibidir. Gardiyanların, özellikle de o meşhur aynalı gözlüklerin ardına saklanan, yürüyen patronun temsil ettiği kesintisiz ve duygusuz gözetleme anları, Luke'un içindeki özgürlük ateşini söndürmeye yetmez. O, fiziksel olarak bu mekanizmanın çarkları arasında kalsa da, ruhunu bu çarklara teslim etmeyerek, sistemin başarısızlığını kanıtlar gibidir. Luke'un hikayesi bize, nerede olursak olalım, bireysel çabaların, bireysel mutluluğun mutlaka bir yolunu bulabileceğimizi de hatırlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika. Para get.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
0: Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün itibariyle yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Sorunlu fonları karantinaya aldık. Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. 2038 fon var ve bunun 131'ine ilişkin adım atılmış durumda. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam ediyor, dedi. 131 fonun tasfiye esasları belirlendi. Ödemeler için 2 banka görevlendirildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Fon varlıkları, yatırımcı menfaati ve piyasa koşulları gözetilerek elde edilen tutarlar nakde çevrilip yatırımcının payı kadar ödenecek. Süreç kapsamında

0: fonların tasfiyesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır ifadelerini kullandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Ankara-Atina arasında Ege gerilimi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın adaların silahlandırılması ve Atina'nın İsrail'le giderek derinleşen savunma ilişkisine yönelik sert mesajlarına karşılık Yunan Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile sakin suların dalgalanmaya başladığını söyledi. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran'sa ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajında bulundu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı art arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. 20 yaşındaki genç futbolcu İlhan Fakılı, Marsilya karşısında attığı golle siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında gol atan en genç ikinci oyuncusu oldu. Marsilya'nın Beşiktaş deplasmanında yaşadığı ağır mağlubiyet, Fransa spor basınında geniş yer buldu. L'Equipe gazetesi, Marsilyalı futbolcuların yer aldığı kapak fotoğrafına "Derslerini aldılar" başlığını atarken, diğer yayın organları da Beşiktaş'ın haklı bir galibiyete imza attığı görüşünde birleştiler. Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında İstanbul Başakşehir bugün Türkiye saatiyle 20'de Gençler Birliği'ni konuk edecek. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise Trabzonspor yarın evinde Galatasaray'la karşılaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 22, İstanbul 25 derece, yine parçalı bulutlu olmak üzere Bern 21, Paris 22, Amsterdam ve Kopenhag 18, Viyana 19, Sofya 27, Tiran 30, Bakü 28, güneşli olmak üzere Kerkük 40, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Brüksel 19, Üsküp 30, Saraybosna 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Şimdi müzik zamanı.

yine sensin. Bu emele, bu gönül nasıl ersin? Yıllarca çektim senin aşkının için, günlerce yandım bak hep senin.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Türkiye'de saat 13.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün itibariyle yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite problemi. Sorunlu fonları karantinaya aldık. Genele yayılmış sistematik risk söz konusu değil. 2038 fondan 131'ine ilişkin adım atılmış durumda. Fon piyasasının %90'ını sağlıklı işlemeye devam ettiriyoruz, dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Ankara Atina arasında Ege gerilimi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın adaların silahlandırılması ve Atina'nın İsrail'le giderek derinleşen savunma ilişkisine yönelik sert mesajlarına karşılık Yunan Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Türkiye ile sakin suların dalgalanmaya başladığını söyledi. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumların statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildirim sundu.

Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğuna dikkat çekildi. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi.

binlerce Filistinlinin çilesini daha da artırdı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı art arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Ve spor temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Marsilya'nın Beşiktaş deplasmanında yaşadığı ağır mağlubiyet Fransa spor basınında geniş yer buldu. L'Equipe gazetesi Marsilyalı futbolcuların yer aldığı kapak fotoğrafına "derslerini aldılar" başlığını atarken diğer yayın organları da Beşiktaş'ın haklı bir galibiyete imza attığı görüşünde birleştiler. Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında İstanbul Başakşehir bugün Türkiye saatiyle 20'de Gençler Birliği'ni konuk edecek. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarında ise Trabzonspor yarın evinde Galatasaray'la karşılaşacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 22, İstanbul 25, Bern 21, Paris 22, Amsterdam ve Kopenhag 18, Viyana 19, Sofya 27, Tiran 30, Bakü 28 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük 40, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 19, Brüksel 19, Üsküp 30, Saraybosna 22, gök gürültülü olmak üzere Lefkoşa 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Hayra, duaya ve güzel olana açılan bu zaman diliminde bizi dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması ümidiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebiliyorsunuz. Kıymetli dinleyicilerimiz, İslam insanı emin ve emanet sahibi olmaya çağırır. Çünkü mümin, elinden, dilinden ve davranışlarından insanların güven duyduğu insandır. Kendisine verilen bir sırrı, bir sözü, bir görevi emanet bilir. Bugün, İslam insanı emin ve emanet sahibidir başlığıyla güvenilir olmanın, emanete sahip çıkmanın ve kul hakkına riayet etmenin hayatımızdaki yerini konuşacağız. Kendimize, insanlar bize gönül rahatlığıyla güvenebiliyor mu sorusunu soracağız. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkürler Mustafa Bey.
0: Efendim, programımızın sözlerinin tesirli olması için, bereketli olması için her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlıyoruz. Nisa suresi 58, Enfal suresi 27, Mü'minun suresi 8, Ahzab suresi 72. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Nisa suresi 58, Enfal suresi 27, Mü'minun suresi 8, Ahzab suresi 72. ayetleri dinledik. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam. Allah razı olsun.
1: Allah cümlemizden razı olsun.
0: Sohbetimize bu ayetlerin anlamlarıyla başlayalım. Buyurunuz.
1: Evet, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yeryüzüne insanlığı gönderirken onları hiçbir şekilde başıboş yaratmadı. Dolayısıyla

0: yarattığı bu dünya ve o dünya içerisinde halkettiği bütün canlı ve cansız varlıklara karşı insan sorumluluk taşımakta. Can bir emanet, beden bir emanet, ruh bir emanet ve iman da bir emanet. Dünya emanet, ahiret emanet. Kazançlar emanet, kazançlardan elde edilen mahsuller emanet. Velhasılı kelam, insana verilen her şey emanet. Bu bilinç içerisinde olan insan kendisine bir şey emanet edildiği zaman mutlaka o emanete kesinlikle kendisine sahip çıktığından daha fazla riayet edip saklaması gerekir. Sır bir emanettir. Gördüğün her şey bir emanettir. Gözlerinle keşfettiğin, kulaklarınla duyduğun her cümle emanettir. Bir arkadaş sana emanettir. Bir dost sana emanettir. İlim sana emanettir. İrfan sana emanettir. Ahlak sana emanettir. Anne, baba, evlat, kardeş, akraba taallukat, maddi ve manevi sana emanettir. Bu sorumluluk çerçevesinde Cenab-ı Hak yine buna rağmen hani içimizde gönül dünyamız var. O gönlün etrafını sarıp o gönül sahibini gönül eteklerinden uzaklaştırıp gönül deryasından uzaklaştırıp şeytanın vesvesesine, hilesine götürecek olan bir nefis alametimiz de var bizim insanda. Bu nefis de aslında bize emanet. Gönlü öne çıkarıp nefsi aşağı almak gerekirken günümüz dünyasında gönül aşağıya iniyor, nefis yukarı çıkmış oluyor. Nefis yukarı çıkınca ihtiraslar, gayri ahlaki yapılar, düşünceler, felsefeler, iradeler, akıllar, mantıklar çöpe atılmış oluyor. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı dünya ve ahiret azabına insanlık duçar oluyor. Cenab-ı Hak bunu bildiği için yine de Kur'an-ı Kerim bu nurlu kitabımız, güzel kitabımız Hazreti Kur'an'da emanetle alakalı yine bizi uyarıyor. Bu uyarılardan bir tanesi Nisa suresi 58. ayette şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor diyor. Cenab-ı Hak bize hangi emanetleri verdi? Bize ilim emaneti verdi. Bize akıl emaneti verdi. İrade emaneti verdi. İman emaneti verdi. Şuur emaneti verdi. Düşünme emaneti verdi. Doğruya ulaşmada, doğruyu yapmada, hangi iş olursa olsun ehlini bulmada bize o dengeyi ikram buyurdu. Görmeyi, işitmeyi, anlamayı, kavramayı, yaşamayı ve yaşatanları yani ehilleri görmemize Cenab-ı Hak kapılar açtı. Dolayısıyla herhangi bir insana bir iş verileceği zaman o işin en üst noktaya çıkabilmesini sağlamak niyetinde ise işe alanlar o kişiye referans gerekiyor. Referanslardan bir tanesi o işle alakalı bu kişi ne kadar çalışmış, ne kadar üzerinde durmuş, ne kadar hassas davranmış. Hakikaten bu kişinin elinden ve aldığı ilimden ortaya konacak olan o işle alakalı başarı oranı, seviyesi nedir? Bundan da öte ahlaki seviyesi nedir? Ahlak yapısı nedir? Bu kişiye emanet teslim edilir mi, edilmez mi? Bu kişiye fırsat verildiğinde acaba kendisine lütfedilen bu emaneti sapasağlam korur mu? İş zirveye taşındığı zaman hem kendini hem iş dünyasını mutlu eder mi? Maddi ve manevi kazançlarda mahcubiyet yaşar mı, yaşamaz mı? Kendisine verilen bu emaneti hakikaten bir hakkın yerine getirerek korur mu, kollamaz mı? Bunlar çok değerli emanetler. Anne baba bir emanet. Onları dünyaya, o çocukları dünyaya taşıyan, o insanı dünyaya taşıyan büyük nimetler. O büyük nimetlere karşı asi mi, sevgili mi, dost mu, ahbap mı, kardeşlerine karşı duyarlı mı, etrafına karşı duyarlı mı, akrabayı taallukatına karşı sevgili mi, herhangi bir ihtiyaç olduğu zaman koşan mı, koşmayan mı, neme lazım diyen mi? Bunların hepsi emanetin içerisine giriyor. İkincisi, bir konu hakkında adaletle hükmetmeyi emrediyor Cenab-ı Hak bu ayette. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Mekke'de daha genç yaşlarda ileride İslam'a ve Müslümanlara zulmedecek olan Taife'ye karşı son derece hoşgörülü, dost doğru yaşayan bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlar tarafından emin kişilik olarak kabul edilmişti. İçlerinde olan ihtilaflarda peygamberi olmazdan evvel Muhammed'i çağırın Aleyhisselatü Vesselam, çağırın, o ne derse o doğruyu söyler, biz de ona göre hareket ederiz diyorlardı. Muhammed daha peygamberlik kendisine gelmemiş ama onlar bilmiyorlardı Muhammed'e ileride peygamberlik gelecek gelmeyecek. Eğer bilselerdi belki de o eminliği ona vermezlerdi. Onu şu anda kestiremiyoruz, bilemiyoruz. Yani Cenab-ı Hak diyor ki bu ayette, ey kullarım diyor, ben size emanetler verdim. Bu emanetleri kesinlikle ehline veriniz. Bakınız, ilim de büyük bir emanettir, ehline vermek lazım. Günümüz dünyasında görüyorsunuz işte. Bankadaki kredinin ya da faizin neyse faiz olmadığını iddia edenler var. Din İşleri Yüksek Kurulu gibi bir kurulumuz var. Alimlerden oluşan kuruldur bu. Çıkacaklar, ortaya hakikati koyacaklar. İnsan da bir oraya bir buraya savrulmayacak. Yani değil mi acaba? Herhalde değil deyip bankaya koşmayacak. Eğer gerçekten değilse herkes o zaman rahatlıkla gitsin bankadan kredi çeksin, faiz alsın, ödesin yahut da parasını yatırsın, karşılığında faizini alsın. Bu bir kavga olmasın yani. Hakikaten çok değerli ilim adamlarımız var bizim Diyanet'te, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda. Bunu dikkate almalarını ben istiyorum burada. Demek ki ilim de bir emanet. Hangi konuda olursa olsun ilim gerçekten bir emanet. Bu emanete kesinlikle sahip çıkmalıyız. En doğrusuna sahip çıkmalıyız. Araştırmalıyız. Dikkate almalıyız. Ona göre konuşurken insanlara Allah'ın rızası neredeyse o yolu göstermeliyiz. Kur'an'ın hakikatlerinden sapmamalıyız. Kur'an bize verilmiş bir emanet. Bize yol çizmiş Cenab-ı Hak. Kurtuluş yolu çizmiş. Bu bir emanet. Adı Kur'an-ı Azimüşşan. Peygamberi göndermiş, peygamber bize emanet. Peygamberin sünneti bize emanet. Biz emaneti sadece ben sana bir şey verdim. Mustafa Bey, yarın ben senden bunu alırım. Ama ertesi gün geldiğimde ya kaybettim, neredeydi falan filan. Bu sadece bu değil, bu basit bir iş.
1: Cenab-ı Hakk'ın bizlere verdiği emanetleri o kadar çok ki saymakla bitiremeyiz.
0: Tabii bitiremiyoruz zaten.
1: Hepsinden sorguya çekileceğiz.
0: Kesinlikle. Onun için Cenab-ı Hak bizi sorguya çekmeden evvel uyarıyor yani. Bak böyle böyle yapın yoksa hesap çetin. Hesap ağır.
1: Evet.
0: Basit değil. Enfal suresinde ey iman edenler Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Oo. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize de hıyanet etmeyin. Şimdi Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin derken ne diyor Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hak beni yaratandır Mustafa Bey.
1: Kıymetli hocam, isterseniz sevgili dinleyicilerimiz de bu ayet üzerine biraz düşünsünler. Cenab-ı Hak evet. Burada neyi vurguluyor? Bize evet. Ne anlatmak istiyor? Biraz kafa yoralım.
0: Hay hay.
1: İsterseniz bir ilahi arası verelim. Tamam. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.
0: Tamam inşallah.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve bugün emin insan olmayı ve emaneti konuşuyoruz. Kıymetli hocam, ilahiden önce bir ayeti okudunuz. Sevgili dinleyicilerimizin de bu konu üzerinde düşünmelerini rica ettik. İsterseniz tekrarlayalım. O ayet neydi?
1: Evet, Enfal suresi 27. ayet.
0: Evet.
1: Yani burada hakikaten insanın kaldıramayacağı bir yük var. Ağır bir yük yani. Basit değil. Eşyaya ihanet bir tarafa. Diyor ki Cenab-ı Hak bana yani Allah'a benim Resulüme yani peygambere ihanet etmeyin. Nedir bu? Ne istiyor bizden Cenab-ı Hak? Bizden Cenab-ı Hak şunu istiyor. Senin nasıl yarattıysam tertemiz, kendini koru, nefsini koru, Kur'an'a göre güzel ahlakını koru, Resulullah'ıma göre güzel ahlakını koru, pak olarak yine bana dön. Cenab-ı Hak bunu diyor. Benim emirlerime karşı böyle bir emir olamaz. Böyle bir emir söz konusu değil. Kur'an'da mı yazıyor? Olsun yazsın. Hayır, kabul etmiyorum. Sakın ha diyor. Sakın ha kafir olursun diyor. Sen bana kulum olarak ihanet ediyorsun. Düşün ki patronun seni işe aldığı, sana çoluk çocuğuna yedirmek adına bir maaş veriyor ve sen patronun yaptığı işe ihanet ediyorsun. Patronun sana açtığı kasayı kendi lehine hırsızlık yapıyorsun. Efendim söyleyeyim, hak etmediğin bir servet elde ediyorsun. Ve patronun işini batırıyorsun. Patronun işini batıracak bir noktaya getiriyorsun. Bu emanet aynı Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. Ben seni yarattım. Dünyaya seni halk eyledim. Dünyada sana sonsuz nimetleri ikram eyledim. Ve sen hala nankörlük yapıyorsun. Bana ihanet ediyorsun. Sakın ha diyor. Sakın ha. Benim azabım çok şiddetli. Ben evet Erhamer Rahimim. Ben seni mağfiret ederim. Ben seni affederim. Affedicilerin en büyüğü benim ama ölüm gelmezden evvel tevbe etmezsen, benim seni yarattığım o kılıfa girmezsen, o ahlaka bürünmezsen, Hazreti Resulullah'ın ahlakına bürünmezsen, onun sünneti senin yerlerine sahip çıkmazsan, onun ayetlerimle alakalı açıklamalarını neme lazım, arkana atarsan, senin için çok büyük bir ceza günü var, haberin olsun diyor Cenab-ı Hak. Ya biz durmadan nimetlere karşı nankörlük yapıyoruz. Biz durmadan Kur'an hakikatlerine sırtımızı dönüyoruz Mustafa Bey. Yani biz çok şerliyiz, şerliyiz gerçekten. Biz hayırlı olmak zorundayız. Biz bulunduğumuz toplumda insanlara hoşgörülü, sevgili olmak zorundayız. İyiliği aktarmak zorundayız, güzeli anlatmak zorundayız. Çirkinliği de anlatıp güzeli inşa etmek zorundayız insanda. E ben çirkinliği anlatmazsam sen bunu

algılayamazsın. Çirkinliği sana aktaracağım ki, kötülüğü sana aktaracağım ki, iyiliğin kıymetini bilmen noktasında sana yardımcı olabileyim. İyilik anlat, anlat dur. Ama kötülüğün kötüsünü aktarmak zorundayım. Örnekleriyle sana bunu aşılamak zorundayım ki, iyiliğin sen kıymetini bilesin ki bu iyilik de bir emanettir. Sohbet bir emanettir. Nasihat bir emanettir. Cenab-ı Hak bize nasihat ediyor. Cenab-ı Hak bize talimatlar göndermiş. Bize onu anlatan Hazreti Resulullah'ı göndermiş. Hazreti Resulullah Kur'an'ın dışında başka bir söz zaten söylemedi. Yani zaten Cenab-ı Hak ayet-i kerimede o kendinden bir şey söylemez. O Kur'an'ı anlatıyor. O beni anlatıyor. Ey kullarım diyor Cenab-ı Hak. Ve Mü'minun suresinde yine onlar yani müminler emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir diyor. Buyurun şimdi. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Onlar diyor hem emanetleri korurlar, emanetler

0: Peki durmayanlar ne oluyor Mustafa Bey? Durmayanlar münafıklık kisvesine bürünmüş oluyorlar. Ben size söz veriyorum, sözümde durmuyorum. Emanet ediyorsunuz, emanetinize sahip çıkmıyorum. Münafıklardan olmuş oluyorum.
1: Allah cümlemizi
0: Allah
1: muhafaza eylesin.
0: korusun.
1: Münafıklık kafirlikten daha dehşet verici.
0: Daha dehşet, daha şiddetli.
1: Evet.
0: Çünkü münafıklar biliyorsunuz İslam'danmış gibi gözükür, küfre hizmet eder. Kardeş gibi sana yaklaşır ama sana en büyük kini, nefreti kusar. Ve münafıklar asla sözünde durmazlar. Münafıklar yalan söylerler. Münafıklar insanları İslam adına da kandırabilirler. İslam gibi gözükürler. Sakalları peygamberin sakalı gibi bir sünnet-i seniye bırakabilirler. Cübbe giyebilirler. Ellerinde uzun tesbihat tesbihleri vardır. Dilleri hep Allah diyebilir. Ama siz onların içerisine girmezseniz onları anlayamazsınız, kavrayamazsınız. Allah bizi o sıfatlardan eylemesin. O sıfatlarda olanları da Cenab-ı Hak ıslah eylesin. Ümmeti Muhammed'in içerisine fitne yayıcılar vardır. Bu fitne yayıcıların adı da yine İslam'dır. Ama İslam'a zarar verenler, Müslümanlara zarar verenler de onlardır. Biz kafirleri biliriz. Kafirlerin İslam'a ve Müslümanlara karşı zulümlerini biliriz. Tarihten de biliriz, günümüzden de biliriz. Onlarda acıma yoktur. Onlarda efendime söyleyeyim merhamet yoktur. Onlar İslam adına insana zulmetmekten hatta hoşlanırlar. Ama bizim içimize İslam adına girmiş olan münafıklar vardır. Allah onları şerlerinden korusun. Ve
1: Amin.
0: ümmeti Muhammed'i de onların etrafına gitmelerini Cenab-ı Hak bir şekilde mani olsun. Yani bizim gideceğimiz iki yön var. Hani Cenab-ı Peygamberimiz ne buyurdu vefatından önce? Ben size iki şeyi bırakıyorum. Biri Kur'an, biri sünnet-i Resulullah. Bu iki şeye sahip çıkmadıkça biz felaha eremeyeceğiz. Bunun bir kere altını çizelim. Sonra Ahzab suresi 72. ayet. Bismillah inna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibali fe-ebeyne en yahmilneha ve eşfakna minha ve hamalaha'l-insan innehu kana zalûman cehûla. Buyur şimdi. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve bundan korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Melekler duydular Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne bir halife göndereceğini. Hemen sorguladılar üzüntülerinden.
1: Yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak bir canlı mı yaratacaksın
0: Evet.
1: dediler.
0: Ne gerek var dediler. Yani biz zaten itaatte kusur işlemeyiz. Dedi ki siz benim bildiğimi bilmezsiniz.
1: Evet.
0: O zaman Cenab-ı Hak bizi bu şekilde halketti ki Mustafa Bey bizi sınava tabi tutabilsin. Kafirler, münafıklar, müminler. Müminler kimler? Allah'a inananlar, Resulullah'a inananlar, meleklere, kitaplara, peygambere inananlar, Allah'ın bir ve tek olduğu inananlar, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğu inananlar. Aynı zamanda bu inanç yetmiyor. Bu inancın dışında o imanı kavileştirmek, kuvvetlendirmek için ibadetlere ihtiyacımız var. İbadetler de yetmiyor. Doğru düzgün, elimiz düzgün, kolumuz düzgün, gözümüz düzgün, kulağımız düzgün, kalbimiz düzgün, niyetimiz düzgün, amelimiz düzgün olacak, işler yapmak zorundayız. Sözlerimiz düzgün, işler yapmak zorundayız. Toplumda yaşıyoruz. Toplumu bir ve beraber kılmakla mükellefiz. Hepimiz, sadece alimler, ulemalar, hafızlar, kariler, kurralar değil. Herkes, siz, ben, herkes. Kim nerede çalışıyorsa, o çalıştığı yere hayat verecek. Bu bir emanettir. Ben o zaman o kişiden emin olmuş oluyorum. Bu insan ne kadar emin bir insan, ne kadar güzel bir insan. Vallahi billahi malını, mülkünü, her şeyini teslim et. Aylarca, yıllarca dışarıda ol, gel tertemiz bir şekilde sana ikram eder. Buyurun emaneti korudum, kolladım, görevimi yaptım kardeşim. Mesela bizim insanımızın bazıları biliyorsunuz yurt dışına giderdi eskiden işçi olarak. Erkek eşini, ailesini, çoluğunu, çocuğunu götüremezdi yanında. Yıllar sonra o günkü Avrupa neyse nerede çalışacaksa kanunlar, kurallar çerçevesinde işçi yanında hanımını götüremiyordu, çocuklarını götüremiyordu. Sonra açıldı bunlar, daha rahatladı, götürdüler. Ama 4 sene, 5 sene, 6 sene, 7 sene, 10 sene eşini, çocuklarını çalıştığı o bölgeye, o devlete götüremiyordu. Ama giderken şunu diyordu babasına, annesine, kardeşlerine, eşim size emanet, çocuklarım size emanet, yavrularım size emanet, namusum size emanet. Buradaki bana düşen bir acaba bir parça bir yer varsa, bir toprak varsa size emanet. Değil mi? Dolayısıyla 10 yıl sonra geliyorduk bakıyorduk ki hakikaten yani emanetler korunmuş. Hanımefendi eşi öyle. Çocukları o şekilde büyümüş. Hatta 10 yıl çocuklarını görmeyen insanlar vardı. Bir takım insanlarla görüştüğümde evet. Bunları hep duyduk yani. Ve sevine sevine çocuklarını alıp götürüyordu yani. Ve Allah sizden razı olsun diyordu. Anasına da babasına da. Yani şu önemli. Ben nerede yaşıyorum? Ankara'da yaşıyorum. Buradaki bulunduğum topluma birliği, beraberliği, kardeşliği, sevgiyi, adaleti, hoşgörüyü, doğruluğu, eminliği işlemekle mükellefim. Bunlar bana verilmiş birer emanet. Gözümü koruyacağım, emanet. Kulağımı koruyacağım, emanet. Nefsimi koruyacağım, emanet. Niyetimi koruyacağım, emanet. Bunlara kesinlikle sahip çıkmakla mükellefim. Ben toplum içerisinde emin olmak zorundayım. Herkes de emin olmak zorunda kendinden. Dolayısıyla bu toplumda kavga yaşanmaz. Bu toplumda terör olmaz. Bu toplumda en ufak bir harekette silahlar çekilmez. İnsanlar öldürülmez. İnsanlar yaralanmaz. Hırsızlık olmaz. Rızsızlık olmaz. Ahlaksızlık olmaz. Kapılarınızı açarsınız, rahat rahat odalarınızda uyursunuz. Kimse kapınızdan içeri kapıyı vurmadan, seslenmeden, siz buyurun gelin demeden içeri girmez. İslam böyle bir din. İslam doğruluk dini, sadakat dini, güzel ahlak dini. Biz bunda zorlanıyoruz Mustafa Bey. En büyük sıkıntı bu.
1: Evet.
0: Ahlak. Problem ahlak ve ya da ahlaksızlıkta. Problem ahlakta yani güzel ahlakta ya da çirkin ahlakta. E peki bu çirkin ahlakı bizim güzel ahlaka çevirebilmemiz için Hazreti Kur'an'a ihtiyacımız var. O Kur'an'ı anlamak, kavramak, yaşamak için Hazreti Resulullah'ın amellerine, sözlerine ihtiyacımız var. Davranış biçimine ihtiyacımız var. Ama okumuyoruz biz. Mesela yapay zeka var şimdi. Yapay zekaya Hazreti Resulullah'ın

0: Resulullah kimdir diye sorsanız size patır patır patır Resulullah'ın güzelliklerini anlatacak. Resulullah'ın hayatını aktaracak. Resulullah'ın ahlakı nasıl diye yapay zekaya sorun, hemen size aktaracak. Çok enteresan mı? Hayır, değil. İlim bunu kabul etmiş artık. Uydu, ay, güneş, gökyüzü, yeryüzü, yıldızlar, her şey. Her şeyi Resulullah'a böyle kabul etmiş. Yani aksini söyleme şansı yok yapay zekanın. Dolayısıyla peki yapay zeka insan değil. Yapay zeka canlı bir varlık değil. Görünmeyen bir şey adeta. Peki görünmeyen bir şeyin adı yapay zeka olarak benden size bilgi aktarıyorsa, ki ben insanım ve yeryüzünün en şerefli mahlukuyum. Dolayısıyla bana sonsuz ikramlarda bulunmuş beni yaratan, sonsuz nimetleri ihsan eylemiş beni yaratan, her türlü derdimin dermanını da halketmiş yaradan, hastalandığım zaman yeryüzünden çıkan bütün nebatatın bana şifa olduğunu, şafi olduğunu da ortaya koymuş yaratan ve güzel insanlarla buluştuğum zaman emin, huzurlu, mutlu bir yaşam biçimine girdiğimi de biliyorum. Bunu da bana lütfetmiş yaratan, güzel sözün insana ne kadar büyük tesiri olduğunun farkındayım. Bunu da ikram etmiş yaratan, güzel bakışın toplumda hoş karşılandığını, tebessüm edildiğini, dost kazandığını da bana ikram buyurmuş Cenab-ı Hak. Ben hangi nimetlere karşı küfrani davranabilirim? Hepsi emanet. Emanete sahip çıkmak zorundayım. Yine söylüyorum. Bizi dinleyenlere söylüyorum. Gözünüze sahip çıkın, emanet. Doğru bakın. Çünkü gözün gördüğünü anında akıl, irade, düşünme yeteneği, felsefe, mantık hepsi birden devreye girer. Orada şeytan da devreye girer. Şeytan seni doğru yoldan, doğru düşünmeden, doğru bakmaktan, doğru denge kurmaktan seni alıkoymak ister. Çünkü onun görevi o. Seni Allah karşısında mahcup edebilmenin yollarını arar şeytan. Vesvese düşürür kalbine. O zaman güzel düşüneceksin. Her bir gördüğünü ne kadar kötü demeyeceksin. Her bir gördüğünü acaba şu mu, bu mu diye kendi kendine yorumlar yapmayacaksın. Yeryüzünün en büyük hastalığı şimdi aklını kullanamayan, nefsini kullanan alimlerin hastalığı, bilginlerin hastalığı, insanı insanlıktan çıkarma noktasında çaba sarf eden çalışanların ruh hastalığı. Yani Allah bizi ıslah eylesin, Allah bizi güzel eylesin, Allah bize merhamet ediyor zaten de, Allah bize Allah'ı anlamayı nasip eylesin. Allah bize Resulullah'ı anlamayı nasip eylesin. Sen yaşamazsan, namazı kılmazsan, namazın sana vereceği o hazzı tatmamışsın ki sen bilesin. Önce bir kıl şu namazı. Bir ya kendine gel yani. Bana bu kadar nimeti veren Allah benden bir şeyler istiyor, benden bir şeyler bekliyor demeyi artık anla bir ya, de ya, de. Namazdan sen zorluk göremeyeceksin. Namazdan sen kötülük göremeyeceksin. Namazdayken sen sıkıntı yaşamayacaksın. Namazdayken sen ölü gibisin ama ölmeden ibadetle meşgul birisin. Namazda her şeyin bitiyor. Namazda her şeyini bırakıyorsun. Ne malın var, ne mülkün var, ne servetin var, ne aklın var, ne ruhun var. Allah ile melekler safında buluşma anını yakalamış oluyorsun o anda.
1: Rabbe teslim oluyorsun.
0: Rabbe teslim oluyorsun.
1: Belki de hiçlik makamına oradan ulaşacağız.
0: Niye orada ulaşacaksın?
1: Allah'ta yok olacağız.
0: Başka nasıl ulaşacaksın? Kendini hiç içinde görürsen zaten makama ermiş olacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü bu benim değil yani. Ben şimdi saat benim değil. Bak zaman da bize emanet. Değil mi?
1: Hepsi
0: Şimdi
1: emanet.
0: program yapıyoruz şimdi. Bize işte şu kadar dakika ikram buyurmuşlar. Biz bunu aşamıyoruz.
1: Sayılı nefes diyoruz,
0: Sayılı
1: değil mi?
0: nefes diyor.
1: Nefes bir emanet.
0: Emanet. Emanet yani. Toprak emanet. Her şey emanet. Yani ölürken kabir de emanet. Giydiğin kefen emanet. Neyi düşünürsen o sana emanet.
1: İnsanoğlu şu dünyaya hiçbir şeyle gelmiyor ve hiçbir şeysiz gidiyor.
0: Çünkü kendinin değil. Emanet ya. Verildi, sonra alındı. Beden, ruh. Emanet yani. Senin değil, hiçbir şey benim değil. Her şey. Sadece bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaşma noktasında bana verilenlerin karşılığını ödemekle yükümlüyüm. Doğru şekilde ödemekle yükümlüyüm. Yalansız, riyasız, nifaksız, fitnesiz, fesatsız,

0: cürsüz, küfürsüz. Bunlar hepsi emanet.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Ben
1: Böylece bir
0: teşekkür ederim.
1: programın daha sonuna geldik. Sizinle güvenilir olmanın, emanete sahip çıkmanın ve kul hakkına riayet etmenin hayatımızdaki yerini konuştuk. Önümüzdeki hafta başka bir konuda buluşmak dileğiyle diyoruz.
0: İnşallah.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılmış bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirtti. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı, ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 şüphelinin tutuklandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cenazesinde şüpheli ölüme ilişkin soruşturmalar derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Türkiye ve Fransa müsilajla mücadelede önemli bir işbirliğine giriyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa Kalkınma Ajansı ile ortak proje geliştireceğini söyledi. Proje için 600 milyon euroluk bir finansman paketi belirlendiğini ifade etti. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülerinin seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çözülememişken dünya ticaretinin bir diğer can damarı Babül Mendeb Boğazı'nda da gemi geçişi durma noktasına geldi. Nedeni Yemen'de devam eden çatışmalar. Bu kapsamda İtalya ticaret gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için bölgeye donanmasını göndermeye karar verdi. Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlar hakkındaki ABD tasarısını veto etti. İran, her iki ülkeye de teşekkürlerini sundu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı ard arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınına maruz kaldı. Onlarca işgalci Müslüman mezarlarının yanı başında Talmudik ayinler yaptı ve şofar borusu üfledi.

0: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü bildirildi. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Sanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Anadolu Mayası.
3: Merhabalar, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran Serpil Kızılpınar'la beraber yarım saat boyunca Anadolu'yu mayalayacağız. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek ve ayrıca TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Aslında eğitim danışmanı Gonca Elibol bizimle beraber. Kendisi aynı zamanda da yazar. Ulusal gazetelerde yazılar yazıyor. Kendisiyle bugün aslında günümüzdeki bu liderlik kavramını, iletişimi, yönetimle alakalı konuların arka planda Türk kültüründe, Anadolu'da, Orta Asya'da, Osmanlı Selçuklu'ya baktığımızda oralarda nasıl başlamış, işte bunları konuşacağız. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Mine Hanım. Çok kıymetli bir program. Bu programda yer almaktan onur duyuyorum. Davetiniz için de çok teşekkür ederim.
3: Biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii hep günümüzde şeyden bahsediliyor. İşte iletişim çok önemli, mesajı doğru iletmek önemli. Bunu böyle arkaya doğru, geriye doğru gittiğimizde Türk kültüründe neler hatırlıyorsunuz buna dair iletişimle ilgili? Evet. Kültürü mayalayan unsurlar içerisinde.
4: Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim. Ben Türk geleneklerine çok bağlı bir Türk kadınıyım. Ve bizim tarihimize baktığımızda aslında dünyada her şeyin ilkini bizim atalarımız başarmışlar. Tabii Anadolu mayası çerçevesinden baktığımızda o Anadolu'nun mayasının içinde insanı anlamak var. Değerlerimize sahip çıkmak var. Ne demek bu değerler dediğimizde? Etik değerler, yardımlaşma, iyi insan olabilme, bir işi yaparken profesyonelce yapabilme. Yani bir diyelim ki bir iş yerindeyiz. Bu kamu kurumu olabilir, özel sektör olabilir. Yaptığımız işin detayı her neyse onu en iyi şekilde yapabilme kabiliyeti var bizim Türk kültürümüzde. Hatta işte Fatih'inden tutun Kanuni'sine, Atatürk'üne. Ya bugün baktığınızda Türk tarihine düşünebiliyor musunuz? 267 yıl boyunca Türkler, bizim kültürümüz 3 kıtaya hükmetmiş ve 600 yıl boyunca imparatorluk yapan bir milletiz. Yani bugün günümüzdeki dünya ekonomileriyle kıyasladığımızda dünyanın bir numarasıymışız. Peki nasıl başarmışız bunu? Yani bunu bir iletişim tarafı, bir yönetim açısından baktığımızda ortak payda şu: bir kere insanı anlamak var. Yani yeteneği görmek var, kabiliyeti görmek var. Doğru yönetim modeli uygulamak var. İnsanların karakterine göre, yetkinliklerine göre, içindeki o beceriye göre rol dağılımları var. Mesela bizim atalarımız ortak akıla, günümüzdeki liderlik anlayışında ortak akıl çok önemli bir kavram ya. Bugün işte Cumhurbaşkanımız da bunu telaffuz ediyor, büyük şirketler de telaffuz ediyor, KOBİ'ler de telaffuz ediyor. Geriye dönüp baktığımız yapımıza, bizim kültürlerimize, orada karar meclisleri var. Yani bugün mesela dünyada Mine Hanım en çok Japonların yönetim anlayışı literatürlere,
3: Kaizen
4: gibi, Amashio teorileri gibi dünyaya hep model gösteriliyor. Halbuki gidin tarihe. İlk kalite yönetim sistemleri biz bulmuşuz. Yani 1502 yılında 2. Beyazıt Kanunname-i Bursa eseriyle bunu bir standartlaşma yönteme geliştirmiş. Yani nar sistemi, örnek veriyorum, biz şimdi bir markete gittik diyelim. Markette bir ürün alırken onun içindekileri, gramajı, hani ekonomik değeri, yani fiyatıyla fayda maliyeti ne ölçüde uyuyor. Bunların hepsini zaten bizim atalarımız hepsini başarmış. Aslında ben bugün İşte bir eğitmen olarak, yazar olarak, bir insan kaynakları yönetim danışmanı olarak hep şunları vurguluyorum kurumlara. Lütfen Amerika'yı, Japonya'yı, onu buna bakmayın. Kendi kültürümüze geri dönüp bakın. Bugün dünyanın en iyi üniversitelerinde, Harvard'da, MIT'de bizim değerlerimiz öğretiliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bizim referansımız aslında atalarımız. O kadar çok konu var ki, yani ben de çok severim bu konuları. Hatta son kitabımda dünya tarihinde Türklerin yaptığı başarılardan da değinmiştim. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet çok değerli bir padişah. Genç yaşında İstanbul'u fethediyor ve soruyorlar. Diyorlar ki nasıl bunu başardın? Diyor ki ben bilgiyi referans aldım. Sezar'ın kitaplarını okudum ve düşünün, karadan gemi yürütüyor. Bunu bir aslında bugüne baktım, bir inovasyon yaratıyor. Bir yılmazlık mantıkları var kafalarında. Bir liderlik anlayışında, bir hedefe odaklandığında ben bunu yapabilir miyim? Hani bugün nörologlar, beyin uzmanları diyor ya, siz bir şey istediğinize karar verdiğinizde sinapslarınız, hücreleriniz devreye girer ve ona bir formül oluşturur zaten onu başarmak için. Hani Atatürk'ün dediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben umudumu hiç kaybetmedim diyor ya. Biraz böyle bizim kültürümüzde ilham almamız lazım günümüz koşullarına baktığımızda.
3: Peki ilham demişken, tabii Türk kültüründe yönetim anlayışını özellikle de işte günümüzde biz KOBİ'ler dediğimiz şeyin aslında arka tarafına baktığınızda bir lonca sistemi, ahilik ve kümeleme modeli var. Siz ne görüyorsunuz orada bir eğitim ve yönetim danışmanı olarak?
4: Şöyle, çok güzel bir soru bu. Şimdi eskilere baktığımızda, mesela bir ahi teşkilatıyla günümüzü kıyasladığımızda, şimdi ahi teşkilatına bakalım. Her şey sistem üzerine kurulmuş. Bir KOBİ, yani bugünkü bir kişi vergi numarasını alırken, bir NACE kodunu oluştururken, bir şirket kurarken nelere dikkat edilmesi gerekliliğini geçmişte ahi teşkilatında her şeyiyle öğrenmişler. Örneğin rekabet sistemleri, işin nitelikli olması, kalite sistemleri, ticaretin ahlaki olarak nasıl yapılması gerekliliğini. Yani günümüzde her şey maalesef para endeksi, kapital sistem öyle bir noktaya gelmiş ki amaç para kazanmak. Mesela bugün sürdürülebilir kalkınma ilkelerinden bahsediyoruz değil mi? Artık başarı kavramları değişti. Eskiden bir 10 yıl önce başarı dediğimizde bir şirket için para kazanmasıydı, karlılığıydı. Ama şu an günümüzde diyor ki sen insana, topluma, çevreye ne kadar katkı sağlayabiliyorsun? Bunu yapabiliyorsan başarılısın.
3: Bu çok özür diliyorum. Aslında bizim dinimizde de komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Aslında bakınca günümüzdeki bu kurumsal sürdürülebilirlik durum tespitiyle de çok ilintili değil mi?
4: Yani kesinlikle
3: diyor ki,
4: öyle.
3: Dikey değil de yatay bir sosyal etki alanı yaratın.
4: Yani şu var, dediğiniz çok doğru. Mesela eskilere kıyaslayalım. Mesela ahi teşkilatın olduğu o geçmiş dönemlere gittiğimizde, diyelim ki aynı sokakta bir pasaj gibi diyelim, dükkanı olan bir kişi, diyelim ki Ahmet amcanın dükkanı var. Ahmet amca güzel gelir elde ediyor. Yan tarafındaki Mehmet amcanın geliri bir tık daha düşük. Mesela Ahmet amca geliri var. Ona bir müşteri geldiğinde şunu diyebiliyor: o ürün bende yok, İsterseniz Mehmet Bey var yan tarafta, ondan alabilirsiniz. Bakın bunun altında şu var: o da kazansın. Yani hani bir hikaye vardır. Tohum ne kadar kaliteli olursa, hani rüzgar o tohumu etrafa saçar ya. Sonuçta benim komşumun ürünü ne kadar kaliteli olursa, hani çiftçiler bunu çok iyi bilirler. Yan tarafta bir böcek varsa benim tarlama gelmesin diye o böceği kurutmak için komşusuna yardım eder. Aslında biraz daha bizim, bana göre bütüncel, bütün cül bir bakış açısına sahip olmamız lazım. Yani çevresel yaklaşmamız lazım. Zaten iyilik zinciri de bence böyle bir şey.
3: Bu sene Dünya Gıda Günü ile ilgili Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü FAO'nun başkanı Kudonyu'nun bir mesajı vardı ve şey diyordu. Kolektif iyiliğe çağrı, davet. Yani az önce biraz galiba o Türk kültüründeki o hani imecenin içinde de bir kolektif iyileşme hali var. Hep o kolektif düşünme aslında bir güç mü?
4: Kesinlikle öyle. Şimdi bakın, ben hayatta şuna çok inanırım ve bunun için çok çabalarım. Her insanın bir kırmızı çizgisi olması lazım bir iş yaparken. İşte nedir o kırmızı çizgimiz? Helal para kazanmak, etik değerleri taşımak, işinizi çok iyi yapmak. Mesela ben hep şeyi referans alırım. Atalarımız hep hani bu 267 yıl boyunca üç kıtaya hükmederken nasıl bir yöntem uygulamış dediğimizde, çağın gerekliliklerini yerine getiren kavramına bakmışlar ve demişler ki en iyisi neredeyse bulun getirin. Bugün işte
3: ilim Çin'de bile olsa getirin.
4: Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün dünyada bilim merkezi olarak Silikon Vadisi kabul edilirken eskiden bizmişiz bu. Yani Fatih işte Ali Kuşçu'ya adım başına bir altın verirmiş. Bilime o kadar çok önem verilirmiş ki, size bir hikaye anlatabilir miyim müsaadeniz olursa? Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde, tabii çok kozmopolit bir şehir. Diğer farklı dine mensup topluluklar endişe ediyorlar. Diyorlar ki bizi işte padişah buradan gönderir mi vesaire. Fuat hepsini topluyor. Hayır diyor. Yani biz hepimiz bir kültürüz. Bir elin nesi, iki elin sesi, farklı bakış açıları bizim için çok önemli. Tabii ilk yol haritası bilim. Hep referans aldığı tek konu bilim, öğrenme ve gelişme. O hemen günümüz üniversiteler gibi o dönem medreselere odaklanıyor. Çok güzel ekipler kuruyor. En iyi günümüzün rektörü gibi en iyi hocaları getiriyor vesaire. Bilim, yani beyin göçü oluşturuyor. İşte Avrupa'dan getirtiyor vesaire. Sonra gel zaman git zaman Fatih bir gün lisede bir oda istiyor. Ve ekibine diyor ki ben burada bir oda istiyorum. Hani ekip olarak bir karar verin, bana kararınızı bildirin. O dönemin yöneticileri diyorlar ki, aralarında istişare ediyorlar. Efendim biz kararımızı size bildirmek istiyoruz. Nedir diyor Fatih kararınız? Evet, burayı siz oluşturdunuz, siz kurdunuz. Bizleri de siz getirdiniz, siz atadınız. Fakat sizin burada bir oda sahibi olabilmeniz için iki koşul gerekiyor. Nedir diyor Fatih Sultan Mehmet bu koşul diye? Diyor ki ya öğretmen olmanız, hoca olmanız lazım ya da öğrenci olmanız lazım. Ve Fatih sizce ne diyor? Diyor
3: öğrenci
4: ki
3: olmuştur.
4: Öğrenci olmam için neler gerekli diyor. Yani bu yaklaşım çok kıymetli bir şey.
3: O bizde hani bir işi layıkıyla
4: yapmak.
3: Yüzümü kara çıkarma. Aslında dilin içinde bu tarz Anadolu kültüründe mayanın özleri var değil mi?
4: Evet.
3: Yeter ki bakmayı bilelim.
4: Yeter ki bakmayı bilelim. Yani bugün işte lonca teşkilatı, ahi teşkilatına baktığınızda, hani günümüzle kıyasladığımızda, işte o zamanlar işte açık kapı, bugün açık kapı teorisi deniyor mesela. O zamanlar işte sizin demin ifade ettiğiniz gibi komşusu tokken aç yatan bizden değildir gibi. Daha böyle yardımlaşma, imece usul çalışmalar var. Günümüze getirdiğimizde bunlar artık hani bazı modern kültürler çok da güzel entegre etmiş. Tabii akademi dünyasının da bunda rolü çok büyük. İşte takım çalışmasına çok önem vermişler. Yani şu var, toplumu farklı açılardan...
3: Özür dilerim, takım çalışması imece unsurları taşıyor değil mi?
4: Kesinlikle öyle. Yani imece dediğimiz şey yardımlaşma. Yani ben küçükken ben köyde büyüdüm. Tütün tarlalarında doğdum. Yani biz mesela tarlada tütün fidesi dikerken konu komşu gelir yardım ederdi. Diyelim ki bir buğday harmanladık, kaynatacağız, bulgur yapacaksak bütün komşular yardım ederdi. Tarhana yaparken yardım ederdi. Burada tabii şu vardı. Hem o işi bilen komşular gelirdi, hem de gönüllü olanlar gelirdi. Ortada çıkış noktası şuydu. Ben Gonca, işte Uysal'ın, o zamanlar şimdi evli olduğum için Elibol soyadım. İşte Meryem teyzeye biz yardım edelim. Bakın oradaki çıkış noktası şu. O günün sonundaki o işe, o iş çıktısına bizim bir faydamız olsun yaklaşımında. Bana göre şu var, bakın Türkiye tarihiyle çok zengin bir millet. Anadolu mayası, yani bizim o iyilik, yardımseverlik, takım çalışması, etik, ahlak, bunlar en kıymetli şeyler. Bizim referansımızı, özümüzü kabul ederek iş hayatında, toplumda, örnek veriyorum, işte odaklanalım. Şimdi günümüzde Mine Hanım, bu ekonomik sistemler, enflasyonist ortamlar, rekabet, global riskler, küresel durumlar, tabii artık global çalışmalar çok yaygınlaştı. Yani şirketler artık bugün online olarak, hibrit olarak çok farklı kültürlerden istihdamlar yapabiliyorlar. Şimdi buraya baktığınızda bir gerçek var. Ben hep şunu savunuyorum. Türkiye zengin tarihiyle, potansiyeli çok güçlü bir ülke. Bizim amacımız nedir? Ülkemizin gelişmesine katkı sağlama. Hadi daha küçük düşünelim. Hepimiz insan olarak rahat bir yaşam istiyoruz, değil mi? Evet. Çocuğumuza iyi bir gelecek bırakmak.

0: istiyoruz. Gezmek istiyoruz. Anne babaya yardım etmek istiyoruz. Çevremize yardım etmek istiyoruz. Bunların baktığınızda özünde hani yine ekonomiye dayalıyor. Yine üretmeye dayalıyor. Yine doğru işler yapmaya dayanıyor. Şimdi biz önce kendi çevremizde en iyisini yapmaya, en içtenlikle, en iyi niyetle, hani her zaman en iyisini yapabiliyor muyuz? Bazen dış faktörler buna engel olabilir. Önemli olan burada o iyi niyetli, hani tohumu atarız. Bu bir niyettir. Tohumu işte rüzgarı diyelim ki Allah korusun terslik olmazsa, dolu yağmazsa o tohum fide verebilir. Yani bizim bir şeyleri çaba göstermemiz lazım. Hani bir şeye ben çok inanırım. Biz bir şeye başlayalım, niyet edelim, çaba gösterelim. Nasip Allah'tandır derim mesela. Burada bana göre önemli olan şu. Yani ben bir yönetim danışmanı olarak şunu vurguluyorum. Bizim hepimizin günün sonunda bir hedefi var. Ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak. Bunu yaparken de ülkemizin gelişmesinden kastımız nedir dediğimizde sadece para değil. Bugün insani gelişmişlik indekslerimizin yüksek olması, yani eğitime, insana, kadına, sağlığa yatırım yapılması, toplumun daha refah içinde yaşaması. Ben geçenlerde Bursa'daydım. Bir iş için Bursa'ya gittim. 80 küsür yaşında bir teyze mendil satıyordu. Bana dedi ki kızım mendil alır mısın? Tabii dedim teyze alırım. Sonra bana böyle eğildi. Dedi ki kızım dedi evde tüpüm bitti. Ben çok üzüldüm, ne yapacağımı bilemedim. Ben de biraz benden talepte bulundu, verdim. Destek olmaya çalıştım. Sonra düşündüm mesela, o bende böyle bir şimşek çaktı. Dedim ki bu teyze şu anda evinde torunuyla oynaması gerekirken neden mendil satıyor? Demek ki iş dünyasında olan herkesin işini en iyi şekilde yaptığında, daha çok ürettiğimizde, daha çok vergi verdiğimizde, daha çok çarpan etkisiyle katkı sağladığımızda o teyze mendil mi satar sizce? Evinde torunuyla mı uğraşır? Yani bizim işte atalarımız her şeyi arkadan görme becerisine sahip. Bizim Anadolu mayamızda bu var. Arkasını düşünüyor. Bir hikaye vardı. Çok etkilenmiştim ben. İşte yoğurtçu mahallede yoğurt satıyor. Yoğurt satıyorum, yoğurt satıyorum. Beyefendi de eşine diyor ki, hadi diyor yoğurt al diyor. Eşi diyor hanımefendi, olur mu diyor, evde diyor 5 kilo yoğurt var diyor. İhtiyacımız yok ki diyor. Beyefendi diyor ki bizim ihtiyacımız yok ama diyor onun ihtiyacı var diyor.
1: Evet çok tabii güzel. Evet kesinlikle bu hikayede var. Şimdi tam başını hatırlamıyorum ama bir şey vardır ya önce kendi bahçemizi yeşertmek. Yani aslında kendi içimizi yeşertmek, kendi ruh dünyamızı, düşünce dünyamızı yeşertip sonra bahçeyi yeşerttiğinizde aslında bütün bir bakıyorsunuz ki bütün bahçeler yeşermiş oluyor. Burada peki Türk kültüründe bizim bir konferans serimiz var Mayasında Aşk Var diye. Hani bir iş huzurla içten geldiği gibi keyifle huzurla yapıldığı zaman aslında o çok keyifle mayalanıyor gibi. Kadının peki rolü ne? Türk kültürüne baktığımızda
0: Şimdi
1: Anadolu'ya.
0: öncelikle şunu belirtmek isterim. Ben hep şunu savunurum. İşi huzurla yapabilmek için kişinin iç dünyasında içsel motivasyonunu koruması çok önemli. Ne demek istiyorum? Şimdi bir insanın iş yapış şekli karakterini gösterir. Asla bu aldığı para, görevi, unvanı ile alakalı olan bir şey değildir. Ne iş yapılırsa yapılsın, işini en iyi şekilde yapabilmek onun önce kişiliğini gösterir. Ve şuna çok inanırım. Bir insan işini yaptığında, ben ona hep yıldız derim, elinde sonunda o bir yerde parlar. Yani ister kendi kurumunda, ister başka bir yerde ama eninde sonunda hani bizim dinimizde vardır ya, ilahi adalet, adaletin, Allah'ın adaleti vardır diye. Şimdi kadın noktasına gelelim. Günümüzde yani bizim hani Anadolu kültürümüze gelelim. Bakın kadınlar çok otorite. Evde otorite, işte otorite. Kadın her şeyi yoğuruyor. Bir nesil yetiştiriyor her şeyden önce. Bugün dünyada Atatürk'ün dediği gibi her şey kadının eseri. Yani bizim atalarımıza geldiğimizde o yüce yüce padişahları kim yetiştirdi? Anneleri yetiştirdi. Günümüzde çocukları kim yetiştiriyor? Yine anneleri yetiştiriyor. Kadınların zaten Allah öyle bir güç vermiş ki, yani bir doğurganlık gücü vermiş, çoklu düşünebilme becerisi vermiş, muhakeme becerisi vermiş. En önemlisi de yılmazlık vermiş. Kadın yorulmuyor. Yani ben de anneyim, siz de annesiniz. Yani günde kaç saat çalışıyoruz ama hiçbir zaman yorgunluk nedir bilmiyoruz. Çünkü o bizim rutinimize artık gelişmiş.
1: Bir söz vardır ya hani annenin doyuramadığını hayat doyuramaz. Aslında anne önce evde o çocuğu doyurursa kültürle, etik değerlerle, bir takım işte Türk kültürüne dair
0: Hı.
1: değerlerle onu doyurduğu zaman aslında

0: sokağa çok daha böyle kontrollü, kendini seven, dünyayı seven, insana, çevreye saygılı çocuklar topluma karışmıyor mu?
1: Kesinlikle öyle. Mesela en basitinden çocuk anne tarafından, baba tarafından sevildiğinde bir kere içsel olarak pozitif bir birey yetişiyor. Bugün bizim günümüzde pozitif olabilmek çok büyük başarı. Neden diyeceksiniz? Pozitif insanlar hayatta daha başarılı, daha problem çözme becerisi yaygın, iletişim becerileri daha yaygın. Ama önce çocuk ailede o doygunluğu yaşaması gerekiyor, doyumu yaşaması gerekiyor. Zaten sevgiyle büyüyen çocuklar dışarıda kötü alışkanlıklar da yaşamıyorlar. Mesela bizim bir gün bir emniyetle bir toplantımız vardı. Ben dayanamadım. Dedim ki işte sosyal medya çok çocukların negatif tarafları normalleştirmeye geldi. İşte okullarda maalesef ki kötü alışkanlıklar çok yaygınlaştı. Biz bunları nasıl önleyebiliriz dedim. Bana dediği şuydu emniyet müdürünün, Gonca Hanım, annenin sevgisini alan bir kadın sevgisi, bir baba sevgisi alan çocuklar emin olun uyuşturucu vesaire bu tür kötü alışkanlıklar asla kullanmıyorlar. Kötü davranışlar da sergilemiyorlar. Burada bu çok gerçekten önemli. Bir de şu önemli. Dün hatta daha yaşadığım bir şey. Anıtkabir'e gittik 29 Ekim kutlamasını. Sonrasında ben metroya bindim, Kızılay'a geleceğim. Metroda 7-8 yaşlarında bir çocuk babasıyla birlikte. Oturan da bir bey. Bey kalktı, beyefendiye yer verdi. Baba ne yaptı dersiniz? Kendi oturmadı, çocuğu oturttu.
0: Ay işte bir özel gün diye
1: Özel.
0: hani
1: Sonra dedim
0: yapmıştır
1: ki
0: bayram
1: dayanamadım.
0: diye.
1: Yani normalde hani ben kendi kızımı da yetiştirirken dedim ki bak hamileler, yaşlılar, senden büyükleri mutlaka yer ver. Hep böyle yetiştim. Kendim de öyleyimdir. Kızıma da öyle yetiştim. Dayanamadım dedim ki ya beyefendi dedim ya. Bu beyefendi size yer vermişti dedim. Siz çocuğu oturtuyorsunuz. Biz dedim nasıl sağlıklı, nasıl rol model bir nesil yetiştireceğiz dedim. Yani bunu dedim şahsen ben hani doğru bulmadım demeye getirdim beden dilimle, ifadelerimle. Sonra bir iki kişi beni destekledi. Şimdi bakıyorsunuz bugün bizim hani Anadolu kültürümüzde böyle bir şey var mı? Büyüye saygı var. Çıt çıkaramazdık, bacak bacak üstüne atamazdık biz büyüklerimizin yanında. Öyle değil mi? Daha böyle yaşlılara bir değer vardı, yardımlaşma vardı. Yolda yürürken bir teyzenin, amcanın elinde torba eşya varsa hemen taşırız yani, öyle değil mi? Bugün bakıyorsunuz maalesef ben buna hani yani kusura bakmayın eleştiriyorum belki ama gençlerimizi doğru yönlendirmemiz lazım anne baba ebeveynler olarak.
0: İşte orada da acaba diyorum şimdi o gençleri de bizler yetiştirdiğimize
1: İşte.
0: göre demek ki bizler orada bir yerde bir kopma mı olmuş? Belki o çok hani küçük bir kopmadır. Hemen o iğne iplik nasıl ki eskiden çoraplarımızı bütün söküklerimizi dikerdik. Bu da demek ki bir kültürel sökük. Bunu da eminim ben hani her anne, her ev, her yuva bu sökükleri dikecek. Yani düşünce dünyamızdaki bu
1: Kesinlikle.
0: sökükleri umarım dikelim de.
1: İnşallah. Yani kıyamama var çocuklara karşı şu an günümüzde anne babalar kıyamıyorlar. Yorulmasınlar. Daha böyle tabii şartlar da farklı. Biz bahçelerde, tarlalarda koşardık. Şimdi çocuklar apartmanların içinde. Yani artık sistemler değişti. Güven kavramları
0: Peki
1: farklılaştı.
0: siz tabii şimdi günümüzdeki bu yönetim anlayışlarında işte diyorsunuz ki liderlik çok önemli diyorsunuz. Türk kültürüne baktığımızda da biraz böyle lider ağırlıklı yani Kaanlar, Bilge Kaanlar, kadınlar yine Asenalar hep böyle bir liderlik vasfı çok önde olan. Bu konuda ne dersiniz?
1: Ya Türkler dünya araştırmalarına bakıldığında Türklerin gerçekten öncü olma, yılmaz olma, yeni bir şey üretme, imkansız tanımama gibi bir şeyi var, yapısı var. Türkler gerçekten dünyada çok özel milletler. Yani bizim kanımızda da bugün hani yakın zamanda da geçmiş tarihlere bakıldığında hani olağanüstü durumlar olduğunda hemen kendimizi atıyoruz. Yani bugün Allah korusun bir savaş olsa hemen bir kadın olarak da uçar gideriz değil mi? Şimdi liderlik kavramı aslında çok geniş bir kavram. Yani bunu farklı açılardan değinebiliriz. Ben tabii hani yönetim danışmanı olarak daha çok iş dünyasını çok önemsiyorum. Çünkü iş dünyasındaki verimliliği ve başarının bizim ülkemizin gelişmesine, toplumsal dönüşümün oluşmasında artılarının çok olduğuna inanıyorum. Bu anlamda da önerim şu. Kurumlar, bu kamu kurumu olabilir, özel kurum olabilir. Öncelikle sistem odaklı, yani sistem odaklıdan kastım da şu, insanların becerilerini ön plana çıkartan, hata olasılıklarını azaltan, çünkü hep şunu savunurum ben, belirsizlik hataya yol açar. Biz iş dünyasının belirsizliği nasıl kaldıracağız? Sistemle, veri

0: ile insanlara doğru yetkiler vererek, insanların içindeki potansiyeli doğru kullanarak ve liderlik şurada devreye giriyor. Onları takip ederek, hani yönetim biçimlerinde vardır işte SWOT analizleri deriz. Güçlü taraflarını koruruz.
1: Peki biz hep böyle bir Anadolu mayası tarafına da bakmaya çalışıyoruz ya. Türk dünyasında Türk tipi liderlikte bu var mıydı
0: Var tabii,
1: geçmişte?
0: var tabii. Mesela bizim atalarımız
1: Osmanlı'da, Selçuklu'da
0: kesinlikle
1: ya da
0: hepsinde,
1: işte daha
0: Fatih'te,
1: geçmişte.
0: Osmanlı'da, Selçuklu'da ortak akıl mantığı var. Birinci kuralları bu. İkinci kuralları kesinlikle öncü olma fikirleri var. Dünyada en iyi olma fikirleri var. Bunlar onların kırmızı çizgileri. Bunları yaparken de değerleri şu. Bizim atalarımıza baktığımız hep dinle yönetmişler. Ama dinden kastımız nedir bizim? Buradaki bizim nasıl ki İslam'ımız iyiliği, dürüstlüğü, etiği, yardımlaşmayı, imece kültürünü bize, bizim dinimiz bunu vurguluyor. Çok net biliyoruz bunu. Onu referans alıyorlar. Mesela kötülük kavramı, ayak kaydırma kavramları bizim atalarımıza bu tür şeyler kendi kültürümüzde yok. Ha, savaşa giden her şey mübahtır deyip işte diğer ülkelerle bir çatışmaları, o ayrı bir konu. Ama bizim Anadolu mayamızda iyilik, doğruluk, liderlik vasıfları çok yaygın ve bizim için bu çok kıymetli. Biz uzağa aramayalım, hep içimize dönelim diyorum ve bunu ısrarla savunuyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi tabii kadının hani çocukları yetiştirmedeki rolü önemli Anadolu kültüründe dediniz. Peki bu yönetim tarafında da mesela Bağcıyanı Rum ahilik geleneğinin ilk kadın örgütü, aslında dünyada da ilk kadın örgütü. Kadınların iş dünyasındaki örgütleri gibi. Günümüzde sizce o kadınlar, iş dünyasındaki kadınlar bu geçmişteki Türk kültüründeki bu geleneği yeterince alabilmişler mi?
0: Yani güzel örnekler var. Bugün mesela kadınların kooperatif kuruyorlar. Kendileri yardımlaşma usulü çalışmalar yapıyorlar. Dernekler kuruyorlar, sivil toplum kuruluşları oluşturuyorlar. Bugün baktığınızda örnek veriyorum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kadın girişimciler kurullarına, birçok dernekler var bu tarz çalışan. Onlara baktığımızda, onlarla konuştuğumuzda, onların içerisinde projelerinde olduğumuzda görüyoruz ki evet, biz atalarımızdan esinlenen güçlü Türk kadınları var. Maalesef şu var, ben buradan sizin huzurunuzda da seslenmek isterim. Bugün Sermaye Piyasası Kurulu'nun işte bir takım kurumsal yönetim ilkeleri var. Derler ki işte kadın yönetim kurullarında sayıları artsın. İşte SPK'ya bağlı şirketlerde bir çalışma oranları var, %1 gibi. Kadınların yönetimde, yönetim kurullarında, üst düzey yöneticilerde, siyasette daha çok söz sahibi olması lazım. Ben bugün üzülüyorum. Bir toplantılardan mesela sosyal medyada bir kare görüyorsunuz bir haberlerde. Hep erkekler
1: Erkekler,
0: var.
1: evet.
0: Yani kadınlar lütfen, lütfen yönetim, lütfen işte cumhurbaşkanlığımız olsun, bakanlıklarımız olsun. Biz talep ediyoruz yani, ben kendi adıma bile.
1: Ama orada da şöyle, şimdi tabii Türk kültürüne baktığınızda evde, savaşta, işte, tarlada, her yerde kadın erkek yan yana. Bugün hala da tarımda mesela kadınlarla erkeklerin oranı neredeyse %50 %50. Hatta bazen kadınlar bile çok. Şimdi o tabii belki şey bir örnek olmayabilir ama şimdi tabii çalışma hayatında da özellikle son yıllarda kadınlar azalmaya başlandı. Yeniden kadınlar bir sıkıldı herhalde, yoruldu. Eve dönmeye başladılar gibi. Şimdi tabii kadının çalışma hayatındaki oranı düşük olunca yükselme oranı da istatistiksel olarak maalesef düşük
0: Yani
1: olabiliyor.
0: şöyle Mine Hanım, yani verilere bakıldığında örnek veriyorum, aile
1: Hani az çalışalım ama hani yönetim kademelerinde çok olalım gibi. Bu da tabii hani şeyde yapmayalım, yani erkeklere de
0: yani
1: negatif
0: bir
1: ayrımcılık yapmayalım.
0: tabii ki yapmayalım. Onlar bizim çınarlarımız
1: Evet,
0: neticede
1: evet.
0: beyler. Fakat şu var.

0: Kadınlara da bir mesajımız olsun o zaman. Diyelim ki lütfen daha çok talepkar olalım. Daha
1: Evet.
0: çok isteyelim. Daha
1: Daha
0: çok
1: çok.
0: çalışalım.
1: Aynen.
0: Yani çok özür diliyorum burada hani Rütük bana lütfen kızmasın. Ben iyi niyetle yapıyorum ama ne olur şu dizilerimiz yerine biz daha böyle toplumsal dönüşüme fayda sağlayan, daha
1: Evet.
0: eğitime odaklı içerikler yapalım ki kadınlara birazcık daha ilham olalım. Tabii ki şey olmayan yani iyi niyetle çalışanlar başımızın üzerinde ama biz ne kadar sesimizi çıkarırsak o kadar gür olacak, koro olacak.
1: Evet,
0: Kadın güçtür diyelim.
1: kesinlikle. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumla eğitim danışmanı, yönetim danışmanı Gonca Elibol ile aslında Anadolu'da geçmişte yönetim anlamında hangi unsurlar var, mayamızın özünde neler var, şunu gördük ki konuğumuza çok teşekkür ediyoruz elbette. Mücadele mayası var Anadolu mayasında, çok önemli maya kelamının içerisinde. Bu mücadelenin içerisinde de işbirliği var ama en önemlisi de layıkıyla iş yapma var. İşte o olduğunda zaten çarpan etkisiyle toplumu dönüştürüyor, zenginleştiriyor, mutlu ve huzurlu kılıyor. Biz de haftaya daha huzurlu, daha keyifli, daha zengin bir dünyada görüşmek üzere. O güne değin huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinliyorsunuz.

yüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış.

nefes alıp düşün bir kere. Can seni, hayat seni, her şey elinde. Dur bir an, kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can seni,

Dur bir an, kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can seni, hayat seni, her şey elinde.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Refik Erduran'ın 1959 yılında kaleme aldığı Cengiz Han'ın Bisikleti adlı oyundan söz edeceğiz. Modernleşme sancıları çeken toplumun ve bireyin trajikomik durumunu ele alan eser, çok eşlilikten tek eşliliğe geçiş sürecini ve bu süreçte yaşanan kültürel ve zihinsel dönüşümü mizahi bir dille sahneye taşır. Oyunun merkezinde yer alan Cengiz karakteri eski alışkanlıklarıyla yeni dönemin getirdiği modern yaşam tarzı arasında sıkışıp kalır. Yazar, batılılaşmayı sadece şekilsel bir değişim olarak algılayan bireylerin düştüğü gülünç durumları ve toplumsal ikiyüzlülüğü başarıyla işler. Bisiklet metaforu oyunda sadece modern bir araç değil, aynı zamanda toplumun tam olarak sindiremediği, yabancı kaldığı yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin simgesi olarak öne çıkar. Oyun, geleneksel değerlerle modern yaşamın çatışmasını evlilik kurumu üzerinden sorgularken, karakterlerin bu süreçteki uyum çabalarını ve şaşkınlıklarını gözler önüne serer. 60 yılı aşkın süredir çeşitli topluluklarca sahnelenen eser, Türk tiyatrosundaki toplumcu gerçekçi ve eleştirel komedi geleneğinin başarılı örneğidir. Yazarın canlı diyalogları ve durum komedisine dayalı sahne trafiği metne dinamik bir yapı kazandırır. Karakterlerin eylemleri ve içine düştükleri çelişkiler,

0: aslında bir dönemin sosyolojik ortamını da çizer. Refik Erduran, sahnede yarattığı absürt durumlar aracılığıyla seyirciyi hem güldürür hem de modernleşmenin yüzeysel yönlerini düşünmeye sevk eder. Böylece metin, bireyin kimlik arayışını ve toplumsal normlar karşısındaki çaresizliğini de net şekilde ortaya koyar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ahilik, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelere mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir ifadelerini kullandı. Bahçeli, ahiliğin bıraktığı miras ve modern ilkeleri sentezleyerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılmış bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirtti. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek, düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Türkiye ve Fransa müsilajla mücadelede önemli bir işbirliğine gidiyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa Kalkınma Ajansı ile ortak proje geliştireceğini söyledi. Proje için 600 milyon euroluk bir finansman paketi belirtildiğini ifade etti. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturma izni bildirisini sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi.

0: Bir diğer can damarı Babülmendeb Boğazı'nda da gemi geçişi durma noktasına geldi. Nedeni Yemen'de devam eden çatışmalar. Bu kapsamda İtalya, ticaret gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için bölgeye donanmasını göndermeye karar verdi. Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlar hakkındaki ABD tasarısını veto etti. İran, her iki ülkeye de teşekkürlerini sundu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı ard arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Onlarca işgalci Müslüman mezarlarının yanı başında Talmudik ayinler yaptı ve şofar borusu üfledi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü bildirildi. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam 18, Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Tiran 29, Bakü 29 derece, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 ve Sanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Enerji Masası.
3: Enerji Masası programından merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Teknik Masa'da Süleyman Ozan Koçak, Bilda Üstündağ ve Hasan Kambolat'ın hazırladığı programımızda küresel ve ulusal gündemin en stratejik başlıklarını sınırları aşan bir vizyonla ve konunun uzmanlarıyla masaya yatırmaya devam ediyoruz. Efendim, iklim değişikliği sınır tanımıyor. Bir ülkede yaşanan çevre sorunu başka ülkeleri de etkileyebiliyor. Bu nedenle ülkelerin ortak hareket etmesi, anlaşmalara katılması ve ortak bir faydada buluşması büyük önem taşıyor. Ancak burada sorulması gereken önemli bir soru daha var. Dünyadaki bütün ülkeler aynı sorumluluğu ve aynı maliyeti paylaşmaya hazır mı? Peki uluslararası toplum iklim ve çevre konusunda ortak politikalar üretirken ne kadar başarılı? Yapılan anlaşmalar gerçekten sonuç veriyor mu? Ülkelerin kendi çıkarlarıyla dünyanın ortak çıkarları arasında nasıl bir denge kurulabilir? Ve bütün bu tartışmaların merkezinde COP31 var. COP nedir? Süreç nasıl işliyor? Antalya'nın bu önemli zirveye ev sahipliği yapması Türkiye için ne ifade ediyor? Türkiye bu zirveden hangi somut kazanımları elde edebilir? Enerji Masası'nda bugün bu soruların cevaplarını arayacağız. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelenin bir başka önemli boyutunu, uluslararası işbirliğini konuşacağız. Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kambolat ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Nurgül Bekar stüdyomuzda bizimle. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk.
3: İsterseniz COP31 ile başlayalım sohbetimize. COP31 nedir? Nasıl bir süreç işliyor? Neden Antalya'da yapılıyor? Buyurunuz Sayın Bekar.
4: COP31, Birleşmiş Milletler kapsamında yürütülen bir konferans. 1992'de kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında her yıl bu konferanslar düzenleniyor. En son geçen sene Brezilya'da COP30 yapıldı. Ondan önce yine Azerbaycan'da COP29 yapıldı. Dolayısıyla bir süreç. Birleşmiş Milletler çerçevesinde dönen bir süreç. Dilerseniz ben de biraz hocalıktan mütevellit böyle bir açıklama şeyiyle COP31 deyince biz ne demiş oluyoruz? Evet. Aslında Conference of the Parties, yani taraflar konferansı. Ben daha önce katıldığım bir yayında bilhassa hani

0: Gerek Job 31 diye söylemiştim. Neden? Çünkü her yerde Türkiye'de bununla ilgili farkındalık afişleri, farkındalık yayınları var ve insanlarımızın onu gördüğünde, bizi de dinlediklerinde ikisini birleştirmeleri anlamında bazen Job 31 de diyorum doğrusunu isterseniz, ama COP 31 bu sene Antalya'da yapılacak. 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı. Söylediğimiz gibi bunun evveliyatı 1992'de kabul edilen sözleşmeden geliyor. Daha sonra 97'de Kyoto Protokolü var. 2015'te ise Paris Antlaşması. Buradaki COP31'in uygulama hedeflerine baktığımızda biz dünyada iklim değişikliğiyle mücadelede hangi teknikleri kullanabiliriz, hangi araçlarla mücadele edebiliriz ve ülkeler olarak neler yapabiliriz, uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, bunu çalışıyor
1: Hocam bir de
0: COP31.
1: şeyi açabilir miyiz? 97 Kyoto Protokolü'nün önemi nedir? 2015 Paris Anlaşması'nın önemi nedir? Çünkü bu süreçte bu iki Kyoto ve Paris hep öne çıkıyor.
0: Evet. Şimdi 1992'de o zaman zikredelim
1: Tabii,
0: isterseniz.
1: 92 de önemli.
0: 1992'de Brezilya'da kabul edilmişti. Burada bu ülkelerin öne çıkmasının sebebi iklim değişikliğiyle mücadelede daha lider pozisyonla oynamaları ve kullandıkları enerji açısından baktığımızda da Brezilya o dönem itibariyle gelişmekte olan ülke ve hızla kalkınma ivmesi gösteren bir ülke. Daha sonra 97'de Kyoto Protokolü'nde Japonya'nın uluslararası politikada etkin olduğu, ekonomik politikada etkin olduğu dönemi görüyoruz ve 2015 Paris Antlaşması'nda da yine Fransa'nın uluslararası politikada liderliğe oynama, AB içinde tabii hani özelde liderliğe oynama politikalarını görüyoruz. Bu anlamda tabii ki şehirlerin bir önemi var. Bugün Türkiye'nin ve Antalya'nın seçilmesinin de hem bizim açımızdan hem de uluslararası politika açısından çok büyük önemi var. Ona mutlaka geleceğiz tekrar herhalde sorularda, ama COP31'de şunu söylemek lazım. Müzakere açısından çok önemli bir forum. COP31. Bugün baktığımızda istenilen yerde değiliz iklim değişikliği ile ilgili, ama çok sevdiğim bir söz var. Bir sıfırdan büyüktür. Yani hiç olmamasından daha iyi bir durumdayız. İklim değişikliği ile mücadelede COP31 süreci sayesinde, Birleşmiş Milletler süreci sayesinde. Bu sene Antalya'da yapılacak olan da tabii şöyle bir motto var. Taahhütler tamam ama uygulama. Yani taahhütler yerine artık uygulamayı hayata geçirmeliyiz. Sadece taahhüt vermek iklim değişikliğiyle mücadelede bize çok fazla bir hız kazandıramıyor. Dolayısıyla COP31'in yapılması ve bunun Antalya'da yapılacak olması hem Türkiye özelinde hem de uluslararası politika genelinde iklim değişikliğiyle mücadele açısından önemli bir anlam ifade ediyor.
2: Tabii Antalya çok güzel bir ilimiz. Turizm açısından da çok büyük katkıları olacak. Peki bu zirvenin Antalya'da yapılacak olması Türkiye açısından ne anlama geliyor? Nasıl bir önemi var?
0: Şimdi Antalya öncelikle sembolik bir anlama sahip. Neden? Antalya Akdeniz bölgesinde bir ilimiz bizim ve Akdeniz bölgesi, ama Akdeniz bölgesi derken Türkiye'deki Akdeniz bölgesini kastetmiyorum. Daha geniş bir Akdeniz havzasından bahsediyorum. İklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir bölge. Orta Doğu'nun da yine bazı bölgelerinin bu havza içine girdiğini düşünürseniz, Akdeniz iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir alanı kapsıyor. Akdeniz'de iklim değişikliği konularından bir takım su sıkıntısı, su stresi yer alıyor. Enerji konularında yine aynı şekilde bir takım streslerin yer aldığını görüyoruz. Bilhassa Orta Doğu ülkelerinde hem petrol hem diğer enerji kollarında, suda, işte yenilenebilir enerjide yeni politikaların üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadelede bu alan, bu coğrafya çok önemli bir yere tekabül ediyor. Antalya'nın önemi burada hem turizm olarak çok önemli bir altyapısı olduğu için bu konferansları yapmaya ehil bir şehrimiz bizim. Dolayısıyla teknik olarak Antalya önemli, ama coğrafi anlamda da önemli bir sembolik anlamı var. İklim değişikliğinin en çok yaşandığı bölgelerden birinin ortasında.

0: bulunuyor diyebiliriz Antalya için.
1: Yapılacak olan bu zirveden hem kendi adınıza hem de global anlamda hangi faydaları bekliyorsunuz?
0: Türkiye açısından aslında şunları bekliyorum. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir merkez haline gelebileceğini görüyorum. Eğer doğru kullanılırsa COP31 zirvesi. Çünkü sadece iklim değişikliğindeki burada bakıyoruz, şimdi ajandaya bakıyoruz. İşte hangi konuları müzakere edeceklerine bakıyoruz. Evet, sıfır atık, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir gıda güvenliği, enerjinin sürdürülebilir şekilde elde edilmesi, tüketilmesi vesaire. Bunlar hepsi çok önemli. En temel amaç nedir? Sıcaklık artışını 1,5 seviyede tutabilmek, ama şu an o amaç yakın gözükmüyor hiçbir ülke. Dolayısıyla bütün bunlar tamam, ama bu noktada Türkiye'nin önemli bir merkez haline gelmesiyle, örneğin Antalya'da yeni kurumlar teşkil edilebilir. Uluslararası iklim örgütü gibi.
1: Evet.
0: Yine bir takım yeni mekanizmalar Antalya bazında yaratılabilir. Türkiye burada çok önemli yatırımları kazanabilir. Çünkü sadece devletler katılmıyor COP31'e. Aynı zamanda özel sektör katılıyor, sivil toplum kuruluşları katılıyor, kalkınma bankaları katılıyor,
1: Akademisyenler,
0: akademisyenler, gençler katılıyor.
1: gençler.
0: Yani burada Türkiye öncelikle kendi açısından önemli bir yatırım potansiyeli sağlayabilir. Çünkü diyebilir ki ben enerji açısından şöyle bir altyapıya sahibim. Yenilenebilir enerji konusunda da benim potansiyelim budur ve ben firmalara yatırım yapacaklara şu kolaylıkları sağlayabilirim dediğinde önemli yenilenebilir enerji yatırımlarına ev sahipliği yapabilir Türkiye ve bu çok da büyük bir kazanç sağlayacaktır. Öte yandan sağlanacak işbirlikleri hem devletler düzeyinde, hem özel sektör ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde, hem de tabii akademik düzeyde yeni bir takım avantajları Türkiye için beraberinde getirecektir. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris Anlaşması'ndan çekildiğini görüyoruz. Yine iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinden çekildiğini görüyoruz. Bir lider sıkıntısı demeyelim, ama bir lider çatışması var. Yani kim lideri olacak? Bu politikaların lideri uluslararası siyasette kim olacak konusunda Türkiye önemli bir siyaset faktörü olabilir bu noktada. Bu da çok büyük bir kazanç Türkiye açısından baktığınızda. Yani hem ekonomik kazançlar olabilir, hem akademik kazançlar olabilir. Sağlayacak işbirlikleriyle dış politikasında, güvenlik ve savunma alanında yine yeni faydalar sağlayabilir Türkiye. Dolayısıyla burada COP31'i bizim nasıl değerlendireceğimiz, nasıl kullanacağımız önemli. Yani sadece ben tamam şu dereceye indireceğim sıcaklığımı ve bunları yapıyorum demek değil. Altyapı yatırımlarında işbirliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kapsamında yatırımların Türkiye'ye çekilmesi anlamında COP31'in önemli avantajlar getireceğine inanıyorum.
2: Konu açılmışken COP31 öncesi iki faaliyet de düzenleniyor. Gençler için Next Gen COP 30.5 düzenleniyor 27 Ağustos 1 Eylül 2026 tarihleri arasında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Cemre Vakfı işbirliğinde. İkincisi de Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'ün düzenlediği, öncelik yaptığı COP31 Genç Akademi takımı için başvurular alınmaya başlandı. Bu başvurular için 24-26 Ağustos arasıydı. 28 Ağustos Cuma gününe kadar da uzatıldığı tabii söylendi. Burada üniversite öğrencilerinin katkı sunması, dünya geleceğine ilişkin sorumluluk alması amaçlanıyor. İklim, sürdürülebilirlik, çevre alanlarında akademik proje ve etkinliklerde aktif rol almak isteyen öğrenciler için YÖK'ün bir alan açtığını da görmekteyiz. Nurgül Hanım çok güzel özetledi Kyoto-Paris anlaşmasını. Burada tematik programda Antalya'da 10 Kasım'da da enerji ve ulaştırma ele alınacak. Bu açıklandı. Bu enerjide tarihi kararlar alınabilir Antalya zirvesinde. Nasıl karar bekleniyor? Şöyle 2026'da dünyada toplam enerji tüketiminde elektrik

0: payı %23. 2035'te bunun %35 olması için çalışmalar arzu ediliyor. Hedef konmuş durumda. Onun için 2026 Antalya kararı şeklinde bir kararın alınması da bekleniyor. Yani ikinci nokta da bu enerji konusunda temiz enerji. Temiz enerji de diğer bir nokta. Ülkelerin enerji arz güvenliğinin sağlanması üçüncü bir nokta. Dördüncüsü de Antalya Zirvesi enerjide piyasalara, yatırımlara yön vermesi de Antalya Zirvesi'nin bekleniyor.
1: Evet.
2: Temiz enerjiyle birlikte şunu da söylemek lazım. Antalya bir temiz teknoloji merkezi haline gelebilir. COP31'de yapılacak çalışmalarla, atılacak adımlarla. Çünkü dünyanın önemli şirketleri geliyor dedik. Girişimleri, fonları, kalkınma bankaları geliyor. Bunlardan bir takım kaynaklar sağlanabilir. Yine TÜBİTAK'ta COP31 öncesinde temiz teknoloji girişimlerini yatırım aşamasına taşımaya yönelik bir takım çalışmaları gerçekleştiriyor.
1: Evet.
0: Evet, önemli bir noktada tabii bu zirvede sıfır atık konusu. Bunu da açmamız lazım. Bunu da Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir hareket eyleme dönüşmüş durumda artık. COP31'de sıfır atık önemli başlıklardan biri olduğunu görmekteyiz. Haklı bir şekilde. 2035'e kadar küresel atık üretiminin yarı yarıya azaltılması hedefleniyor. Atık sektörü zaten insan kaynaklı metan emisyonlarının %20'sini oluşturduğu açıklanmış durumda. Bunun da azaltılması hedefler arasında.
1: Evet. Sayın Bekar, az önce Sayın Kambolat Paris İklim Anlaşması'na bir atıfta bulundu. Buraya dönmek istiyorum. Şimdi Paris İklim Anlaşması gibi küresel metinlerin kağıt üzerinde kalmaması için uluslararası toplumun atması gereken en kritik somut adımlar sizce nelerdir?
2: İşte bu noktada iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası siyasetin biraz tıkandığını görüyoruz. Çünkü buradaki temel mesele finansmanı kim ve nasıl sağlayacak? Atılacak adımların hepsi finansmana bağlı olduğundan finansmanı kimin sağlayacağı önemli. Bu noktada gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere dönüp sera gazı emisyonlarınızı düşürün demesi noktasında bir çatışma var. Gelişmekte olan ülkelerde şunu söylüyor tabii. Siz fosil yakıtları kullanarak zenginleştiniz. Bugün bize dönüp bunları kullanmamamızı söylüyorsunuz. Şimdi burada büyük bir çatışma var, çıkar çatışması var. Ve sorduğunuz soru çerçevesinde de uluslararası siyasette yapılması gereken en önemli mesele ortak çalışmaların yapılabilmesi. Bu anlamda COP31'de de bir takım işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecek. Amaçlardan biri de şu, herhangi bir gelişmekte olan ülkede iyi sonuç vermiş bir çalışma, enerji bağlamında, iklim değişikliği mücadelesi bağlamında bir başka gelişmekte olan ülkeye aktarılabilecek. Yine gelişmiş ülkelerin finansman konusunda ihtiyacı olan ülkelere daha fazla katkı sağlaması açısından işbirliği mekanizmaları oluşturulmaya çalışılıyor. Finansman sağlanmadan aslına bakarsanız diğer yapılanların hepsi tırnak içinde söyleyeyim biraz romantik çalışmalar olarak kalıyor. Ama az önce söylediğimiz üzere bir sıfırdan büyüktür. Hiç olmamasından çok daha iyidir. Fakat küresel bazda atılacak adımlarda finansmanın nasıl sağlanacağı ile ilgili ciddi işbirliği mekanizmasına ihtiyaç bulunuyor.
1: Evet, finansmana değindiniz de bu dev zirvenin Türkiye'de gerçekleşmesi ülkemizin uluslararası yeşil finansman ve sürdürülebilir yatırımlara erişimini nasıl kolaylaştıracak?
2: Az önce söylediğimiz sorunun cevabında da ifade etmiştim. Çok sayıda özel sektör, kalkınma bankaları ve sivil toplum kuruluşları katılacak zirveye ve bunlar finansman sağlayabilecek güçte sektörler ya da şirketler işte kuruluşlar diyebiliriz. Bunlar nezdinde yapılacak sunumlar, Türkiye'yi tanıtacak projelerimizi tanıtacak çalışmalar bizim açımızdan finansman sağlama umudu olan çalışmalar olarak değerlendiriyorum ben. Çünkü sizin potansiyelinizin görülmesi, Antalya özelinde ama Türkiye genelinde Türkiye'nin bir yeşil dönüşüm merkezi olması, yeşil enerjiye geçiş merkezi olması önem taşıyor. Şimdi diğer açıdan baktığımızda biz bir transit noktası

0: noktasındayız. Ya
1: Evet.
0: da çok klasik deyimle Türkiye bir köprü coğrafyasında, Orta Asya, Orta Doğu, bütün bunları Avrupa'ya bağlayan bir konumda. Avrupa Birliği ile de bizim bir gümrük birliğimiz var. Her ne kadar zorluklar olsa da gümrük birliği bugün için işleyen bir mekanizma. Dolayısıyla Türkiye kurulacak olan her türlü işbirliği mekanizmasını taraflar arasında geçişkenli olarak kullanabilir. Bu hem Türkiye'ye fayda sağlayacaktır, hem de diğer taraflara, yani Avrupa Birliği ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine, Orta Asya ülkelerine fayda sağlayacaktır. Türkiye'de bu sağladığı faydayı aslına bakarsanız bir çarpan şeklinde hissedebilecektir. Yani hem kendi bir fayda yaratacak, ama ona da bir dönüşümü olacaktır bu politikaların transit noktasında olduğu için.
1: Evet. Peki zirveden çıkacak kararların Türkiye'nin yerel iklim politikalarına, emisyon hedeflerine ve yenilenebilir enerji dönüşümüne doğrudan yansıması nasıl olacak?
0: Doğrudan yansıması ne kadar somut mekanizma kurduğumuzla bağlantılı olacak. Yani evet, biz bunu yapacağız. Yapacağız da nasıl yapacağız? Yani hem iklim değişikliği ve Çevre Bakanlığımızın çalışmalarının daha somutlaşması gerekiyor. Hem ulaşımla ilgili, özellikle ulaşım ve enerjiyle ilgili bir takım kurumların ve mekanizmaların tesis edilmesi gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? Bir önceki yayınımızda, geçen haftaki yayınımızda konuştuğumuz gibi, enerjinin verimli kullanılması anlamına geliyor. Hangi enerjinin kullanılması? Yenilenebilir enerjinin gittikçe daha yayılarak kullanılması anlamına gelecek. Türkiye ne kadar çok yenilenebilir enerji finansmanı sağlayabilirse, kendi kullandığı elektrik tüketimini veyahut enerji tüketimini yenilenebilir enerji elde edebilirse, bu noktada Türkiye'nin kazanımları artacaktır. Hem COP31 çerçevesinde, hem de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında. Yani sonuçta enerji, enerji, enerji diyoruz.
1: Evet, geçen hafta enerji üzerinde çok durmuştuk.
0: Enerjiyi verimli ve yenilenebilir şekilde kullandığımız takdirde biz her şeyi daha kolay halledebiliriz. Ekonomik anlamda da dış politika, güvenlik, savunma konularına da yansıyacak şekilde.
1: Evet, programımız hızla ilerliyor. Çok az bir zamanımız kaldı diye tahmin ediyorum. Antalya zirvesinden hem küresel ölçekte hem de Türkiye özelinde çıkması beklenen en kritik somut kazanım veya başarı kriteri sizce nedir?
0: Burada en kritik karar herhalde gelişmekte olan ülkelerin finansmanının nasıl sağlanacağını belirlemektir. Çünkü bu mesele, yani iklim değişikliğiyle mücadele konusu, bireysel bir mesele değil, toplu bir mesele. Bireysel derken tabii sadece ülkeler bazında kastediyorum. Bütün her şeyi sanki ulusal kararlarla yönlendiriyoruz, yaşıyoruz, ama sorun uluslararası bir sorun. Uluslararası sorunu çözmek için de meselenin, sorunun olduğu yere bakarsınız. Bugün en fazla nerede? Gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü finansman lazım.
1: Evet.
0: Çünkü bir mekanizma lazım. Çünkü iyi siyaset lazım. Ve bütün bu sorunlar o ülkelerde başka meselelere de yol açıyor, değil mi? Yani göç gibi, işte terör gibi, şiddet gibi, iklim değişikliğiyle iklim krizinin yol açtığı sorunların akabinde ortaya çıkan meseleler insanları yerinden yurdundan ediyor ve o ülkelerin siyaseti bozuluyor. Şimdi bunları düzeltmek için sadece iklim konusunu düşünmeyeceğiz. Ekonomiyi düşüneceğiz. O ülkelerin ekonomisinin düzeltilmesini düşüneceğiz. Refah ve barışa ulaşmalarını düşüneceğiz. Kalkınmalarını sağlamalarını düşüneceğiz. Dolayısıyla biz oraları düzeltmeden uluslararası ortamda da hepimize yarayacak bir barış ve refahı bulamayız. Bu nedenle COP31'de alınacak en önemli karar, finansmanın ne şekilde sağlanacağı. Yani iklim değişikliğiyle mücadeledeki finansmanın nasıl sağlanacağı. Onu
1: Biraz önce
0: sağladığımızda
1: saydıklarınızın gerçekleştirilmesi için çok geniş bir zamana ihtiyaç yok mu?
0: aslında haklısınız. Çok geniş bir zamana ihtiyaç var. Ama küçük adımlarla başlamak, meseleyi ele almak herhalde çözümünde başlangıcı
1: Bir
0: olacaktır. Yani
1: yerden
0: siz
1: başlamak
0: karar
1: gerek.
0: anlamında sordunuz diye bunu
1: Evet.
0: söylüyorum. Temel karar bunu nasıl yapacağımız, hangi finansmanla sağlayacağımız. Zaten o yüzden COP31 bu sene daha büyük bir önem taşıyor. Taahhüt değil, uygulama. uygulamaya yönelik kararlar alındığında en önemli kararlar alınmış demektir. Burada hemen şunu da ekleyelim.

0: Diyelim seneye COP32 zirvesi Etiyopya'da olacak. Bu ilk defa gelişmekte olan ülkelerden birinde yapılacak bir zirve. Yani bu da yine neye dönmemizi getiriyor bize? Sorunlarla ilgili kalıcı çözümler bulmak için biz en temel uygulamayı gerçekleştirmek zorundayız. Uygulama kararları alınmadığı sürece daha romantik çalışmalar
1: Evet.
0: yapıyoruz demektir maalesef.
1: Çok güzel özetlediniz. Fakat pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da bir ülkenin A dediğine başka bir ülke B diyebiliyor. Anlaşmazlıklar meydana geliyor. İklim diplomasisinde ortak paydaya ulaşmayı zorlaştıran temel jeopolitik ve ekonomik çıkar çatışmaları neler? Nasıl aşılacak bunlar?
0: Burada en önemli çıkar çatışması herhalde Amerika Birleşik Devletleri sistemden çekilmesiyle oluşuyor. Çünkü şöyle bir tehlike de arz ediyor bu durum. Tamam, Amerika bütün sistem demek değil. Paris Antlaşması'nın 194 tane tarafı var. Ama Amerika iklim konusunda yaptığı çalışmalar, yine tükettiği enerji, enerjiyle ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle bu konunun en önemli bileşeni halinde ve herhalde en fazla da yardım yapabilecek ülke olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu noktada Amerika'nın çekilmesi diğer ülkelerde ben de yapmam ya da ben yaparsam o zaman zarar ederim. Çünkü karşınızdaki ülke hala fosil yakıtlara devam edecekse siz yenilenebilir enerji oluşturmanın maliyetini ve bu maliyetle ekonomik üretim yapabilmeyi nasıl çözeceksiniz? Burada önemli bir çıkar çatışması oluşuyor. Dolayısıyla birinci etken herhalde Amerika'nın bu sistemden çekilmek istemesi, diğer ülkelerin desteklenmesi anlamında. Ama bu tabii her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Sonuçta 194 tane taraf var. Öte yandan Çin'in çok önemli bir aktör olması hem enerji konularında hem de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında belki Amerika'yı devlet olarak değil ama diğer birimlerini daha fazla politika üretmeye yöneltecektir. Çünkü Amerika'daki sistem nedeniyle şeyin merkezi devletin dediği ile diğer birimlerin hepsi aynı olmak zorunda değil. Eyaletler farklı politikalar üretebiliyor. Yine bir takım kuruluşlar farklı politikalar üretebiliyor. Dolayısıyla belki Çin-ABD rekabetinden de bu anlamda fayda sağlanılabilir. Çin'e bırakmamak için ortalığı Amerika Birleşik Devletleri devlet bazında değilse de farklı birim ve kurumlarıyla bu çalışmalara destek verebilir. Burada en önemli mesele gelişmiş ülkelerde aslında Mustafa Bey. Çünkü gelişmiş ülkelerin desteği olmaksızın gelişmekte olan ülkelerin bu handikapı, bu paradoksu çözebilmeleri çok zor gözüküyor.
1: Evet, tabii biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi burada Çin'le rekabet etmek büyük bir güç istiyor. Aynı zamanda hatırladığım kadarıyla Çin nadir toprak elementi işlemeciliğinde de dünyada ilk sıralarda geliyor. Amerika Birleşik Devletleri
0: Evet.
1: bile bu madenlerin işlenmesi için o ürünleri Çin'e
0: Evet,
1: gönderiyor.
0: çıkarılmasından daha önemlisi
1: Evet, işlenmesi. Evet.
0: işlenmesi.
1: Sayın Kambolat, siz başka ne eklemek istersiniz?
0: Hocamız gayet güzel özetledi. Tabii Addis Ababa'nın yani Etiyopya'nın seçilmesinin diğer bir önemi de aslında Afrika'daki en önemli merkezlerden birisinin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın olması. Afrika Birliği'nin de merkezi orada. Ayrıca Nil'in çıkış kaynaklarından biri, en önemli kollarından biri de Etiyopya'dan. Yaptığı barajlardan dolayı da Mısır'la sınır aşan sular konusunda da büyük sıkıntılar olduğunu görüyoruz Sudan'la birlikte. Onun için Etiyopya bu konularda iklim değişikliğinde en önemli noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
1: COP31 ajandasında neler var? Bizi neler bekliyor?
0: Sıfır atığı söylemişti biraz önce Hasan Bey. Ona
1: Evet.
0: ek olarak okyanuslar ve denizler var, gıda güvenliği var ve iklim dirençli şehirler var. Yani iklim değişikliğiyle mücadelenin aslında her alanda yürütülmeye çalışıldığını görüyoruz. Burada okyanuslar ve denizlere baktığımızda insan kaynaklı karbondioksitin yaklaşık %25'ini emen bir alan denizler ve okyanuslar ve küresel sistemi düzenliyor. güçleniyor aslında. Dolayısıyla bu bölgelerin güvenli hale getirilmesi iklim değişikliğiyle mücadelede önem taşıyor. Yine gıda güvenliği açısından baktığımızda iklim şokları sebebiyle yaklaşık 318 milyon insan akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya günümüzde. Dolayısıyla gıdanın güvenli bir şekilde üretilmesi ve bunun insanlara ulaştırılabilmesi ve bunun da sürdürülebilmesi çok önemli başlıklardan bir tanesi COP31'de. İklim dirençli şehirler dediğimizde neyi kastediyoruz? Şehirlerin çok fazla enerji tüketen bu şehirlerin iklim değişikliğine daha dirençli hale getirilmesi. Yani herhangi bir sel olduğunda, fırtına olduğunda kaynakların derhal hızlı ve verimli

0: santraller de su gereksinimi duyduğu için
1: Evet.
0: Tuna Nehri boyundaydı. Onlarda da şimdi çalışma zorluğunu çektiğini görmekteyiz. Özellikle Romanya'da, Macaristan'da.
1: Geçtiğimiz günlerde yine Paris değil, affedersiniz, Fransa'da bir
0: Evet.
1: hortum vakası meydana geldi ve insanların çok hızlı bir şekilde ilk yardıma ihtiyaçları oldu ve altyapıyı çalıştırma konusunda ne kadar sıkıntı çektiklerini gördük Fransa gibi bir ülkede bile. Dolayısıyla COP31'de bu başlıklarında konuşulacağını görüyoruz. Sera gazı emisyonlarının indirilmesinin yanı sıra.
2: Evet. Bunun yanı sıra Nepal'deki sel faciası da
1: Evet,
2: hepimizi derinden
1: evet,
2: etkiledi.
1: evet. Maalesef çok sayıda kayıp yaşandı.
2: Evet, kayıp ve ölüler var. Şimdi Türkiye'deki sanayi, enerji ve ulaştırma sektörlerinin COP31 vesilesiyle uluslararası yeşil finansmana ve sürdürülebilir fonlara erişimi kolaylaşabilir mi? Az önce siz bu finansmanın öneminden bahsetmiştiniz.
1: Kesinlikle kolaylaşabilir. Türkiye sanayisi için yeni pazarlar bulunabilir burada. Yeni pazarların tabii finansmanını sağlamak büyük bir önem taşıyor. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek aslına bakarsanız. O kadar güzel bir coğrafyada yer alıyoruz ki bu anlamda Türkiye'nin yüksek bir potansiyeli var. Hem yenilenebilir enerji açısından hem üretim altyapıları açısından Türkiye bu sunumu yapabildiği takdirde ürünlerinin karbon ayak izini düşürmek için bir takım finansmanları bulabilir COP31'deki görüşmelerle. Az önce gümrük birliğinden bahsettik. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinden. Şimdi bu noktada Avrupa Birliği'nin Green Agenda'sı yani yeşil gündem politikası kapsamında artık yenilenebilir enerjiyle ya da şöyle daha genel anlamda diyelim yeşil enerjiyle üretilen malların, ürünlerin Avrupa Birliği tarafından alınması söz konusu. Dolayısıyla Türkiye Gümrük Birliği öncesi gösterdiği o ekonomik dönüşümünü bu anlamda da göstermek istiyor. Ve bununla ilgili projelerine finansman bulması bence çok mümkün COP31'de yapılacak çalışmalarla.
2: Biraz önce karbondan bahsettiniz
1: Evet.
2: de küresel karbon
1: Ayak izi.
2: piyasaları
1: Evet.
2: ve düzenlenmesi konusunda taraflar bir anlaşmaya varabilirler mi COP'ta?
1: Ah,
2: Mümkün mü?
1: varabileceklerini umuyoruz
0: Evet,
1: ama
0: umuyoruz yani.
1: umuyoruz. Evet, yani bu konuda da bu kadar kesin konuşamayız. Çünkü az önce söylediğimiz gibi mesele uluslararası ama devletlerin egemenliği bu noktada tabii birazcık politikaları sınırlayan bir unsur. Yani en
2: Evet.
1: önemli unsur. Çünkü mesele ulusal egemenlikle alakalı karar alma noktasında. Ama sorun uluslararası. En
2: Evet.
1: büyük handikaplardan birini bu oluşturuyor.
2: Son yılların çok konuşulan konularından biri
1: Evet.
2: karbon ayak izi.
1: Maalesef.
2: Şimdi Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve ulusal katkı beyanı doğrultusunda COP31 sürecinin yerel sanayi ve yenilenebilir enerji yatırımlarına etkisi neler olacak? Biraz da bunu konuşalım mı?
1: Burada biz az önce söyledik programımızın başında sadece devletler katılmıyor. Özel sektörden de çok önemli temsilciler
2: Evet.
1: katılıyor dedik. Dolayısıyla üretim noktasında hem kamu hem de özel sektör anlamında karşılıklı görüş alışverişleriyle Türkiye çok daha farklı projelere hem ev sahipliği yapabilecektir hem de kendi projelerine finansman bulabilecektir. COP31'deki karşılıklı görüş alışverişiyle ve yapılacak toplantılarla. Çünkü iki alan var. Mavi ve yeşil alan yanılmıyorsam. Bir tarafta devlet başkanları, hükümet başkanlarının olduğu bölge. Diğer tarafta yeşil alanda ise daha sivil, özel sektörün ve akademik sektörün olduğu bölge. Şimdi bu noktada aslında akademik işbirliği de çok önem taşıyacak. Çünkü yeni gelişmeler bir proje üretiminden çıkacak ve bu da en çok akademik seviyede başlayan bir şeydir.
2: Evet.
1: Türkiye'nin bu anlamda da potansiyeli çok yüksek. Önemli bir katılım sağlayacağını biliyoruz. Biraz önce YÖK'ün duyurusunu da paylaştı Hasan Bey. Dolayısıyla bu noktadaki karşılıklı görüş alışverişleri ve yapılacak toplantılardan önemli sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum ve diliyorum.
2: Evet.
0: Burada tabii önemli olan nokta karbon ayak izinde Türkiye pek zorluk yaşamıyor. Onu da söyleyeyim. Hatta birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumda. Ama gelişmekte olan ülkeler ne yapacak? Yani siz sanayi kuruyorsunuz. Sanayi zaten hem
1: Kanka.
0: geri teknoloji hem de kirli sanayi zaten size itiliyor. Yani ayakkabı

0: sanayisinden demir çelik sanayisine kadar tekstil, bunlar giderek gelişmekte olan ülkelere doğru itilen sanayiler. Bunlarda temiz sanayiyi nasıl yapacaksınız? Yani oldukça zor konular. Artı bunun için temiz enerjiyi nasıl üreteceksiniz? Size nükleer sanayi, nükleer santrallere girme diyorlar. Ona girme, buna girme. Peki ne üzerinden enerji üreteceksiniz? Bunlar da ana noktalardan biri, sorunlardan biri.
1: Programımızın da sonuna yaklaştık. Son olarak COP31 zirvesi marjında düzenlenecek panellerin, yerel yönetimlerin iklim eylem planlarına ve Türkiye'deki çevre farkındalığına doğrudan yansımaları neler olabilir?
2: Aslına bakarsanız biz bu konuda ciddi bir yol kat etmiş durumdayız. Programın başında da bu yüzden söylemiştim. Bizim halk bazında da hem çevre duyarlılığının arttığını görüyoruz. Bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalar, okullarda,
0: Sıfır Atık
2: üniversitelerde,
0: Projesi.
2: evet, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin Sıfır Atık Projesi ve bu kapsamda oluşturdukları vakıf, o vakıfın çalışmaları, yine New York'ta yapılan bir takım Sıfır Atık Vakfı'nın gerçekleştirdiği projeler, bunlar bizim toplumumuzda daha fazla farkındalığa yol açmış durumda. Ama günlük kullanımımızda, hayatımızda belki biraz daha farkındalığı artırmak için yapay zeka ile olan ilişkinin de belki düzenlenmesi gerekiyor. Bugün herhangi bir sorunun yapay zekaya kolayca, rahatça sorulabildiğini görüyoruz.
1: Evet.
2: Ama biz bütün program boyunca konuştuk. Yapay zekaya sizin soracağınız o çok önemsiz, basit bir soru. Ne kadar çok elektrik yiyecek? Daha sonra da kendisini soğutması için ne kadar çok su tüketecek?
1: Tabii maliyet
2: Şimdi bu
1: önemli.
2: çok felsefi, saçma sapan bir şey gibi gelebilir ama aslında doğru. Günlük hayatlarımızdan, bireysel yaşamlarımızdan yola çıkarak, bu farkındalığı artırarak biz iklim değişikliğiyle mücadeleye birey olarak da katkı sağlayabiliriz. Türkiye'nin bu konuda çok daha yol aldığını söylemek mümkün ama henüz yol bitmiş değil.
1: Evet.
2: Yeşil dönüşüm konusunda, bilhassa tüketim alışkanlıklarımız konusunda daha çok eğitilmemiz gerekiyor. Ta kreşten üniversiteye kadar yeni projelerin üretilmesi lazım.
1: İklim değişikliğiyle mücadelede son zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın attığı önemli adımlardan biri de bu pet şişelerin geri dönüşüme
2: Evet.
1: kazandırılması, bu
2: Evet.
1: otomatların yurdumuzun farklı noktalarına yerleştirilmesi. Vatandaşlarımız da rağbet ettiler, değil mi?
2: Evet.
1: Yani gerçekten çok
2: Hatta bir
1: duyarlı
2: izdiham
1: vatandaşlarımız
2: oluştu.
1: var. Evet, kuyruklar oluştu. Evet.
0: İkinci el giysilerde de aynı şekilde yapıldı. Yani bir atıkların değerlendirilmesi üzerine büyük bir toplumsal bir çalışmanın olduğunu görüyoruz.
1: Bu plastikler hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de orman yangınlarına sebep olabiliyor.
2: Evet, şimdi
0: Evet.
2: bu noktada herhalde halka şunu aşılamak lazım. Sadece halka da değil, aslında uluslararası düzeyde de bu böyle. İklimle mücadeleyi, iklim kriziyle mücadeleyi ekonomik büyümenin bir motoru haline getirmek lazım. Ne kadar çok çıkar oluşturursanız, hem bireysel anlamda hem de uluslararası seviyede, o çıkarı elde edebilmek için İklim krizleriyle mücadele daha kolaylaşacaktır. Yani
1: Evet.
2: siz sadece şu dereceye indirin sıcaklığınızı diyemezsiniz. O sıcaklığa indirdiğinde, enerjini dönüştürdüğünde ekonomin çok daha ileri seviyeye gidecek ve sen bundan kazanç sağlayacaksın farkındalığını oluşturabilirsek eğer, işte o zaman iklim kriziyle, iklim değişikliğiyle mücadelede çok daha fazla yol kat ederiz.
1: Efendim, eklemek istediğiniz başka bir şey var
0: Teşekkür
1: mı?
0: ederiz. Sağ olun.
1: Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, aslında bütün mesele aynı noktaya çıkıyor. İklim değişikliği küresel bir sorun ve küresel sorunların çözümü de ortak aklı, ortak sorumluluğu ve samimi bir işbirliğine gerektiriyor. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in Türkiye için yalnızca bir ev sahipliği değil, ülkemizin iklim politikalarını, enerji dönüşümünü, yeşil yatırımlarını ve uluslararası konumunu güçlendirecek bir fırsat olması önemli. Dileriz ki bu zirve alınan kararların kağıt üzerinde kalmadığı, ülkelerin ortak faydada buluşabildiği ve geleceğimiz adına somut adımların atıldığı bir süreç olur. Enerji Masası'nda bugün Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kanbolat ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Nurgül Bekar'la iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini ve önümüzdeki dönemin en önemli gündemlerinden biri olan COP31'i konuştuk. Katkılarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

0: Ediyoruz. Vilda Üstündağ ve Hasan Kambolat'ın hazırladığı programımızın böylece sonuna geldik. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada Süleyman Ozan Koçak, bir başka enerji masasında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı ve güzel günler diliyoruz.
1: Enerji Masası.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Her taşında tarih, her sofrasında lezzet saklı bu toprakları Bir Şehir programında anlatıyoruz. Türkiye'nin şehirleri, kültürel mirası, tarihi şahsiyetleri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ve türküleriyle her hafta dinleyicilerle buluşuyor. Bir Şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ahilik, Türk İslam Evren Tasavvuru'nu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir ifadelerini kullandı. Bahçeli, ahiliğin bıraktığı miras ve modern ilkeleri sentezleyerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılmış bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirtti. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek, düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadığı ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlük, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Türkiye ve Fransa müsilajla mücadelede önemli bir işbirliğine gidiyor. COP31 Başkanı, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa Kalkınma Ajansı ile ortak proje geliştirileceğini söyledi. Proje için 600 milyon avroluk bir finansman paketi belirlendiğini ifade etti. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık vereceği mesajını verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çözülememişken dünya ticaretinin bir diğer can damarı Babülmendeb Boğazı'nda da gemi geçişi durma noktasına geldi. Nedeni Yemen'de devam eden çatışmalar. Bu kapsamda İtalya ticaret gemilerinin güvenlik geçişini sağlamak için bölgeye donanmasını göndermeye karar verdi. Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlar hakkındaki ABD tasarısını veto etti. İran, her iki ülkeye de teşekkürlerini sundu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişindeki rahmet kapısı mezarlığı ard arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Onlarca işgalci Müslüman mezarlarının yanı başında Talmudik ayinleri yaptı ve şofar borusu üfledi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü açıklandı.

0: ve spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam ve Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya ve Tiran 25, Bakü 29, güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38, Sanakkale olmak üzere Lefkoşa 32 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Adeta film senaryosu gibi bir seyahat hikayesi. Heyecan dolu, merak uyandırıcı ve kimi zaman eğlenceli bir macera. Fayton imalatında çalışan Ernst Christoph Döbel, 1830 yılında mesleki deneyim kazanmak amacıyla doğduğu topraklardan ayrılır. Döbel'in yolculuğu diğer seyyahlarınkinden oldukça farklıdır. Yola çıkış amacı başta mesleğinde ustalık kazanmak iken, mesafeler aşıp yeni yerler gördükçe hep daha ileriye gitmek arzusuna kapılır. Ancak uzun bir seyahat için parası yoktur. Bu yüzden seyahat sırasında çalıştığı farklı işlerden kazandığı parayla seyahat masraflarını karşılar. Onun seyahatnamesinde büyük tarihi olaylardan çok, günlük hayatta karşılaştığı beklenmedik durumları, insanların davranışlarını ve yolculukların zorluklarını görürüz. Gelin şimdi Döbel'e katılalım ve Türkiye'ye uzanan macera dolu yolculuğunda ona eşlik edelim. ...1805 yılında Almanya'nın bir köyünde dünyaya gelen Ernst Christoph Döbel, çok genç yaşta baba ocağından ayrılır ve birçok işte çalışır. Sonunda fayton imalatçısı olmaya karar verir. O dönemde bazı zanaatkarlar kalfa olup ustalık eğitimine başlamadan önce kendi yerleşim yerlerinden en az 50 kilometre uzaklıkta bulunan birkaç ustanın yanında çalışmak zorundadırlar. Yaklaşık bir yıl süren bu kalfa seyyahlığının amacı mesleki bilgileri arttırmak yanında kalfanın dünya görüşünün de genişlemesi. Kalfa, kendisine verilen kalfa seyyahlık defterine nerede, hangi ustanın yanında, ne kadar süreyle çalıştığını da kaydettiriyor. Kahramanımız Döbel de 1830 yılının Mart ayında bir süredir para biriktirip hazırlandığı kalfalık seyahatine çıkıyor. Kendisine verilen seyahat belgesi bir sene geçerli ve içinde Viyana'ya kadar ibaresiyle seyahatin güzergahı da kaydedilmiş. Ama ilk defa köyünün sınırlarından dışarı çıkan Döbel hep daha ilerisini merak ediyor ve Viyana'dan başlayıp Belgrad ve Bükreş'i, Eflak ve Boğdan'ı aşıyor. 22 Eylül'de Tuna Nehri'nden bindiği gemiyle Karadeniz'e ve oradan da İstanbul'a ulaşıyor.
2: Fırtınalarla boğuştuğumuz Karadeniz'in karanlık sularında nihayet güzel bir gün. Sağ tarafımızda yüksek Balkan dağları, solumuzda bizimle beraber boğaz içine doğru seyreden küçüklü büyüklü gemiler. Nihayet şu meşhur boğazın sakin sularına girdik. Boğaz içinin şatolarla, köylerle, kayalıklarıyla ve gölgeli korularıyla bezenmiş her iki kıyısı da büyüleyici. Normal koşullarda Tuna Nehri'nin denize döküldüğü yerden İstanbul'a kadar 5 gün süren ama bizim 64 günde yaptığımız

0: yaptığımız Karadeniz seyahatinin bütün sıkıntılarını ve tehlikelerini unuttum. Asya ile Avrupa'nın sınırındayım. Şehrin yedi tepesinden mucizevi bir güzellik göz kırpıyor. Ayaklarının önüne serilmiş rengarenk binaların arasından yükselen minarelerde güneş ışıkları parıldıyor. Sonsuz bolluk ve güzellikte ışıldayan tabiatın bitmeyen büyüsü her yerde görülürken tek bir düşüncem var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şehir yoktur.
1: Döbel, karaya ayak basar basmaz, gemide daldığı rüya aleminden çıkar. Suyun üzerinden şehre bakan ruhunu büyüleyici bir şekilde okşayan İstanbul, yakından bakınca onda moral bozucu bir etki bırakır. Limandan Galata'ya doğru giderken engebeli sokakların pisliği, ahşaptan yapılmış küçük evlerin biçimsizliği onu hayal kırıklığına uğratır. Ama şehir aynı zamanda Avrupa'yı bir çehreye sahiptir. Aynı sokakta Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Avrupalı tüccarlar birlikte yaşamaktadır. Bu kadar farklı topluluğun aynı ticaret hayatını paylaşabilmesine şaşırır. Pazar yerinde çeşit çeşit görüntü vardır. Bir tarafta ölü balıkların korkunç kokular yaydığı tezgahlar dururken, diğer yanda limonlar, narlar, taze üzümler göz okşamaktadır. Ya kasap tezgahları? Kesilmiş yağlı besili kuzular, kaburgaları kasabın zevkine göre süslerle bezenmiş olarak sıra halinde asılmış. Tabii hiçbirinin kafası yok. Çünkü burada kasap hayvanları Avrupa'daki gibi bıçak sokularak öldürülmüyor, kafaları kesiliyor.
0: Burası aynı zamanda kapılardan atılan lokmalar için birbiriyle kapışan büyük küçük, genç yaşlı, sağlıklı ya da hasta yüzlerce sahipsiz köpeğin cirit attığı bir yer. Bir Türk'ün bunları dövdüğünü ya da bir kötülük yaptığını hiç görmedim. Köpekler tarafından ısırılmak ya da Türkler tarafından dövülmek istemiyorsa yabancılar da aynı şekilde davranmalı.
1: Uzun bir duvarla Galata'dan ayrılmış olan Beyoğlu'nda hemen hemen bütün Avrupa temsilcilerinin konakları olduğunu görür Döbel. Ama buranın da her köşesinden gece gündüz çok daha fazla sayıda köpeğin kulak tırmalayıcı havlamaları ve ulumaları duyulmaktadır. Genç adam iş ararken İstanbul'un iç kesimlerini gezme fırsatı da bulur. Şehrin iç kesimlerinde gizlenen o kadar çok garip ve harika şeyi görür ki bunların hepsini anlatmaya imkan olmadığını söyler. Ona göre İstanbul, büyük meydanlar bakımından çok fakirdir. Meydanlar içinde en iyisi Türklerin binicilik alıştırmaları yaptığı at meydanıdır. Ama daha küçük Alman şehirlerinde bile at meydanından daha büyük pazar meydanları olduğunu anlatır. Ayasofya'nın içinin muhteşem güzellikte olduğunu ama dışarıdan şekilsiz, çirkin bir kütle gibi göründüğünü söyler. Camiler içinde en çok Süleymaniye Camii'ni beğenir. İlk kez camiye girdiğinde dikkatini çeken şey kalabalığa rağmen büyük bir sessizliğin hakim olmasıdır. Yüzlerce insan aynı anda ibadet ederken içeride büyük bir düzen vardır. Ayakkabıların bile muntazam bırakılmış olması ona çok ilginç gelir. Devlet görevlileri hakkında da ilginç bir gözlemini paylaşır Döbel. Bir işin hızlanması gerektiğinde görevlilere küçük hediyeler veya bahşişler verilmesi olağan kabul edilmektedir. Avrupa'da açık bir yolsuzluk olarak görülen bu durum, Osmanlı'da bürokratik hayatın bir parçasıdır. Döbel, Avrupa kıyafetleriyle dolaşan yabancıların hemen dikkat çektiğini fark edince, şehirde Osmanlı tarzı kıyafetlerle dolaşmaya başlar. Böylece kendisini gereksiz meraklı bakışlardan koruyabilmektedir. Burada birinin kıyafetinden mesleği, dini ve sosyal statüsü kolayca anlaşılabilmektedir.
0: Nüfusun en yoksul kesimi limanda yük taşıyan hamallar. Zayıf vücutlarına rağmen o kadar kuvvetliler ki onlarca kilo malı tek başlarına dik yokuştan yukarı taşıyabiliyorlar. Genelde yalın ayaklar ve kötü ince kıyafetler giyiyorlar. Bu zor işten kazandıkları az parayla bir de aile geçindirmek zorundalar. Hayatları hiç de kolay değil. Buna rağmen neşeli ve mutlular.
1: Bu hamallara şehrin her mahallesinde rastlamak mümkün.

0: Çünkü sokakların çoğu dar olduğu için arabalar giremez ve eşya taşımak için her zaman hamallara ihtiyaç duyulur. Bu dar sokaklarda gece yürüyen herkes yanında bir kağıt fener taşımak zorundadır. Aksi halde bekçiye yakalanırlarsa geceyi karakolda geçirmek zorunda kalabilirler. Bu şekilde yakalanan kişi yabancı biri ise kendi ülkesinin elçiliğine teslim edilir ve o saatte o sokakta ne işi olduğu konusunda ciddi bir sorgulamadan geçer. Döbel, seyahatnamesinin bir bölümünde İstanbul'un ağır, ezici ve sağlıksız havasından kurtulmak ve temiz hava almak için yapılan ilginç bir etkinliği anlatır. Bugünkü İstanbul'u düşününce 200 yıl önce İstanbul'da ne kadar ezici ve sağlıksız bir hava olabilir ki diye de düşünmeden edemiyoruz.
1: İnsan biraz temiz hava almak isterse bunu en iyi şekilde şehrin ve dış mahallelerin üst taraflarında bulunan büyük, geniş mezarlıklarda yapabilir. Buraya Beyoğlu'nun kuzeyindeki uzun dar sokaktan geçilerek ulaşılıyor ve insan burada özellikle de akşamları hiç yalnız kalmıyor. Ölenlerin yakınları hemen hemen her gün basit mezar taşlarıyla süslenmiş ve koyu servi ağaçlarının gölgesinde bulunan mezarları ziyaret ediyorlar. Ama hiç de sandığınız gibi değil. Bu ziyaretlerde ölülerini anıp kendilerini acıya boğmak yerine şarkılar söyleyip çalgılar çalıyorlar. Her yerde satılan soğuk içeceklerden içiyorlar.
0: İstanbul'a gelen pek çok seyyah gibi Döbel de İstanbul'u çok beğenmiştir. Ama şehrin yaşam koşullarından hoşlanmadığı için burada 15 gün kalmakla yetinir. Sözlerinden İstanbul'da karşılaştığı Türkleri de pek sevmediği ve onları İstanbul'a layık bulmadığı anlaşılıyor.
1: 9 Ocak 1832 günü bir gün artık hiçbir Türk'ün ve vebanın olmayacağı, böylece Avrupa'nın ve Asya'nın hükümdarı olacak olan bu şehirden ayrıldık.
0: Döbel, İstanbul'da edindiği arkadaşıyla Edirne'ye doğru yola çıkar. Geçtikleri verimli toprakları boş ve ıssız görmek canını sıkar. Konaklamak için durdukları Yunan hanında, hancının da işbirliği yaptığı soyguncuların elinden zor kurtulurlar. Başka bir kasabaya kadar yürüyüp bir Türk kahvehanesinde konaklamaya karar verirler. Yatak olmasa da burası güvenli bir yerdir. Çünkü Türkler genelde çok misafirperver ve dürüsttür.
1: Yolda yiyeceğimizin kalmadığı ve açlıktan gücümüzün tükendiği bir sırada iki Türk atlıya rastladık. Öğrendiğim az Türkçeyle hiç ekmeğimiz olmadığını söyledim. Onların da çok az ekmekleri olmasına rağmen yarıya bölüp bizimle paylaştılar. Para vermek istedim, geri çevirdiler. Elimi ateşe koyarım ki bunlar Yunan olsaydı, bırak para karşılığı bize ekmek vermeyi, bizimle alay eder, hatta neyimiz var neyimiz yoksa çalarlardı.
0: Döbel ve arkadaşı uğradıkları yerleşim yerlerinde bir yük hayvanı bulamadıkları için bozuk yollarda günlerce yürümek zorunda kalırlar. Neyse ki Türkiye'den başka hiçbir ülkede görülmeyen bir tesisat dediği çeşmeler sık sık karşılarına çıkmaktadır. Zorlu yolculukları süresince bu tertemiz kaynak suları onlara biraz olsun teselli verir. İstanbul'dan çıkıp yürüdükleri 8 gün boyunca her ne kadar binbir zorluk çekmiş olsalar da gördükleri manzaraları cennet gibi diye tanımlar Döbel. Ve nihayet küçük bir tepenin üstünde koyu renk yapraklı ağaç sıraları arasından Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti Edirne gözlerinin önüne serilir. Bu manzara genç seyyahı tam anlamıyla büyüler. İlk görüşte beğenip sevdiği Edirne'de şansı da yaver gider Döbel'in ve bir çilingirin yanında iyi para kazanacağı bir iş bulur. Edirne'de tüccarların dükkanları kendi memleketinde olduğu gibi evlerinin olduğu binalarda değildir. Dükkanlar uzun bir sokak meydana getiren üzeri kubbeli bir çarşıda bulunur. Camiye giderken kimse dükkanını kilitlemez. Cezası çok ağır olduğu için burada hırsızlık pek görülmemektedir. Döbel, Türkiye'de eşi benzeri olmayan, hatta Ayasofya'dan bile güzel olduğu iddia edilen Selimiye Camii'ne de hayran olur. Mimari açıdan muhteşem güzellikte bulduğu minarelerden birine çıkar. İlk başta yükseklik nedeniyle

0: ya başı döner. Ama sonra gördüğü manzarayla adeta sarhoş olur. Sokakları ve pazarlarıyla hareketli hayatı, ilkbaharın zengin renkleriyle bezenmiş ve içinden Meriç Nehri'nin kıvrılarak aktığı görkemli bahçeleri ve korularıyla bütün Edirne ayaklarının altına serilmiştir. O günden sonra hemen her gün minareye çıkar ve şehre gelen yabancıları da minareye çıkarmaktan zevk alır. Bu arada Türk ahbaplar da edinmiştir.
1: Bir Türk'e işiniz düşerse son derece büyük bir misafirperverlikle karşılanır ve odaya girer girmez bir divana davet edilirsiniz. Kölelerden biri hemen gelip sütsüz kahve ve tütün çubuğu ikram eder. Türk şahıs bir müddet misafirinin yanında hiç konuşmadan oturur. Kahve içilip tütün çubuğu tellendirildikten sonra Türk, sayı saymakta kullandıkları Hristiyan tesbihine benzer, dizilmiş taşları olan bir ipi eline aldığında sohbet başlar. O az konuşur ama her bir kelimesini düşünüp taşındıktan sonra söyler. Bir şey alacaksa uzun pazarlıklar da yapmaz. Anlaşırsa hemen parasını öder.
0: Edirne'de işleri yolunda giden Döbel, küçük bir tamirhane açar ve burada zaman zaman fayton imalatı yapar. Ancak tamirhane çok küçük olduğu için imalat yaptığı zamanlar sokakta çalışmak zorunda kalır. Bu yüzden de yoldan geçenlerin ilgisine maruz kalır.
1: Beni en çok seyredenler kadınlar. Saatlerce etrafımda duruyor, çiçek ve başka süsler boyarken hayranlıkla seyrediyorlar. Çocuklar gibi meraklı ve saflar ve aynı çocuklar gibi her beğendikleri şeye dokunmak istiyorlar. Aralarında bazen peçesini müsaade edilenden biraz daha aşağı indiren çok güzel siması olanları da görüyorum.
0: Edirne'den aynı yılın Kasım ayında ayrılır Döbel. Yenice'den bindiği gemiyle İzmir'e ulaşır. Tarih kitaplarından öğrendiği ve hayalinde canlandırdığı İzmir değildir gördüğü. Dar ve dolambaçlı sokakları, bozuk yolları ve özensiz yapılmış evleriyle bütün Türk şehirleri gibi diye anlatır İzmir'i. Çok gürültülü bulduğu bu şehirde yaklaşık 5 ay kalır ve İskenderiye'ye gitmek üzere bir gemiye binerek Türkiye'den ayrılır. Döbel'in seyahatnamesi merakla bakan bir zihnin izlerini de taşır. Küçük ayrıntılarla canlı bir hikayeye dönüşen bu seyahatname, aradan geçen yüzyıllara rağmen yalnızca bir gezginin anıları olarak değil, Anadolu'nun geçmişine tutulmuş samimi ve sıcak bir ayna olarak da değerini korumaktadır.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Bir dakika. Evreni oluşturan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra Samanyolu gökadamızda Güneş, Güneş sistemi ve gezegenler oluştu. Güneş sistemimizi oluşturan gaz ve toz bulutları kütle çekim kuvvetiyle bir araya geldi. Oluşan dev bulut diski içe sıkışıp çöktükçe dönme hızı kazandı. Merkezindeki yoğunlaşma ve tepkimelerle Güneşimiz doğdu. Güneşin ısısıyla uzaklaşan gazlar diskin kenarında dev gaz gezegenleri oluşturdu. Jüpiter, halkalı Satürn, Uranüs ve Neptün. Devamında buzdan gök cisimleriyle Kuiper kuşağı, daha da ötesinde kuyruklu yıldızlar.

0: Yıldızların doğduğu Oort bulutu yer aldı. Güneş'e yakın merkezde ise katı yapıda 4 gezegen oluştu. En yakınında Merkür, Venüs, ilerisinde Dünya ve Mars. Onları çevreleyen asteroid kuşağı, kaya ve metal içeren küçük gök cisimleriyle dolu. Güneş sistemimizde 166 uydusuyla 8 gezegen, 6 uydusuyla 5 cüce gezegen ve milyarlarca küçük gök cismi sürekli deviniyor.
1: Bir dakika.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi bugün. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Değerli dinleyenlerimiz, karbon ayak izini küçültmek, trenlerin çevre dostu avantajı adını taşıyan bu yayın maratonunda ben sunucunuz, mikrofon başından hepinize sevgilerimi iletiyorum. Günümüz dünyasında belki de adını en sık duyduğumuz ama hayatımızdaki somut karşılığını yeterince tefekkür edemediğimiz bir kavram var. Karbon ayak izi. Soluduğumuz havanın, içtiğimiz suyun, bastığımız toprağın ve gezegenimizin dengesinin her geçen gün biraz daha bozulduğu bir çağda yaşıyoruz. Sanayi devriminden bu yana atmosfere salınan sera gazları, gezegenin doğal örtüsünü bir battaniye gibi sararak küresel ısınmayı tetikliyor. Bu geniş tablonun içerisinde ise günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bir eylem öne çıkıyor. Ulaşım. Sabah işe giderken bindiğimiz araçtan, tatil için yaptığımız uçak yolculuğuna, tükettiğimiz ürünlerin market raflarına ulaşmasını sağlayan devasa lojistik ağlara kadar her hareketimizin arkasında görünmez ama derin iklimsel izler bırakıyor. Büyük dönüşümde demir yollarının, yani trenlerin sunduğu eşsiz çevre dostu potansiyeli en ince detayına kadar ele alacağız. Değerli dinleyenler, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık 1/4'ü doğrudan ulaşım sektöründen kaynaklanıyor. Şehirlerimizin üzerini kaplayan puslu hava, soluduğumuz partikül maddeler ve yükselen sıcaklık değerleri bu durumun somut birer kanıtı. Peki bu büyük pastanın paydaşları kimler? Karayolu ulaşımı tek başına ulaşım kaynaklı emisyonların %70'inden fazlasından sorumlu. Her gün milyonlarca özel otomobil tek ya da iki yolcuyla trafiğe çıkıyor, içten yanmalı motorlar fosil yakıtları yakarak tonlarca karbondioksit, azot oksit ve hidrokarbonu atmosfere savuruyor. Diğer yanda hızın ve zamandan tasarrufun simgesi olan havayolu taşımacılığı yer alıyor. Ancak uçaklar stratosferin üst katmanlarında doğrudan salım yaptıkları için yolcu başına düşen karbon maliyeti açısından en yüksek çevresel yüke sahip araçlar arasında başı çekiyor. İşte tam bu noktada insanlığın yaklaşık 200 yıl önce keşfettiği ama modern çağın çevresel gereksinimleriyle yeniden tanımladığı bir ulaşım modu sahneye çıkıyor. Demir yolları. Trenler, kütlesel yolcu ve yük taşıma kapasiteleri, yüksek enerji verimlilikleri ve doğrudan fosil yakıt bağımlılığından sıyrılabilme kabiliyetleriyle gezegenimizin en büyük ekolojik müttefikidir. Şimdi gelin meseleye kuru bir temenni olarak değil de matematiksel ve bilimsel gerçekler ışığında bakalım sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri. Avrupa Çevre Ajansı ve Uluslararası Demir Yolları Birliği'nin verilerine göre bir yolcunun bir kilometrelik mesafeyi kat etmesi

için harcanan enerji ve salınan emisyon miktarları karşılaştırıldığında ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor. Bir yolcu için yolcu kilometre başına salınan ortalama karbondioksit miktarı havayolu ulaşımında 150 ile 250 gram arasında değişirken tek yolculu bir özel otomobilde bu rakam 100 ila 150 gram civarındadır. Oysa elektrikli bir hatta çalışan yüksek hızlı bir tren veya banliyö treninde yolcu başına düşen karbon emisyonu 10 ila 20 grama kadar düşmektedir. Bu, trenle yapılan bir yolculuğun uçakla yapılan aynı mesafedeki bir seyahate kıyasla emisyonu yaklaşık %80 ila %90 oranında azalttığı anlamına gelir. Düşünün ki yüzlerce insanı aynı anda tek bir sevk mekanizmasıyla taşıyorsunuz. Sürtünme katsayısının çelik raylar ve çelik tekerlekler arasında en düşük seviyede olması, fiziki olarak harcanan enerjinin çok daha az olmasını sağlıyor. Yani tren sadece motor teknolojisiyle değil, temel fizik prensipleri itibarıyla da doğası gereği çevreci bir mimariye sahip. Şu gerçeğin altını çizmekte fayda var. Karbon ayak izimizi küçültmek, yaşam kalitemizden veya seyahat özgürlüğümüzden vazgeçmek anlamına gelmez. Aksine ulaşım tercihlerimizi bilinçli bir süzgeçten geçirmektir. Bir şehirden başka bir şehre giderken direksiyon başına geçmek ya da havalimanlarındaki uzun güvenlik kuyruklarında bekleyip yüksek irtifada karbon salmak yerine merkeze yakın bir istasyondan trene binmek sadece bireysel bir tercih değil, gezegenin geleceğine verilen somut bir destektir. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi programımızda demiryolu teknolojisinin çevresel evrimine odaklanıyoruz. Demiryolları, sanayi devriminin şafağında kömürle çalışan buharlı lokomotiflerle doğdu. O dönemde siyah dumanlar saçan kömürlü trenler, sanayileşmenin ve gelişmenin simgesiydi ancak fosil yakıt tüketimi oldukça yüksekti. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde yerini dizel motorlu lokomotiflere bıraktı. Dizel, verimliliği artırsa da petrol bağımlılığı ve egzoz emisyonları sorununu tamamen ortadan kaldıramadı. Demiryolu tarihinde gerçek ekolojik devrim, elektrifikasyon yani hatların elektrikleşmesiyle yaşandı. Tabii ki burada kritik soru şudur, trenin kullandığı elektrik nereden geliyor? Eğer bir demiryolu ağı elektriğini kömür santrallerinden alıyorsa emisyon dolaylı olarak devam eder. Ancak günümüzde modern demiryolu işletmeleri tren hatlarını güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslemektedir. Örneğin Hollanda 2017 yılından bu yana tüm elektrikli tren ağını %100 rüzgar enerjisiyle çalıştırmaktadır. Bu tren yolculuğunu tam manasıyla sıfır emisyonlu bir seyahate dönüştüren muazzam bir teknolojik başarıdır. Şimdi merceğimizi ülkemize Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yürüttüğü yeşil dönüşüm projelerine çevirelim. Cumhuriyetin ilk yıllarında demir ağlarla öldük ana yurdu dört baştan vizyonuyla başlatılan demiryolu hamlesi, son yıllarda yüksek hızlı tren hatları ve mevcut hatların modernizasyonuyla yeni bir safhaya taşındı. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas ve Karaman gibi merkezleri birbirine bağlayan yüksek hızlı tren ağları, şehirler arası ulaşımda karayolu ve havayolu payını önemli ölçüde azaltmıştır. Ankara-İstanbul veya Ankara-Konya hattında seyahat eden yüz binlerce vatandaşımız otobüs veya hususi araç yerine yüksek hızlı treni tercih ettiğinde sadece zamandan tasarruf etmekle kalmıyor. Binlerce ton karbondioksitin atmosfere salınmasını da önlüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yürütmekte olduğu elektrifikasyon ve sinyalizasyon projeleri sayesinde Türkiye genelindeki hatların elektrikli hale getirilme oranı her geçen gün artmakta. Gar ve istasyon binalarına kurulan güneş enerjisi panelleriyle istasyonların kendi enerjisini üretmesi sağlanmaktadır. Peki, geleceğin trenleri sizce nasıl olacak? Elektrik hattı çekmenin ekonomik veya coğrafi olarak zor olduğu bölgesel hatlarda ne kullanılacak? Cevap, yeşil hidrojen. Hidrojen hücresi teknolojisine sahip trenler, havadaki oksijenle depolanan hidrojeni birleştirerek elektrik üretir. Bu kimyasal reaksiyonun tek

ayağı trenin bataryalarına aktarılır. Yani tren fren yaptıkça bir bakıma kendi enerjisini üretir. Teknoloji sadece lokomotiflerden ibaret değildir değerli dinleyenlerimiz. Tren seyahatinin başladığı ve bittiği odaklar olan gar ve istasyon binaları da yeşil dönüşümün merkezlerindendir. Tarihi gar binalarının restorasyonundan yeni inşa edilen modern istasyonlara kadar yağmur suyu toplama sistemleri, LED aydınlatma entegrasyonları, akıllı enerji yönetim sistemleri ve sıfır atık belgelendirmeleri uygulanmaktadır. Tren seyahatini tercih eden bir yolcu, istasyona adım attığı andan varış noktasına kadar sürdürülebilir bir ekosistemin parçası olmaktadır. Demir yollarının sadece geçmişin nostaljik bir simgesi değil, yüksek teknolojiyle harmanlanmış geleceğin en temiz ulaşım aracı olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Günümüz insanının en büyük açmazlarından birine ve bunun ekolojik çözümüne odaklanıyoruz. Hız çağı ve yavaş seyahat. Diğer adı slow travel. Modern hayat bizleri sürekli bir yere yetişmeye, en kısa sürede en çok mesafeyi kat etmeye zorluyor. Tatillerimizi bile bir uçağa binip gideceğimiz yere jet hızıyla varıp birkaç fotoğraf çekilip dönmek üzerine kurguluyoruz. Oysa bu aşırı hız arzusu devasa bir karbon maliyetini de beraberinde getiriyor. İşte bu noktada yavaş seyahat felsefesi doğuyor. Yavaş seyahat, varış noktası kadar yolun kendisine de odaklanan, çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen ve yerel kültürle hemhal olmayı öğütleyen bir yaşam biçimidir. Tren yolculuğu bu felsefenin omurgasını oluşturur. Trene bindiğinizde zamanın akışı değişir. Gökyüzündeki bulutların arasından hızla geçip altınızdaki coğrafyayı kaçırmak yerine dağların, nehirlerin, bozkırların ve köylerin içinden süzülerek yol alırsınız. Trenle seyahat eden bir insanın doğayla kurduğu bağ diğer ulaşım araçlarına kıyasla çok daha derindir. Tren penceresi adeta canlı bir doğa belgesel ekranıdır. Pencereden bakarken mevsimlerin topraktaki değişimini, bir nehrin yatağını nasıl yardığını, ormanların derinliğini görürsünüz. Bu görsel deneyim insan zihninde doğaya karşı derin bir saygı ve koruma içgüdüsü uyandırır. İklim krizinin soyut bir kavram olmaktan çıkıp kuruyan bir gölü, azalan kar miktarlarını tren penceresinden gözlemlemek bireyde ekolojik farkındalık yaratır. Bunun yanı sıra trenler toplu yaşam ve sosyalleşme alanlarıdır. Uçaklardaki dar ve izole koltuk düzeninin aksine kompartımanlarda veya yemekli vagonda yapılan sohbetler insan ilişkilerini onarır. Karbon ayak izini küçültürken ruhsal ayak izini derinleştirebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, ülkemiz demiryolu turizmi açısından adeta bir cennettir. Son yıllarda büyük bir popülerlik kazanan Doğu Ekspresi, Ankara'dan Kars'a uzanan yaklaşık 1300 kilometrelik hatta Anadolu'nun muazzam coğrafyasını önümüze serer. Benzer şekilde Van Gölü Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Toros Ekspresi ve Zonguldak Karabük hattında çalışan Kara Elmas Ekspresi hem iç turizmi canlandırmakta hem de yerel ekonomilere doğrudan katkı sağlamaktadır. Düşünün ki binlerce kişi tatil için kendi özel araçlarıyla yola çıkmak yerine turistik Doğu Ekspresi'ni tercih ettiğinde binlerce litre yakıtın yanması engellenmiş olur. Ayrıca trenle varılan küçük Anadolu kasabalarında yapılan alışveriş yerel üreticiyi destekleyerek sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik eder. Yani yeşil raylar sadece doğayı korumakla kalmaz, sosyoekonomik adalete de hizmet eder. Dünyadaki turizm trendlerine baktığımızda, özellikle Avrupa'da uçuş utancı, diğer adıyla flight shame veya flight scam hareketlerinin yaygınlaştığını görüyoruz. İnsanlar kısa mesafeli uçakların gezegene verdiği zararı fark ettikçe uçak kullanımını reddedip gece trenlerine yöneliyorlar. Fransa, uçakla 2,5 saatin altında kat edilebilen ve alternatif tren hattı bulunan iç hat uçuşlarını tamamen yasakladı. Avusturya demiryolları Nightjet

markasıyla Avrupa'nın dört bir yanını gece trenleriyle bağlayarak adeta uçak hatlarına meydan okuyor. Otelde konaklama ihtiyacını ortadan kaldıran, uykudayken sizi yüzlerce kilometre öteye sıfıra yakın emisyonla taşıyan gece trenleri turizmin yeni gözdesidir. Tatile çıkarken veya seyahat planlarken kendimize şu soruyu sormayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu seyahati raylar üzerinde yapabilir miyim? Cevabımız evet olduğunda gezegenimiz nefes almaya devam edecektir. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna yaklaşırken konunun belki de en kritik ama en az görünür olan kısmını masaya yatırıyoruz. Lojistik ve yük taşımacılık. Gündelik hayatımızda satın aldığımız gıdalar, giysiler, evimizdeki eşyalar, sanayide kullanılan ham maddeler. Bütün bunlar bize ulaşana kadar devasa bir lojistik operasyondan geçiyor. Türkiye'de ve dünyada yük taşımacılığının ezici bir çoğunluğu karayolu üzerinden dizel yakıtlı ağır vasıtalar ve tırlarla yapılıyor. Otobanları dolduran binlerce tır sadece yoğun karbon emisyonu üretmekte kalmıyor. Aynı zamanda karayollarında aşınmaya, trafik kazalarına, gürültü kirliliğine ve mikroplastik içeren lastik tozu salınımına sebep oluyor. Bir tek yük treni ise ortalama 40 ila 50 kamyonun veya tırın taşıdığı yükü tek başına taşıma kapasitesine sahip. Yük taşımacılığında karayolundan demir yoluna kaydırılan her %1'lik pay, ulusal karbon bütçesinde milyonlarca tonluk tasarruf anlamına gelebilir. Dünyada Yeşil Koridor adı verilen kesintisiz demir yolu lojistik hatları kuruluyor. Çin'den başlayıp Hazar Denizi geçişi, Türkiye ve Marmara üzerinden Avrupa'da Londra'da son bulan Demir İpek Yolu, Orta Koridor diğer adıyla, kıtalar arası ticarette deniz yolu ve hava yoluna kıyasla hem zaman hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından devrim niteliğindedir. Limanların, organize sanayi bölgelerinin ve maden sahalarının doğrudan demir yolu iltisak hatlarıyla yani bağlantı hatlarıyla ana ağa bağlanması, sanayimizin karbon ayak izini düşürerek uluslararası ticarette sınırda karbon düzenleme mekanizması gibi yeşil vergilere karşı da ülkemizi rekabetçi kılacaktır. Yani demiryolu lojistiği ekolojik olduğu kadar stratejik bir iktisadi zorunluluktur. Sadece şehirler arası değil, yaşadığımız metropollerde de karbon ayak izimizi küçültmenin anahtarı raylı sistemlerdedir. İstanbul'da Marmaray ve metro ağları, Ankara'da Başkent Ray ve Ankaray, İzmir'de İzmirban ve tramvay hatları, Eskişehir, Bursa, Antalya, Gaziantep gibi illerimizdeki hafif raylı sistemler. Her gün milyonlarca şehir sakini bu hatları kullanarak trafikte geçirecekleri saatleri ve egzozlarından çıkacak zehirli gazları engellemektedir. Şehir içi ulaşımda kurgulanacak mikro mobilite entegrasyonları, yani istasyondan indikten sonra gideceğimiz yere paylaşımlı bisiklet veya yürüyüş yoluyla ulaşmak, kentlerimizi egzoz dumanından arındırılmış, nefes alan yaşam alanlarına dönüştürmenin yegane yoludur. Değerli dinleyenlerimiz, yayınımızın sonunda mikrofonu zihnimizdeki vicdana devredelim. İklim krizi karşısında çaresiz değiliz. Bireysel tercihlerimizin büyük kelebek etkileri yarattığını unutmamalıyız. Peki bizler yarından itibaren ne yapabiliriz? 1. Seyahat planlarken. Şehirler arası seyahatlerimizde önceliğimizi yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerine verelim. 2. Kent içinde. Günlük ulaşımımızda hususi araç yerine metro, tramvay ve banyo hatlarını alışkanlık haline getirelim. 3. Farkındalık. Çevremize, ailemize ve çocuklarımıza trenle seyahatin sadece bir ulaşım biçimi değil, doğaya saygı duruşu olduğunu anlatalım. Ve 4. Tüketim tercihleri. Tükettiğimiz ürünlerin yerel kaynaklı ve demiryolu ağırlıklı lojistikle taşınmış olmasına dikkat edelim. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras temiz bir gökyüzü, berrak sular ve yeşil bir doğadır. Ve bu geleceğe giden yol çelik rayların üstünden geçmektedir. Sevgili dinleyenlerimiz, karbon ayak izini küçültmek, trenlerin çevre dostu avantajı temasını işlediğimiz programımızın sonu.

0: Yayın boyunca bizlerle olduğunuz, mikrofonumuzun sesine kulak verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belliği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkesin hayatında güzel yolculuklar olsun. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Saz eserleri dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Tufan, haberleri veriyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ahilik, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir ifadelerini kullandı. Bahçeli, ahiliğin bıraktığı miras ve modern ilkeleri sentezleyerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılmış bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirtti. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek, düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 şüphelinin tutuklandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Türkiye ve Fransa, müsilajla mücadelede önemli bir işbirliğine gidiyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa Kalkınma Ajansı ile ortak proje geliştirileceğini söyledi. Proje için 600 milyon avroluk bir finansman paketi belirlendiğini ifade etti. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran'sa ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çözülememişken dünya ticaretinin bir diğer can damarı Babülmendeb Boğazı'nda da gemi geçişi durma noktasına geldi. Nedeni Yemen'de devam eden çatışmalar. Bu kapsamda İtalya, ticaret gemilerinin güvenli geçişini sağlamak için bölgeye donanmasını göndermeye karar verdi. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlar hakkındaki ABD tasarısını veto etti. İran, her iki ülkeye de teşekkürlerini sundu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı ard arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Onlarca işgalci Müslüman mezarlarının yanı başında Talmudik ayinler yaptı ve şofar borusu üfledi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü bildirildi. Ve spor, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu

0: olmak üzere Ankara 18, İstanbul 24, Berlin 19, Brüksel 18, Üsküp 29, Saraybosna 23 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 21, Amsterdam 18, Viyana 18, Kopenhag 17, Sofya 25, Bakü, Tiran 29, Bakü 29 derece. Güneşli olmak üzere Bern 21, Kerkük 38 derece. Sanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 32 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir günde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 18 Eylül Azerbaycan müzik tarihinde özel bir gün. Çünkü 18 Eylül 1885 büyük bestekar, müzik bilimci, pedagog ve Azerbaycan profesyonel müzik sanatının kurucularından Üzeyir Hacıbeyli'nin doğum günü. Bu tarih Azerbaycan'da aynı zamanda Milli Musiki Günü, diğer adıyla Üzeyir Musiki Günü olarak kutlanıyor. Türk Elinden Tart Elinden programında bugün Türk dünyasının ve özellikle Azerbaycan müzik kültürünün önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli'yi anacağız. Onun hayat hikayesini, müzik dünyasını ve Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Türk Elinden Tart Elinden başladı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden Tarteli'nden devam ediyor. Efendim, 18 Eylül'ün Azerbaycan müzik tarihinde özel bir gün olduğunu ifade etmiştik. Çünkü 18 Eylül 1885 büyük bestekar, müzik bilimci, pedagog ve Azerbaycan profesyonel müzik sanatının kurucularından Üzeyir Hacıbeyli'nin doğum günü. Bu tarih Azerbaycan'da aynı zamanda Milli Musiki Günü, diğer adıyla Üzeyir Musiki Günü olarak kutlanıyor. Efendim, Üzeyir Hacıbeyli sadece büyük eserler bırakmış bir bestekar değil. O, Azerbaycan'ın geleneksel müzik kültürünü, halk müziğini ve muğam sanatını çok iyi tanıyan, bu zenginliği çağdaş ve profesyonel müzik anlayışıyla buluşturan çok yönlü bir sanat ve fikir adamı. Bugün sevgili Abdullah Alper Kurbani hocamla Üzeyir Hacıbeyli'nin hayatını, müzik dünyasını ve Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuşacağız. Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Öncelikle 18 Eylül'ün ve Üzeyir Hacıbeyli'nin Azerbaycan müziği açısından taşıdığı anlamla başlayalım isterseniz.
1: Evet.
0: Neler söylemek istersiniz?
1: Ben öncelikle bizi dinleyen Türkiye'den ve yurt dışından dinleyen dinleyicilerimizi canı gönülden selamlıyorum. Üzeyir Hacıbeyli bizim için yalnızca büyük bir bestekar değildir. Aynı zamanda Azerbaycan profesyonel müziğinin temelini koyan, temelini atan, milli müziğimizi gelişiminde bu yolda belirlenen çok büyük bir şahsiyettir Üzeyir Bey. Özellikle halk müziğimizi ve muğamlarımızı çok iyi biliyordu. Bilimsel ve bunları profesyonel bir müzik anlayışı içerisinde değerlendiriyordu Üzeyir Bey. Ondan sonra da yetişen Azerbaycan bestekarlarının hemen hepsinde doğrudan veya dolaylı olarak Üzeyir Bey'in

0: açtığı bu yolun izlerini görmek mümkündür. Bu nedenle 18 Eylül'ün Azerbaycan'da Milli Musiki Günü olarak kutlanması da son derece anlamlıdır.
1: Evet, böyle bir anlam ve önemi var. Evet. Güzel açıklamanız için teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Üzeyir Abdülhüseyin oğlu Hacı Beyli 18 Eylül 1885 tarihinde Ağacabedi'de dünyaya geldi. Çocukluk ve ilk gençlik yılları ise dönemin önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Şuşa'da geçti. Şuşa'nın zengin müzik ortamı, hanendeleri, sazende toplulukları, halk musikisi ve özellikle Muğam geleneği onun müzik dünyasının şekillenmesinde de çok önemli bir rol oynadı. İlk eğitimini Şuşa'da alan Üzeyir Hacıbeyli 1899 yılında Gori Öğretmenler Seminerine girdi ve 1904 yılında buradan mezun oldu. Semineri yıllarında Avrupa müzik kültürünü ve klasik müziği yakından tanıdı. Keman ve çeşitli nefesli aletleri çalmayı öğrendi ve Azerbaycan halk ezgilerini notaya almaya başladı. Mezuniyetinin ardından bir süre Hadrut'ta öğretmenlik yaptı. Rus dili, hesap, tarih ve müzik dersleri verdi. Daha sonra Bakü'ye yerleşti. Burada öğretmenliğinin yanı sıra gazetecilik, yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Bütün bu birikim onun daha sonraki bestecilik hayatının da temelini oluşturdu. Bir tarafta Şuşa'da içinde yetiştiği Muğam ve halk müziği geleneği, diğer tarafta Gori yıllarında tanıdığı Avrupa müzik kültürü vardı. Üzeyir Hacıbeyli bu iki büyük birikimi kendi sanat dünyasında buluşturmayı başardı. Ve zaman içerisinde yalnız Azerbaycan'ın değil, bütün Doğu müzik kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri haline geldi. Şimdi Abdullah Hocam, burada özellikle Üzeyir Hacıbeyli'nin Muğam'ı, halk müziğini ve Batı müzik anlayışını bir araya getirmesi üzerinde durmak istiyorum. Siz bir müzisyen ve tarzen olarak Üzeyir Bey'in bu yönünü nasıl değerlendirirsiniz?
0: Onun büyüklüğü biliyor musunuz nereden geliyor? O bizim halk müziğimizi, milli müziğimizi, muğamlarımızı çok iyi biliyordu. Ve bunları da kendi bestelerinde kullanıyordu. En önemlisi de milli müziğin özünü kaybetmeden bunu yaptı Üzeyir Bey. Bu bakımdan da Üzeyir Hacıbeyli'nin yalnız kendi döneminin değil, kendisinden sonra gelen bütün Azerbaycan Bestecilik Okulu'nun da temelini koymuş oldu. Onun zaten şu anda Azerbaycan'daki akademiyada Üzeyir Hacıbeyli'nin adına konservatoryadı daha önce. Sonra akademi oldu. Ben de bu konservatoryayı orada okudum. 5 sene oranın öğrencisi oldum ve o okuldan da mezun oldum. Onun dediğim gibi büyüklüğü bizim halk müziğimizi ve muğamlarımızı çok iyi bildiğinden bunları da Batı müziğiyle sentezin birlikte onları işlemiş ve bütün eserlerinde de biz bunu görüyoruz. İsterseniz Mustafa Bey, biz canlı bir şey icra edelim. Üzeyir Bey'in Arşın Malalan Operetinden bir eser çalalım, birkaç eseri birbirine bağlayalım. Ondan sonra yine Üzeyir Bey'i anlatalım.
1: Ne güzel olur. Buyurunuz, keyifle dinliyoruz.

0: Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Sakin Hanım, sesinize, nefesinize sağlık.
2: Teşekkürler, evet. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkelinden, Tartelinden devam ediyor. Bugün Türk dünyasının ve Azerbaycan müzik kültürünün önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli'yi konuşuyoruz. Abdullah Hocam'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üzeyir Hacıbeyli'nin sanat hayatında hiç kuşkusuz en önemli dönüm noktalarından biri 1908 yılında sahnelenen Leyli ve Mecnun operasıdır. Büyük Azerbaycan şairi Muhammed Fuzuli'nin aynı adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan Leyli ve Mecnun, yalnız Azerbaycan müzik tarihi açısından değil, bütün şark müzik kültürü açısından tarihi bir önem taşıyor. 1908 yılında Bakü'de Hacı Zeynelabidin Tağıyev Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelenen eser, Azerbaycan'da ve Müslüman şarkında opera sanatının başlangıcı kabul ediliyor. Leyli ve Mecnun'un bir başka önemli özelliği de muğamla opera sanatının bir araya getirilmesi. Üzeyir Hacıbeyli, Azerbaycan muğamlarını, halk müziği geleneklerini ve batı opera anlayışını aynı eser içerisinde buluşturarak yeni bir türün muğam operasının temelini atmış. Bu eserle başlayan yol daha sonra Şeyh Senan, Rüstem ve Sührab, Şah Abbas ve Hurşit, Banu, Aslı ve Kerem, Harun ve Leyla gibi operalarla devam etmiş. Abdullah Hocam, Üzeyir Bey burada aslında çok önemli bir kapı açıyor. Çünkü bir tarafta Azerbaycan klasik muğam geleneği var, diğer tarafta Batı'nın opera formu var. Bunları aynı sahne üzerinde buluşturuyor. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Bence burada Üzeyir Bey'in en büyük özelliklerinden biri ortaya çıkıyor. O Batı müziğini öğrenirken kendi milli müziğinden de uzaklaşmamıştır. Tam tersine muğamı ve halk müziğini esas alarak profesyonel müziğin yeni imkanlarından yararlanmıştır. Leyli ve Mecnun bunun en güzel örneklerinden biridir. Muğam bizim, Mustafa Bey, yani bizim Azerbaycan halkında muğam çok önemlidir. Bizim yüzyıllardan gelen büyük bir geleneğimizdir. Üzeyir Bey bunu opera sahnesine taşıyarak hem milli karakteri koruyor hem de tamamen yeni bir sanat yolu açıyordu.
0: Evet.
1: Yani Üzeyir Bey'in büyüklüğü, ustalığı buradan geliyor. Hem muğamı, hem milli müziğimizi, hem de batı müziğini
0: harmanlamış
1: bir arada.
0: Üzeyir Hacıbeyli'nin yenilikçi yönü yalnız opera alanıyla sınırlı değil.
1: Evet.
0: O müzikli komedi ve operet türünün gelişmesinde de çok önemli bir rol üstlenmiş.
1: Evet.
0: 1910 yılında sahnelenen Karı ve Koca onun ilk müzikli komedisi.
1: Doğru.
0: Bunu 1911 yılında O Olmasın Bu Olsun izliyor. Daha sonra ise 1913 yılında yazdığı Arşın Mal Alan, yalnız Azerbaycan'da değil farklı ülkelerde de tanınan ve sahnelenen en meşhur eserlerinden biri haline geliyor.
1: Türkiye'de de çok sahnelendi bu Arşın Mal Alan.
0: Evet.
1: Geçen sene de yine sahnede vardı ve ben de orada iştirak edirdim. Senfoni
0: unutulmaz yapıtlardan biri. Bu eserlerde Üzeyir Hacıbeyli dönemin toplum hayatını, aile ilişkilerini, gelenekleri ve bazı toplumsal çelişkileri mizah yoluyla ele alırken bütün bunları son derece canlı ve akılda kalıcı bir müzik diliyle anlatıyor.
1: Doğrudur.
0: Dolayısıyla Üzeyir Bey'i yalnız opera bestecisi olarak değil, aynı zamanda müzikli tiyatro sanatının da temel isimlerinden biri olarak değerlendirmek gerekiyor, değil mi?
1: Doğrudur. Özellikle bu müzikli komediler halk tarafından çok sevilmiştir. Çünkü Üzeyir Bey burada halkın içinden gelen karakterleri kullanmıştır.
0: Evet.
1: Günlük hayatı, o dönemin geleneklerini çok iyi gözlemliyor. Müzikleri de son derece doğal ve milli bir karakter taşıyor. Arşın Mal Alan ve O Olmasın Bu Olsun. O Olmasın Bu Olsun'un diğer bir adı da Meşhedi İbat diye geçer. Çünkü orada eserin kahramanı Meşhedi İbat'tır. O öyle de tanınıyor bu eser.
0: Evet.
1: Bugün bile dinlediğimiz veya sahnelendiği zaman eskiyen eserler gibi gelmiyor insana. Onu çünkü müziğinde çok güçlü bir melodi ve çok güçlü bir milli ruh var. Halkın içinden gelen karakterler ve halkın içinden gelen müzik kültürü. Bunların hepsini birlikte harmanlamıştır.
0: Evet. Zirve. O eski eserlere, eski yapıtlara bakıyorum da evet, gerçekten onların bir samimiyeti, bir ruhu varmış. Evet. Günümüzdeki müziklere, bazı yapıtlara falan baktığımızda yapay zekanın etkisiyle çok basitleşti. O samimiyeti bulamıyoruz maalesef.
1: Doğru.
0: Ama o eskilerde o samimiyeti buluyoruz. O evet, doğallığı buluyoruz. Evet. İşte o müzikler olsun, oyunculuklar olsun.
1: Ben
0: bir kıyas yapıyorum bazen.
1: Burada bir haşiye çıkayım. Türkiye'de Üzeyir Bey'in doğum günüyle ilgili çok güzel bir etkinlik yapılacak. Ankara'da geçirilecek meşhur Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dahi Azerbaycan bestekarı Üzeyir Hacıbeyli'nin hatirasına hers olunacak. Bunu Azerbaycan'da geçmişler şeyler, gazeteler, haberlerde geçmiş. Bu konser ayın 19'unda, ben buradan da söyleyeyim. İmkanı olan, yani dinlemek isteyenler varsa bu konsere gelsinler. Ankara'da olacak. Biletlerini alabilirler. Konser iki devlet bir sahne, kardeş ezgiler adı altında olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi ile birlikte hazırlamışlar bu konseri. Çok güzel bir program olacak. Hatta biz geçenlerde burada genç bir tarzenimizi Mirnöfer Hüseynov'u, onun hakkında bir program yapmıştık. Ben 14 yaşında bir çocuk demiştim.
0: Evet.
1: Ve o da bu konsere geliyor. Çok güzel bir konser olacak. Yalçın Adı Gözelov şefliğini yapacak. Ve Azerbaycan'dan gelen sanatçılar da olacak. Ben bunların adlarını bile okuyabilsem. Evet. Mara Hüseynova soprano, Mehmet Yılmaz bas, buradan Türkiye'den. Mahir Tağzade yine Azerbaycan'dan bariton. Şenol Talındı Türkiye'den olacak tenor. Ezgi Karakaya mezzo soprano ve Mirnofer Hüseynov tar çalacak bu konserde.
0: Evet.
1: Ben şimdiden güzel bir konser olacağına inanıyorum ve herkesi de davet ediyorum.
0: Müzik severler için güzel bir fırsat. Bu duyuruyu da bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Üzeyir Hacıbeyli'yi konuşmaya devam edelim. Üzeyir Hacıbeyli'nin vokal müzik alanında da son derece değerli eserleri bulunuyor. Bunların arasında özellikle büyük Azerbaycan şairi Nizami Gencevi'nin gazelleri üzerine bestelediği Sensiz ve Sevgili Canan romansları ayrı bir yere sahip. Sensiz 1941 yılında, Sevgili Canan'sa 1943 yılında bestelenmiş. Bu eserlerde klasik şiirin zarafetiyle Azerbaycan müzik dilinin inceliği birleşiyor. Bunu görüyoruz. Üzeyir Hacıbeyli burada da muam düşüncesinden ve milli müziğin ifade imkanlarından yararlanırken romans formunu son derece yüksek bir sanat seviyesine taşıyor. Hocam, özellikle Sensiz ve Sevgili Canan bugün de Azerbaycan vokal müziğinin en değerli eserleri arasında yer alıyor, değil mi?
1: Evet, evet. Onun romansları çok değerlidir. İsterseniz banttan bir eserimiz var. Bir onu dinleyelim. Ondan sonra yine konuşmamıza devam edelim.
0: Evet, birlikte dinliyoruz.

0: Sevgili Canan.
1: Sevgili Canan.
0: Müzikten önce sormuştum. Sensiz ve sevgili Canan bugün de Azerbaycan vokal müziğinin en değerli eserler arasında yer alıyor demiştiniz. Başka neler söylemek istersiniz bunun üzerine?
1: Üzeyir Bey'in bu iki eseri melodik dünyasını ve muğamla olan bağını çok güzel Üzeyir Bey burada göstermiştir. Burada hem Nizami'nin şiirinin derinliği ve hem de Üzeyir Bey'in o şiire verdiği son derece zarif bir müzikal cevap var. Sensiz ve sevgili Canan. Sadece bir romans değiller. Azerbaycan profesyonel vokal müziğinin de çok önemli örnekleri olarak değerlendirilmelidir. Üzeyir Bey'in eserlerine baktığımız zaman opera, müzikal komedi, romans, şarkı, koro ve orkestra müziği gibi çok farklı alanlarda eserler verdiğini görüyoruz. Ama onun yaratıcılığında Mustafa Bey ayrıca çok özel bir yerde duran bir eser daha vardır. Köroğlu operası. Bence onu ayrıca konuşmak gerekir. Çünkü Köroğlu Üzeyir Hacıbeyli'nin uzun yıllar boyunca kazandığı bütün bestecilik tecrübesinin adeta bir zirvesidir. Burada
0: Evet.
1: Köroğlu zirvededir artık Üzeyir Bey'in eserleri içerisinde.
0: Evet.
1: İsterseniz biz gene bir eser seslendirelim.
0: Hay hay, ne güzel olur. Şimdi sırada ne var?
1: Sırada İntizar var.
0: Çok güzel. Buyurunuz efendim.
1: Bestesi Nüşabe Muradova'nın, sözleri de Südabe Şafa'nındır.
0: Keyifle
1: Biz onu
0: dinliyoruz.
1: seslendirelim.

0: Efendim şahanesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Var
1: Sağ
0: olunuz.
1: olun, sağ olun, sağ ol be.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Evet.
0: Sakine Hanım,
1: Sağ
0: sesinize,
1: olun, çok
0: nefesinize sağlık.
2: teşekkürler, sağ olun.
1: Sağ olun, ağzınıza
0: Sevgili
1: sağlık.
0: dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Türkelinden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel eserler dinliyoruz ve bugün Üzeyir Hacıbeyli'yi konuşuyoruz. Efendim Üzeyir Hacıbeyli'nin hayatında çok özel bir yere sahip olan eserlerden biri de kuşkusuz Köroğlu operası. Köroğlu, Üzeyir Hacıbeyli'nin uzun yıllar boyunca edindiği bestecilik tecrübesinin en olgun örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Eserin ilk sahnelenişi 1937 yılında Bakü'de gerçekleşiyor. Operanın konusu Türk dünyasında ve özellikle Azerbaycan halk kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Köroğlu destanına dayanıyor. Köroğlu halkın içinden çıkan, zulme ve haksızlığa karşı mücadele eden bir kahraman. Destanda onun cesareti, halkın yanında yer alması, yiğitliği ve özgürlük düşüncesi ön plana çıkıyor. Üzeyir Hacıbeyli bu destanı opera sahnesine taşırken yalnız bir kahramanlık hikayesi anlatmıyor. Aynı zamanda halkın gücünü, dayanışmasını ve özgürlük arzusunu da müziğin diliyle ifade ediyor. Eserde Köroğlu'nun kişisel mücadelesinin yanında halkın sesi de çok güçlü. Bu nedenle korolar, toplu sahneler ve büyük orkestra bölümleri operada son derece önemli bir yer tutuyor. Köroğlu'nun müziğinde Azerbaycan halk müziğinin ve muğamın izlerini görmek mümkün. Ancak burada Üzeyir Bey artık çok daha gelişmiş bir senfonik ve operatik dil kullanıyor. Özellikle eserin üvertürü bugün bağımsız olarak da çok sık seslendirilen güçlü ve etkileyici bir orkestra eseri. Abdullah Hocam, sizce Köroğlu operasını Üzeyir Hacıbeyli'nin diğer eserlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
1: Şimdi Mustafa Bey, demin söylediğiniz üvertüra, biz programın başında Köroğlu'nun operasının üvertürasını beraber dinlemiştik Büyük Senfonik
0: evet.
1: Orkestrayla. Çok değerli, büyük bir eserdir. Bence Köroğlu, Üzeyir Bey'in sanatında ulaştığı en yüksek noktalardan biridir. Burada artık yalnız muğamla operayı bir araya getiren bir bestekar değil de büyük bir senfonik düşünceye sahip, orkestrayı, koroyu ve sahneyi çok güçlü kullanan olgun ve büyük bir bestekar görüyoruz artık Üzeyir Bey'in bu Köroğlu eserinde. Eserde milli müzik unsurları çok güçlüdür ama aynı zamanda büyük bir opera disiplini vardır. Halkın sesi, kahramanlık duygusu ve Köroğlu karakterinin gücü müzikte çok belirgin şekilde hissedilir. Bu bakımdan da Köroğlu yalnız Azerbaycan opera sanatının değil, genel olarak Türk dünyası müzik kültürünün de en önemli sahne eserlerinden biridir.
0: Evet hocam, Köroğlu hakikaten Üzeyir Hacıbeyli'nin sanat yolculuğunun zirve eserlerinden biri.
1: Evet.
0: Bir tarafta destan geleneği, halk müziği ve milli karakter, diğer tarafta büyük bir opera formu,
1: evet,
0: güçlü koro sahneleri ve senfonik orkestra anlayışı.
1: Ben
0: bunları görüyoruz.
1: Müsaade ederseniz Mustafa Bey, ben Üzeyir Bey hakkında yani bir şey de söylemek istiyorum. Elimde bir kitap var. Vagıf Abdülkasımov Azerbaycan Tarı kitabını yazmış. Bunun benim için çok önemi vardır. Çok önemlidir benim için. Burada benim için ayrıca çok özel bir nokta var bu kitapta.
0: Evet.
1: Elimde bulunan bu kaynak 22 Mayıs 1925'te bunun içinde var. Arşın Malalan'ın yeniden sahnelenmesi. Onun yeniden sahneleri senfonik

0: orkestrayla birlikte görev alan tar grubunda söz ediliyor ki bu kitapta. Bu grupta Üzeyir Hacıbeyev'in öğrencilerinden oluşuyordu. Kaynakta bu öğrenciler arasında Behmen Hasanoğlu'nun da adı geçiyor. Bu isim benim aile tarihimiz açısından çok önemlidir. Çünkü dedem oluyor Behmen Hasanoğlu. Üzeyir Hacıbeyev'in öğrencisidir.
1: Evet.
0: Ben kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum ki bir zamanlar dedem Üzeyir Hacıbeyev'le beraber çalışmış ve Arşın Malaman'da çalmış. İlk olarak senfoni orkestrasında ve ben de yıllar sonra torunu olarak Arşın Malaman'da görev aldım ve ben de bu tarı orada çaldım. Bu benim için çok önemlidir ve çok duygulandım bu kitap yazıldıktan sonra. Ben Vakıf Abdülkasım'a da çok teşekkür ettiğim zamanında, kendisi Allah'ın rahmetine gitmiş, çok büyük bir eser bırakıp gitmiş kendisinden sonra.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, işte Abdullah Alper Kurbani'nin yeteneğinin İşte nereden geldiğini daha iyi anlıyoruz. Dededen toruna.
0: Sağ olun.
1: Rahmet olsun bu arada.
0: İsterseniz biz yine eğer zamanımız varsa Arşın Malaman'dan birkaç eser enstrümantal olarak seslendirebiliriz eğer zaman varsa.
1: Programımızın sonuna yaklaştık. Bugün sizinle önemli bir konuyu konuştuk. Üzeyir Hacıbeyli'yi andık. Onun hayatını, müzik dünyasını, Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuştuk. Bize de önemli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Programımıza noktalayalım. Veda ederken de sizden güzel eserler dinleyelim.
0: Tamam, olur. Ben şimdi fikrimi değiştiriyorum. Diyorum ki solistimize şey yapalım. Burada çok bilinen bir eser var. Hı-hı. Aygız mahnısını. Onu seslendirelim. Biraz da halk mahnısından, mahnılarından seslendirelim. Çünkü Üzeyir Bey de bizim halk müziğini, halk mukamlarımızı çok iyi bildiğinden demin de bahsetmiştik. Eserlerinde hep halktan, halk müziğimizden yararlanmış, istifade etmiştir.
1: Evet. Abdullah Hocam, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
0: Sağ olun.
1: Her birinize ayrı ayrı. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden'in bu haftaki bölümünde Türk dünyasının ve özellikle Azerbaycan müzik kültürünün önemli ismi Üzeyir Hacıbeyli'yi andık. Onun hayatını, müzik dünyasını ve Azerbaycan müzik kültürüne bıraktığı büyük mirası konuştuk. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Tolga Kökten, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül tenimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizimleydi. Katkılarından dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Bilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini anlatacak bize. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Özgür Şahiner olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor dedi. Bakan Şimşek, borsada ve piyasada yapısal sorun yok dedi. Bakan Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar, sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi, genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil, borsada ve piyasada yapısal sorun yok dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini yakından takip ediyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerini, yabancı ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz dedi. Katar, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye 1,3 milyon litre yakıt göndermek için Birleşmiş Milletler'le anlaştı. Katar, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze şeridine yaklaşık 1,3 milyon litre yakıtın girişini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler'le anlaşma imzaladığını açıkladı. İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılar düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Nebatiye El Fevka, Kantara ve Talluse beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi. Rusya, Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait füze sistemlerini topraklarından çıkarmasını istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Japonya'dan ABD'ye ait Tayfun füze sistemlerini topraklarından çıkarmasını talep ettiklerini bildirdi. Kanada Başbakanı Carney'den Avrupa Birliği'ne ortak üyelik teklifine destek geldi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Birliği'nin Kanada'ya sunduğu ilk ortak üye olma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Carney, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın planı komik olarak nitelemesine ve olası yaptırım tehditlerine yanıt vererek iki taraf arasındaki derin işbirliğinin egemenliği koruyacağını vurguladı. Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyeceğiz açıklaması geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Hürmüz Boğazı'nda ülkesi ve vatandaşlarının çıkarlarını koruyacağını ancak deniz aşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola vakaları 7404'e yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7404'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3577'ye yükseldi. Asya ülkeleri rekor düzeydeki El Niño tehlikesine karşı alarma geçti. Asya ülkeleri Pasifik Okyanusu'ndaki aşırı ısınma ve küresel iklim krizinin etkisiyle bu yılın sonuna doğru ve 2027 başında en şiddetli seviyesine ulaşması beklenen El Niño olayına karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Dünya Gıda Programı aşırı hava olayları nedeniyle yaklaşık 50 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 102,99 dolardan işlem görüyor. Dün 106,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 104,82 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 9.25 itibariyle kapanışa göre %1,7 azalarak 102,99 dolara oldu.
0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Arzu Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, ekonomiyle ilgili gelişmeler, piyasalarla ilgili gelişmeler, yaşanan son durum aslında gündemin ilk sırasında yer alıyor. Fon piyasalarında yaşanan dalgalanma, ardından gelen borsada sert satışlar ve bu yaşanan hareketlilik sonrası Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanması dünün gündemiydi. Bir dizi tedbirden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Durumu yatıştırıcı açıklamalar. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Gelinen son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi her iki bakanın da açıklamalarını ayrı ayrı ele almak lazım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem fon piyasası açısından hem de Borsa İstanbul açısından yaptığı açıklamalar var. Bakan Şimşek'in açıklamalarının gayet pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda yatırımcıların da yüreğinin su serpen cinstendi. Çünkü arda arda gerçekleşen operasyonlar, işte bazı fonların durdurulmasıyla beraber yatırımcı da acaba benim para yatırdığım, yatırım yaptığım fonda da bir sıkıntı var mı sorusunu akıllara getirmişti. İlk olarak şunu söyleyelim, herhangi bir şekilde tüm fonları hedef alan bir operasyon söz konusu değil. Sadece şüpheli işlemler üzerine gerçekleştirilen bir operasyon söz konusu ve bu operasyon neticesinde de 120

0: Neydi? Fon tasfiye edilecek önümüzdeki süreçte. Şimdi bununla alakalı adımları da birazdan basamak basamak sıralarız. Diğer taraftan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek özellikle sosyal medya üzerinde gerek Borsa İstanbul'a gerek de fon piyasasını hedef alan açıklamalara yönelik, dezenformasyon yayan paylaşımlara yönelik bir mesaj verdi ve bu operasyonların devam edeceğini de altını çizdi. Herhangi bir şekilde Borsa İstanbul'un zarar görmesine izin vermeyiz ifadesi oradaki dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Tam 127 fon tasfiye ediliyor Arzu Hanım baktığımızda. Bunlar içerisinde en fazla dikkat çekenlerden bir tanesi Pusula portföyün fonları. Pusula portföyün fonları neden önemli? Çünkü dışarıda kamuoyunun da aslına bakarsanız yakından tanıdığı iki marka var. Bunlardan bir tanesi Birevim, bir tanesi de Katılım Evi markası. Bunlar genel itibariyle vatandaşlara işte konut vaadiyle, araç vaadiyle fon alım satımı gerçekleştiren şirketlerdi. Bununla alakalı da emlak katılım devreye girdi. Onu söyleyelim. Birevim ve Katılım Evi'nin faaliyetleri durdurulmuştu. Emlak katılım burada devreye girdi. Emlak katılım bu iki markayı satın alacak önümüzdeki günlerde. İşlemler başladı. Bununla alakalı adımlar bekleniyor. 127 fonun içerisinde hangi portföy şirketleri var? Hemen şöyle meraklısına en azından aktaralım. Tera şirketi var, Pusula şirketi var, Hedef, Atlas ve A1 ile beraber Pardus ve Buz şirketleri yer alıyor. Bu şirketlere ait de 127 fon bulunuyordu borsada işlem gören. Bununla alakalı önümüzdeki günlerde nasıl adımlar atılacak? Bir kere şunu söyleyelim. Özellikle yatırımcıların şu an merak ettiği konu şu. Ben bu fonlara para yatırmıştım. Acaba paramı geri alabilecek miyim? Ve alabilirsem bu para ne kadar olacak diye. Fonlar üzerindeki bütün şu anda kararlar SPK'ya ait. Yani şu anda size herhangi bir şekilde ya sen şu kadar para alacaksın, şu zaman alacaksın diye bir ifade kullanılıyorsa, bir hesap çıkartılıyorsa bilin ki o hesaplarda ve o tarihlerde de yanılma payı her zaman için mevcuttur. O yüzden SPK'nın yapacağı açıklamalara çok dikkat etmek lazım bu tarihler arasında. SPK'nın uygulayacağı tasfiye yönetimi sonrası aslına bakarsanız yatırımcıların ne kadar para alacağı netleşecek ve bu paraların da hesaplarına nasıl aktarılacağı biraz daha belli olacak. Ne kadar zaman alacak diye bir soru var akıllarda. Bu süreç yine SPK'nın yaptığı çalışmayla beraber netlik kazanacak. Takvimi de SPK belirleyecek. Gerek paraların geri ödenmesi noktasında yatırımcının parasını geri alabilmesi noktasında gerekse de nasıl alacağı taksitlendirme mi gerçekleşecek yoksa likidite direkt doğrudan yatırımcıya mı aktarılacak? Bunların hepsine SPK karar verecek. Süreç sonunda fondaki paranın tamamen geri alınıp alınmaması mevzusu yine SPK'nın gerçekleştireceği incelemeyle beraber netlik kazanacak. Kaç şirketin fonu kapatıldı demiştik? 7 şirketten bahsediyoruz. 7 şirketin de fonlarına baktığımızda 127 fonluk bir büyüklükten bahsediyoruz. Fonlarda kalan paralarla ilgili herhangi bir takas bank işlemi gerçekleştirilebilir mi sorusu da yine yatırımcının aklındaki en önemli sorulardan bir tanesi. Şu an için herhangi bir takas bank işlemi gerçekleştirilemiyor. Bunu da belirtelim. Çünkü bununla alakalı bir hamle de gelmedi bu zamana kadar zaten. Diğer taraftan fonlardaki paralar bu grupların borçları kapatılabilir mi? Bu durumda yatırımcıya para ödenmezse ne olur sorusu akıllarda. Bu gruptan bahsettiğim 7 grup. 127 fonun sahibi olan 7 gruptan bahsediyoruz. Portföy yönetim şirket fonlarındaki paralara haciz işlemi uygulanamıyor. Bu da yatırımcının aslına bakarsanız yüreğine biraz daha su serpen konulardan bir tanesi. En azından buradaki alacaklar farklı şekillerde tahsil edilecek devlet tarafından. Hatta portföy şirketi varlıklarının ve şirket sahibi ve sorumlu yöneticilerin şahsi varlıklarının da yatırımcılara ödemelerde kullanılması buradaki seçeneklerden bir tanesi. Bu da en azından yatırımın geri kazanılması açısından yatırımcının yüreğine yine soğuk su serpiyor. Önemli bir noktaydı. 2 gündür yaklaşık olarak bir dezenformasyon çalışması da gerçekleşiyor sürekli olarak. Borsa İstanbul'un bu fonlardan nasıl etkileneceği, kapatılan fonlardan nasıl etkileneceği, yatırımcının borsadan kaçtığı, fonlardan ilgisinin azaldığı yönünde. Şunu belirtelim, tüm fonları tehdit eden bir süreçten bahsetmiyoruz burada. Sadece şüpheli ve riskli işlem görülen fonlara yönelik yapılan aslına bakarsanız portföy şirketlerine yönelik yapılan bir operasyon. Ve bu operasyonlarla alakalı da önümüzdeki günlerde devam edebilir mi? Evet, eğer şüpheli işlemler görülürse devam edilebilir. Ama diğer taraftan bütün bir borsanın ve yatırımcının da burada bir risk altında olduğunu söylemek imkansız.
1: Peki bakalım ne tür gelişmeler olacak? Hep birlikte takip edeceğiz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları var. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalar. Sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları da anlattı Bakan Çiftçi. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi terörle mücadele dediğimizde aklımız

0: Gelen bu işin iki kolu vardı. Bunlardan bir tanesi sahada sınır ötesinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlar. Kahraman Mehmetçiğimiz yapıyordu o operasyonları. Bir de hep şundan bahsederdik biz terör sürecinde. Bu terör örgütü değil mi de şehir yapılanması var. Şehir yapılanmasıyla en etkin mücadeleyi bugüne kadar kim yürüttü? İçişleri Bakanlığı yürüttü. O yüzden bugüne kadar hep saydığımızda Milli İstihbarat Teşkilatı'nı saydık, Milli Savunma Bakanlığı'nı saydık ama İçişleri Bakanlığı biraz daha aşağı altlarda kaldı o maddeler arasında. İçişleri Bakanlığı çok kritik bir rol üstleniyor. Neden diyeceksiniz? Bundan sonraki süreçte biz sınırda, kırsalda teröristle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte terörü tekrar canlandırmak isteyenler bu kez bizim büyük şehirlerimizde çeşitli provokasyonlara meyletmeye başlayacaklar. Burada da en büyük görev İçişleri Bakanlığı'na düşüyor. Mustafa Çiftçi Bakan da aslına bakarsanız bu konuya bir kez daha dikkati çekti. Bugüne kadar bir provokasyonun yaşanmamış olması demek, provokasyona meyledilmediği anlamına da gelmiyor. Bugüne kadar bu provokasyonları kamuoyunun görmemesi demek, İçişleri Bakanlığı'nın ne kadar başarılı bir iş çıkarttığını aslına bakarsanız en önemli göstergelerinden bir tanesi. Zaman zaman sosyal medyada, hatta bazen dış basın yoluyla, bazen ne yazık ki Türkiye'deki büyükelçilikler yoluyla bazı yalan yanlış bilgiler dolaşıma sürekli olarak sokulur. İşte duyarsınız X ülkesi vatandaşlarına dışarıya çıkmayın ya da geri dönün çağrısı yaptığı gibi. Bunlar bazen halkın üzerinde bir korku ve panik havası yaratmak amacıyla da yapılan açıklamalardır. İçişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar bu süreci gayet iyi yönettiğini söylerim. Bundan sonraki aşamada da gerek Doğu ve Güneydoğu illeri olmak başta onlar olmasıyla beraber büyük şehirlerimiz Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinde güvenliğin en üst seviyede tutulduğunu söyleyebiliriz. Biz bugüne kadar çok önemli sınavlardan çok yüksek notlarla geçtik. Ümit ediyoruz ki bu süreçte de yine aynı şekilde başarıyla tamamlanacak. Burada kritik tarihler var. Kritik tarihlerden bir tanesi mesela 1 Ekim tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber bazı süreçlerin aslına bakarsanız hız kazanmasını bekliyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı. Şimdi gözlerin çevrildiği yer Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağdan paylaşacağı rapor ama diğer taraftan siyasilerin meclis çatısı altında vereceği mesajlar da burada önemli. 1 Ekim tarihinden sonra gerek muhalefet cephesinin gerekse de iktidar cephesinin vereceği mesajlarla beraber bu sürecin artık aklı selimle beraber bir sonuca ulaşması bekleniyor. Zaten çerçeve teklif biliyorsunuz kanunlaşmıştı. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Önümüzdeki günlerde atılacak yine bazı adımlar olabilir. Onlar üzerine de çalışmalar gerçekleştirilebilir. DEM Parti cephesinden bir heyet biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmiş. Terörist başı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajların şu an gayet pozitif olduğunu görüyoruz. Gözler MGK'da, MGK'dan çıkacak haberi bekliyoruz. Diğer taraftan bir de sesimizin ulaştığı yerde belki dinleyen polis yakınları ve emniyet teşkilatı mensupları vardır. İstanbul'daki polislere yönelik de bir müjde verdi Bakan Çiftçi. 5000 yeni lojman yapımı ile alakalı çalışmaların başlayacağını söyledi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Evet, bir de görev değişiklikleri oldu emniyet mensuplarında, öyle değil mi?
0: Emniyet müdürlüklerinde, emniyet genel müdürlüklerinde yeni bir atama kararnamesi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Özellikle Gülistan Doku olayında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü'ne yönelik bir aslına bakarsanız karar oradaki dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Merkeze çekildi. Görevlendirme verilmedi kendisine. O beklenen olaylardan bir tanesiydi. Önümüzdeki günlerde yeni atama kararnamelerinin de paylaşılması bekleniyor. Şimdi genel olarak akıllardaki soru şu: emniyet müdürleriyle alakalı kararname paylaşıldıktan sonra da valilerle alakalı acaba bir kararname paylaşılır mı diye. Beklenen kararnamelerden bir tanesi valiler kararnamesi. Tabii sadece içeride değil dışarıda da büyükelçiliklerle alakalı da yeni kararnamelerin sırada olduğunu söyleyelim.
1: Peki, ahilik haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bu mesaja da bakarsak neler söyleriz?
0: Kaybettiğimiz ama kaybetmememiz gereken değerlerimizden bir tanesi ahilik. Özellikle son zamanlarda sizinle yaptığımız yayınlarda da pek çok kez gerek iç piyasada gerekse de dış piyasada yönelik gerçekleştirilen operasyonları çok fazla gündeme getirmiştik. Okullar açılmadan önce kırtasiye ürünlerindeki fırsatçılıkla alakalı Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği bir dizi operasyon vardı. Şöyle yakın geçmişimize baktığımızda neredeyse Covid-19 döneminden sonra her hafta arka arkaya Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve etiket denetimlerine ilişkin operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu operasyonların temeline baktığımızda da bizim ahilik kültürünü aslına bakarsanız kaybetmemiz yatıyor. Çünkü o kültür bize hakkaniyetle ticaret yapmayı öğreten, hakkaniyetle ticaret yapmayı öğütleyen bir kültürdü. Ama ne yazık ki kapitalist sistem bizim ahilik sistemini bir yerde hapsetti. Bakın öldü.

0: öldürdü diyemem ama hapsetti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarda da bu konu biraz daha ön plana çıktı. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının son paragrafında şöyle bir ifadesi var. Aylık sistemini yeniden ayağa kaldırmalı ve aylık sistemini işler hale getirmeliyiz uyarısında bulunuyor. Çünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şunu biliyor ki sistem yeniden hayata geçirildiğinde ve yeniden kabul edildiğinde daha doğrusu zaten aylık sisteminin hayata geçirilmesi için bir dizi bugüne kadar adım atılmıştı, proje gerçekleştirilmişti. Sistem tekrar hayata geçirildiğinde biz bu fırsatçılardan, stokçulardan hiç bahsetmiyor olacağız.
1: Umarım. Çok da önemli
0: Evet.
1: çalışmalar var. Özellikle HALE yasaları gıda enflasyonuna etkisi olan, değil mi, sebze meyve fiyatları ile
0: Tabii.
1: ilgili son dönemde
0: O
1: önemli
0: hal
1: çalışmalar
0: yasası
1: var.
0: nereden baksanız bir 10 yılı vardır.
1: Evet.
0: Yani hal yasası o kadar dallı budaklı bir yasa ki o yasa tam olarak uygulanmaya başlandığında mecliste yeni adımlar atıldığında evet çok büyük bir yarayı kapatacak. Çünkü arada geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 40'tan fazla şirketin üst düzey yöneticisine gözaltı kararı verilmişti. Şimdi tarladaki ürüne bakıyorsunuz
1: Evet.
0: üretici memnun değil. Evine o ürünü marketten alan vatandaşa mikrofonu uzatıyorsunuz. Soruyorsunuz ya nasıl memnun musun diyor. O da memnun değil. Birisi fiyatın çok düşük olmasından şikayetçi, diğeri fiyatın çok yüksek olmasından şikayetçi. Üretici ben kazanmıyorum diyor, tüketici ben parayı veriyorum diyor. O zaman bu aradaki para kimin cebine giriyor? İşte o cebine girenleri bulmamız lazım.
1: Evet, belki Ekim'de meclis açılınca kim bilir bu yönde
0: Umarım.
1: çalışmalar hızlanır.
0: Evet.
1: Biz de buradan dinleyicilerimize duyururuz. Diplomasi başlığı çok önemli. 22-28 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılacak New York'ta. Ve bu görüşmeler içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesi olacak. Hem bu zirveyi hem dördüncü buluşma diyor Milliyet Gazetesi. Nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şunu söyleyelim bir kere dünya basınında, Amerikan kamuoyunda da, Avrupa kamuoyunda da, zaten bizim kamuoyumuzda da en fazla belki de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çok daha fazla yer bulacak bir zirveden bahsediyoruz Trump ve Erdoğan zirvesi için. Yani Trump ve Erdoğan görüşmesi herhangi bir görüşme olarak algılanmaması lazım. Neden diyeceksiniz? ABD Başkanı Donald Trump normal şartlarda eğer ki NATO Liderler Zirvesi başkent Ankara'da gerçekleşmeseydi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapmasaydı bu zirveye herhangi bir NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak gibi bir durumu söz konusu değildi. Zaten Ankara'ya geldiğinde de görüştüğü en önemli isimlerin başında hatta ilk görüştüğü isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Orada verdiği mesajlarda o zirveye sadece Erdoğan için geldiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. O zaman biz bu iki lider arasında gerçekleşecek olan görüşmeyi aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da bundan sonraki süreçte ele alacağı konulara yön verecek bir görüşme olarak düşünebiliriz ve değerlendirebiliriz. Peki hangi konular masaya yatırılacak? Şimdi ilk meselemiz bizim Hürmüz meselesi ve Babil-Mendeb meselesi. Hürmüz ve Babil-Mendeb meselesi dünya ticareti açısından çok önemli bir nokta. Bakın Hürmüz kısıtlandı. Bir günde geçen gemi sayısının %10'u kadar neredeyse gemi geçişine İran izin vermeye başladı ve aylardır dünya lojistiği, dünya enerji piyasası sürekli olarak bir darboğazın içerisinde. Siz az önce aktardığınız günün başlıklarını, günün özetini aktarırken sürekli 100 doların üzerine çıkan, 100 doların tekrar altına inen bir petrol
1: Evet.
0: piyasasından bahsediyoruz. Burada alternatif güzergahlar artık çok ciddi bir şekilde ele alınıyor. Diğer taraftan sadece Hürmüz'de sınırlı kalmadı. Babülmendeb'de şu anda daha büyük bir kriz yaşanıyor ki Babülmendeb'in etkisi Hürmüz'den çok daha fazla olacağı benziyor. Eğer ki Babülmendeb krizi çok kısa bir süre içerisinde aşılmazsa dünya sadece bir petrol kriziyle değil, dünya aynı zamanda bir lojistik kriziyle de karşı karşıya gelecek. Çünkü oradan sonra artık dünyanın can damarı, dünya ticaretinin can damarından bahsediyoruz biz Babülmendeb'den
1: Evet.
0: bahsederken, Kızıldeniz'den bahsederken. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede Babülmendeb ve Hürmüz'ün dışında diğer ticaret yolları, alternatif ticaret yolları masadaki önemli başlıklar arasında yer alacak. Türkiye bu konuda biliyorsunuz daha öncesinde kalkınma yolu projesiyle dünya kamuoyuna bir mesaj göndermişti. Yüksek ihtimaldir ki bu konu yine görüşülecektir liderler arasında. Diğer taraftan Gazze meselesi en önemli meselelerimizden bir tanesi. Gazze'de İsrail'in saldırıları devam ediyor. Bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesini bekliyoruz. İsrail dediğimizde Lübnan ve Suriye'deki gelişmeler illaki ajandada yer alan maddeler arasında ve Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde değişmeyen gündem maddesi, daha doğrusu bir türlü değiştiremediğimiz gündem maddesi.

0: F-35 meselesi. Şimdi Ankara'daki zirvede Trump F-35'lerle alakalı somut adımlar atacağını söylemişti. Hatta hatırlatalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump verdiği sözü tutar ifadesini kullanmıştı. Bu konu bir kez daha gündeme gelecek. Çünkü somut adımlar var, pozitif adımlar var. Türkiye bu işin biraz daha hızlandırılmasını istiyor sadece. Orası önemli bir nokta bizim için. Diğer taraftan baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı enerji ile alakalı başlığı açmışken ona da değinelim. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında görüşülecek. Türkiye'nin bu başlıklarda pozitif mesajlar almasını beklediğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan en önemli meselelerden bir tanesi, son zamanlarda çok fazla konuştuk. Normal şartlarda Türkiye gündeminde ikinci, üçüncü sıralarda yer alabilecek bir mevzu Yunanistan. Ama Meis Adası'nda asker göndermeleri ve savaş gemileri göndermeleriyle beraber tekrar bizim gündemimizde önemli başlıklar arasında yer almayı başardı komşu. Tebrik ederim.
1: Nitekim Milli Savunma Bakanlığı'nda bir mesajı oldu değil mi?
0: Evet.
1: Onu da hatırlatalım.
0: Yani Milli Savunma Bakanlığı Meis Adası'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi. Miçotakis Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılacak. Acaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Miçotakis bir görüşme gerçekleştirecek mi sorusu akıllarda. Eğer ki bu görüşme gerçekleşirse Erdoğan'ın çok sert bir şekilde aslında Miçotakis'e Akdeniz ve Ege'deki haklarla alakalı uyarılarda da bulunmasını bekliyoruz. Çok hareketli bir zirve bizi bekliyor. Özellikle New York'taki Türkiye ve pek çok görüşmeye ev sahipliği yapacak.
1: Evet, biz de bu önemli zirveyi çok dikkatle takip edeceğiz. Bu gündem başlıklarıyla hem bugünü hem bu haftayı tamamlıyoruz. Bugünün gündem başlıklarını sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizi bekliyor. Tuna Şanlı merhaba.
1: Beyaz Saray'dan merhaba, Arzu Türkan yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde hangi başlıklar var?
1: Amerika Birleşik Devletleri gündemi yine her Eylül ayında olduğu gibi New York'ta, özellikle liderlerin hitabıyla birlikte New York'ta olacak ve gelecek hafta başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi de gündem aslında yavaş yavaş Amerika-İran savaşından biraz daha küresel meselelere evrilecek. Tabii hemen dinleyicilerimizi hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her yıl olduğu gibi yine ilk gün ilk sıralarda konuşmasını yapacak ve yine dünya merakla bekliyor kendisinin konuşmasını. Çünkü önceki yıllarda olduğu gibi yine bu yılda gerek Birleşmiş Milletler reformu ve bilhassa da Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform yapılması çağrısından tutun da işte Amerika ile İran arasındaki savaş, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere Gazze'deki insanlık dramı tabii her yıl gündeme getiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve özellikle Türkiye'nin çağrılarıyla dünya gündeminde yer alıyor. Gazze'de İsrail'in sebep olduğu insanlık dramı ve katliamlar. Dolayısıyla bir kez daha bunları gündeme getirmesini bekliyoruz ve tabii sadece bu konular değil. Yapay zeka olsun, kıtlık olsun ve aslında insanlığı ilgilendiren bütün sorunlar, savaşlar, afetler ve aklınıza gelebilecek her türlü konuda Türkiye'nin çözüm önerilerini anlatması bekleniyor dünyaya Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii gelecek hafta çok yoğun bir gündemi olacak yine ve Türkiye'nin de ki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin tam karşısında diplomasinin merkezlerinden olan Türkiye'nin de yine çok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Amerikan toplumuyla da bir araya gelecek ve onun yanı sıra da özellikle iş insanları, iş çevreleriyle de Türk-Amerikan iş çevreleriyle de pek çok görüşmenin yapılacağını biliyoruz. Beraberinde oldukça kalabalık bir heyet var, bakanlar var. Onların da etkinlikleri olacak, konferanslara katılacaklar ve özellikle gerek işin ekonomik boyutu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin ekonomik boyutundan da öte küresel ekonomi anlamında da pek çok etkinlikte yine Türkiye'nin yer almasını bekliyoruz. Son derece yoğun bir hafta olacak tabii. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu demişken özellikle Amerika-İran savaşı

Genel kurulda yine ağırlıklı gündem maddelerinden olacak Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın 6 Körfez ülkesiyle bir görüşme yapması, 6 Körfez ülkesinin lideriyle bir görüşme yapması bekleniyor. Henüz Beyaz Saray duyurmadı bu görüşmeyi ama gelecek hafta eğer bu görüşme olursa özellikle Amerika ile İran arasındaki savaşta söylemin yumuşadığı bir döneme girebiliriz. Amerika ve İran arasında bir görüşme beklenmiyor. İranlı heyetler New York'a gelecekler. İran Devlet Başkanı Pezeşkiyan ve heyete Amerikalılar vize verdi ki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Sözleşmesi uyarınca zaten Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi ülke olarak genel kurula katılacak olan ve konuşma yapacak olan devlet ve hükümet başkanlarına ve heyetlerine vize vermekle yükümlü. Dolayısıyla bu vizeyi vermek zorundayız zaten. Ancak hareketini ne kadar kısıtlayacak New York'ta Pezeşkiyan'ın ya da kısıtlama getirecek mi? Bunu da gelecek hafta göreceğiz. Ama öyle tahmin ediyoruz ki dolaylı yani heyetler yüz yüze değil ama aracılar vasıtasıyla dolaylı bir görüşme olabilir Amerika ile İran arasında. Ama bunu bir anlaşmayla sonuçlanması çok zor. Bunun yerine söylemin yumuşadığı bir döneme girebiliriz gelecek haftadan itibaren. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump bu savaşı her an bitirebileceğini söyledi bir kez daha geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada. Ki daha önce de sıklıkla bu tonda konuştuğunu biliyoruz. Özellikle Kasım ayında çok kritik bir kongre arası için var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Amerika-İran savaşı uzadıkça özellikle Amerikan ekonomisine enerji fiyatları yani yakıt fiyatları boyutuyla olumsuz etkisi devam ediyor bu savaşın. Bu yüzden

0: bekleniyor, ne savaşa geri dönüş bekleniyor. Söylemin yumuşadığı bir sürece girebiliriz gelecek haftadan itibaren. Dolayısıyla önemli bir hafta olacak ve bir kez daha bağlantının başında söylediğim gibi özellikle dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Salı günü yapacağı konuşmada olacak. Tabii Türkiye gerek Amerika-İran savaşı, gerek Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ve orada yarattığı insanlıkların başta olmak üzere pek çok küresel meseleye yıllardır, on yıllardır dikkat çeken bir ülke ve özellikle son yıllarda da çözüm önerileri Türkiye'nin dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Hatta Birleşmiş Milletler özellikle Türkiye ile bu konuda işbirliğini de arttırmış durumda son yıllarda. Dolayısıyla Türkiye'nin gelecek hafta yapacağı açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta yapacağı açıklamalar bu açıdan önemli olacak. Önemli ve yoğun bir haftaya giriyoruz Arzu.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz sana.
0: Rica ediyorum.
1: Sağ olun. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız bu bölümde. Sevgili dinleyicilerimiz, spor yorumcusu Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Yani konuşmaya futbolla başlayacağız da özellikle Beşiktaş'la başlayalım bence. Bugün bir haber bülteninde bir spor gazetesinin başlığında Avrupa'ya kartal kondu başlığını gördüm. Bu başlığı hak eden bir başarı elde etti Beşiktaş, öyle değil mi?
1: Evet, bir başka spor gazetesinde de Avrupa'ya dört bir yandan haber salın, kartal geliyor şeklinde bir başlık vardı. Çok hoşuma
0: Ne
1: gitti.
0: güzel.
1: Evet, yani bu sezonki Avrupa Kupaları maceramız, Şampiyonlar Ligi aşaması pek istediğimiz gibi başlamadı. Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe berabere kaldı ama Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne girişi gerçekten çok etkileyici oldu. Fransa'nın önemli temsilcilerinden bir tanesi olan Olympique Marsilya'yı Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde 4-1 yendi. İlk 3 puanını aldı ve bu maç şunu gösterdi bence. Hem Beşiktaş'ın bu sezonki yapılanması, transferleri, teknik direktör seçimi, oyuncuların her maç yükselen performansı, hem lig yarışında hem Avrupa'da Beşiktaş'ın bu işi sonuna kadar götürebilecek bir inanca, hırsa, motivasyona sahip olduğunu, dünkü maçın skoru da hem kendi grubunda yer alan ekiplere hem de tüm UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takıma bir gözdağı gibiydi. Yani Beşiktaş dünkü oyunuyla, aldığı skorla bu kulvarda da iddialıyız. Sonuna kadar gitme konusunda hedefimiz kupaya ulaşmaksa, ulaşabileceksek bunu gerçekleştirecek bir oyunumuz, gücümüz, kadromuz, her şeyimiz var. Taraftarımızın neler yapabileceğini sahada görüyorsunuz. Oyuncularımız verilen görevi gayet iyi yerine getiriyor. Aldıkları sonuç ortada. Bugüne kadarki hem Avrupa'da hem ligdeki ortaya koydukları performans ortada. Yani Beşiktaş şu an için gerçekten lige çok iyi başladı. En hazır takım konumunda. Avrupa'ya girişi de çok başarılı bir şekilde oldu. 4-1'lik skor hem camiaya, hem taraftara, hem oyunculara, hem teknik kadroya, hem başkana, hem yönetime inanılmaz bir özgüven aşıladı. Yani yapılan doğru hamlelerin, doğru transferlerin, alınan sonuçların Beşiktaş'ı taraftarıyla bütünleştiği zaman nereye götüreceği konusunda bence dünkü maç çok önemli bir maçtı. Çok önemli bir sınavdı ve Beşiktaş bu sınavdan çok başarılı bir şekilde çıktı. Dört tane golün yanında kaçan pozisyonlar da var, direkten dönen top da vardı ama şu bir gerçek ki Beşiktaş için artık, özellikle seyirci desteğin arkasına almış Beşiktaş için, İç sahada oynayacağı her maç, özellikle Avrupa Kupası'nda oynayacağı her maç da favori Beşiktaş gibi olacak. Bunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Ama tabii futbol bu. Dünkü oyun, dünkü sonuç belki bundan sonraki maçlarda tam anlamıyla sahaya yansıması konusunda zaman zaman sıkıntılar olacaktır mutlaka. Oyuncuların performans düşüklüğü yaşanabilir, sakatlıklar olabilir, cezalar olabilir ama Beşiktaş'ın şu an yakaladığı hava, motivasyon, enerji, dinamizm, arkadaşlık, özveri, teknik direktörle oyuncu grubunun bütünleşmesi Beşiktaş şu anda ulaştığı noktaya getirmiş durumda. Bu

0: sürerse ki ben sürecek tarafındayım, Beşiktaş daha yerlere gelecektir. Ben yönetimde bir karar aldı. Olağanüstü genel kurula gidiliyor. Seçimli genel kurul olacak. Orada başkan yönetimdeki ekibi de değiştirecek. Öyle anlaşılıyor. Daha güçlü, özellikle ekonomik anlamda daha güçlü isimleri kadrosuna katarak, eğer şu anki mevcut Beşiktaş oyuncu grubu bunları yapabiliyorsa, bunların daha iyisini yapabilecek bir kadroyu ara transferde birkaç isimle takviye ederek hem lig şampiyonluğunda hem Türkiye Kupası'nda hem Avrupa'da çok daha başarılı bir Beşiktaş izletebiliriz düşüncesine hareketle adımların ben şu ana kadar çok sağlam atıldığını, sağlıklı atıldığını görüyorum. Bundan sonraki sürecin Beşiktaş açısından daha iyi olabileceğinin işaretlerini dünkü maçta alınan sonuç, ortaya konan oyun, taraftarla oyuncu grubunun, teknik direktörün bütünleşmesi, camianın kenetlenmesi net bir şekilde ortaya koydu. Yani Beşiktaş için şu an her şey hem ligde hem Avrupa'da çok iyi gidiyor. Ama bunun devam etmesi tabii ki oyuncu grubun elinde, teknik direktörün elinde. Şu anki performansı bundan sonraki süreçte Beşiktaşlı oyuncular devam ettirirse Beşiktaş çok daha iyilere gelecektir.
1: Evet, yolu açık, uzun
0: Olsun diyelim,
1: olsun.
0: evet.
1: Nice başarılar dileyelim Beşiktaş'a. Tabii diğer takımlarımıza da özellikle Avrupa arenasında büyük başarılar bekliyoruz. Yarışan, mücadele eden bütün takımlarımızda.
0: Evet, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den,
1: Fenerbahçe'den.
0: Trabzonspor'dan. Trabzonspor'un henüz maçları başlamadı ama onlar bir talihsizlik yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nden Konferans Ligi'ne düştüler. Ama orada yeni teknik direktörün gelişiyle birlikte Trabzonspor'un farklı bir motivasyon yükleneceğini düşünüyorum. O kulvardaki mücadelesi başladığında farklı bir Trabzonspor izleyebiliriz.
1: Peki, biraz da Süper Lig'e bakalım. 6. haftada çok önemli maçlar var. Trabzonspor, Galatasaray, Ahmetspor, Beşiktaş en çok dikkatle takip edilecek müsabakalar olacak. Bu zirve yarışına farklı bir boyut getirebilir mi? Diğer takımlar ne yaparlar bu hafta? Nasıl
0: Şimdi bir de
1: değerlendirirsiniz?
0: Fenerbahçe Eyüpspor maçı var. Tabii zirve yarışı açısından son derece önemli bir maç. Ama tabii haftanın en önemli karşılaşması lider Galatasaray'la bu sezona yaptığı transferlere oranla lig sıralamasında karşılığını bulamayan bir Trabzonspor var. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması oynanacak. Bence Trabzonspor açısından şu ana kadarki oynadığı maçlar içinde ve bundan sonraki süreci etkilemesi açısından en kritik maça çıkacak Bordo Maviler. Neden? Çünkü liderin şu anda 6 puan gerisinde. Eğer kazanırsa Trabzonspor, Kent'le yeniden bütünleşme, takımın o motivasyonu yeniden sağlaması, yarışta ben de varım, mücadelenin içinde ben de varım diyebileceği bir karşılaşma oynayacak Bordo Maviler. Kazandıkları takdirde Beşiktaş maçının skoru ne olursa olsun lideri yendikleri için büyük bir motivasyon sağlayacaklar ve bundan önceki elde edilmiş hem ligdeki hem Avrupa'daki başarısız sonuçlar bir şekilde unutulacak. Trabzonspor önüne daha güvenle bakacak. O açıdan çok önemli bir karşılaşma olacak Bordomele. Ama işin bir de öteki tarafı var. Olası bir mağlubiyet halinde Trabzonspor için çok büyük bir kırılma yaşanır. Çünkü o zaman liderle puan farkı 9'a çıkmış olacak. Ligin daha 6. haftası geçilirken 3 tane mağlubiyet yaşamış bir Trabzonspor olacak karşımızda. Ve yapılan onca transfer sonrasında böyle bir sonuç Bordo Mavili camianın, taraftarın kolay kolay kabul edeceği bir sonuç olmaz açıkçası. O açıdan yarınki mücadele hem Trabzonspor için hem Galatasaray için ne kadar önemliyse Trabzonspor için birkaç kat daha önemli. Çünkü Trabzonspor'un bu yarışa yeniden katılabilmesi, oyuncu grubunun, yeni gelen teknik direktörün motivasyonu yukarı taşınması, camianın kenetlenmesi, bu yarış içinde iddiasını ortaya koyabilmesi için mutlak kazanması gereken bir maç gibi duruyor. Tabii Muhammed Salah'ın performansı bu anlamda çok belirleyici olacak. Onuachu sezon başında o geçmiş sezonlardaki performansından uzakta ama son dönemde o da bir kıpırdanma içinde. Onun performansı etkileyici olacak. Fabinho transferi Trabzonspor için bence çok önemli bir transfer ama takıma geç katıldığı için tam anlamıyla şu an için performansını ortaya koyabilmiş değil ama onun o tecrübesi yarınki maçta Trabzonspor için artılardan birisi olacak. Sakat oyuncuların dönüyor olması ama oynayıp oynamayacakları belli değil. Eğer oynarlarsa Trabzonspor için tabii büyük bir kazanç olur. Ama ben teknik direktörün sakatlıktan yeni dönmüş oyunculara hemen forma şansı vereceğini düşünemiyorum. Galatasaray cephesine baktığımızda Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlamış olmak Sarı Kırmızılar için beklenmedik bir sonuçtu. Ligde şu anda Sarı Kırmızılar lider ama oynadıkları oyun son 4 sezonun şampiyonluğu açıkçası çok da yakışan oyun değil. Çok eleştiriliyor Galatasaray bu anlamda. Özellikle Osimhen olmadığı zaman Galatasaray sonuca gitmekte, kolay galibiyete ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor. Yarınki maç öncesinde Galatasaray taraftarının en büyük beklentisi tabii Lemina da sakat, Singo da sakat ama Osimhen'in sahaya dönecek olması şeklinde bir umut vardı. Ama bugün açıklama yapıldı Galatasaray kulübünden. Kamp kadrosunda Osimhen yok. Yani Osimhen'siz bir Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında işinin kolay olmayacağını söylemek gerekiyor. Geçen sezon Trabzonspor içeride oynadığı maçta Galatasaray'ı yenmişti. Bu sezon şu anki mevcut duruma baktığımızda Trabzonspor'un kazanmaya daha çok ihtiyacı olduğu için o amaçla sahaya çıkacağı için Galatasaray'ın için zaten zorlaştıracaktır. Bir de Osimhen olma işi Galatasaray adına sahada işleri daha da zor hale getirecektir. Ama Galatasaray'ın tecrübeli kadrosu var. Önemli oyuncuları var, yetenekli oyuncuları var. Leo yavaş yavaş form tuttuğu için önemli bir koz olacaktır Galatasaray adına. Ama ben bir oran verecek olursak Trabzonspor'un saha ve seyirci avantajını değerlendirecek olmasından, yeni teknik direktör takım başına geldiği için her zaman için Türkiye'de bu tür değişiklikler takım olumlu yansır. Reisin Trabzonspor'u, camiayı, Samsunspor'dan dolayı tanıyor olması, Türkiye Ligi'ni tanıyor olması ve görevi kabul ederken camiaya, oyunculara duyduğu güveni açık dile getirmesi, bu anlamda Trabzonspor'u, bir de Osimhen'in Galatasaray'da oynamayacak olması Trabzonspor'u böyle yarım adım öne geçiriyor ama bence çekişmeli, zevkli bir maç bizi bekliyor. Eğer Trabzonspor kazanırsa zirve yarışı bambaşka bir hal alır. Galatasaray kazanırsa Trabzonspor için bundan sonraki süreç çok daha zor geçer. Beşiktaş-Ahmet karşılaşması, Ahmet-Beşiktaş karşılaşması Beşiktaş için en zor maçlardan birisi olacak. Neden? Çünkü bu dün çok zorlu bir maç oynadı Beşiktaş. Üç gün sonra lig maçına çıkacak. Bir kere fizik olarak bir yorgunluk var olacak Beşiktaş'ta. Çünkü fazla dinlenmeden bir de uçak yolculuğu yaparak deplasmana gidilecek. Bir de Ahmet Spor'un birinci ligden çıkmasının ardından Süper Lig'deki performansı gerçekten çok etkileyici. Yani bu sezona kadar bir alt ligden çıkıp Süper Lig'in ilk 5 haftasında böyle bir performans çok fazla rastlanan performans değildi. Kendi sahasında dolu tribünler önünde farklı bir Ahmet Spor izliyoruz. O açıdan Beşiktaş'ı maçın sonuna kadar zorlayacak bir Ahmet Spor olacaktır.
1: Diyarbakır'da da olacağı için.
0: Evet, tabii maçın Diyarbakır'da olmasından dolayı.
1: Kendi seyircisi var çünkü.
0: Kendi seyircisi ve her maçı çok büyük coşkuyla geliyorlar. Diyarbakır halkının zaten spora, futbola ilgisi çok fazla. Ahmet Spor'u da bu sezon ve geçen sezon birçok maçta çok farklı desteklediler. Süper Lig'deki mücadeleleri de gerçekten çok iyi. O açıdan zaten ligin 3. sırasındalar. Beşiktaş'ı da yenip zirveye biraz daha yaklaşmak, o iddianın içinde olmak için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Onu
1: ama
0: değerlendirmek
1: Beşiktaş
0: için.
1: Da ikinci sırada.
0: Beşiktaş hem ikinci sırada hem Avrupa'da çok başarılı oynuyor. Hem de
1: güzel bir maç oldu.
0: İtalyano'nun gelişiyle birlikte her maça birkaç değişik oyuncu kadrosuyla çıkmasına rağmen, işte sakatlıklar olmasına rağmen, bazı oyuncuların performans düşmesine rağmen Beşiktaş o bildik tanıdık ezber oyununu oynuyor. O açıdan Diyarbakır'daki bu maç da hem Ahmet için hem Beşiktaş için çok zorlu bir maç olacak. Kazanan kim olursa olsun gerçekten çekişmeli bir maçın sonunda, mücadelenin sonunda kazanmış olacak. Ben şansların eşit olduğu bir maç bekliyor bizi diye düşünüyorum.
1: Yani seyir zevki futbol severler açısından güzel olsun. Bizim için önemli olan o.
0: Evet, tartışmaların çok fazla olmadığı, hakemin kararlarının çok fazla tartışılmadığı, saha içinde kalışımızın daha çok konuşulduğu, saha dışı tartışmaların çok fazla olmadığı güzel bir maç olsun istiyoruz.
1: Evet, peki diğer takımlara bakın. Fenerbahçe'ye bakalım. Eyüpspor'la oynayacak dediniz.
0: Fenerbahçe bu sezon
1: tartışması bol bir takım
0: evet,
1: oldu yine Fenerbahçe.
0: Yine bir kaosun içinden geçiyor. Bir hafta, daha doğrusu bir maç iyi oynuyor. Sonrasındaki maç oynayamıyor. Kaybediyor. Bir türlü taraftar mutlu değil, camia mutlu değil. Teknik direktörle ilgili bir sıkıntı yaşandı. İşte İsmail Kartal önce gitti, sonra tekrar ikna edildi, döndü. Ama ilk çıktığı maçta Fenerbahçe yine puan kaybetti. Öyle olunca taraftarın, camianın tepkisi yine hem yönetim üzerinde hem teknik kadro üzerinde hem oyuncu üzerinde yoğunlaşmış bir şekilde duruyor. Tabii ligin daha 5. haftası geçilirken liderin 6 puan geride kalması Fenerbahçe için açıkçası kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü yapılan onca transfer var, harcanan onca para var, başlangıçta konulan bir hedef var. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra girilmiş olsa da, ilk maçta elde edilmiş beraberlik olsa da, lig yarışında zirvenin bu kadar erken uzağında kalmak camia için hakikaten zor bir durum. O açıdan Eyüpspor karşılaşması Fenerbahçe'nin tekrar lige dönüş açısından ve seri bir galibiyet serisine ihtiyaç duyduğu için bunu başlatacak olmasından dolayı önemli bir karşılaşma gibi duruyor. Bir de Trabzonspor Galatasaray maçından bir Trabzonspor galibiyeti çıkarsa Galatasaray puan kaybetmiş olacak. Ahmetspor Beşiktaş maçında Beşiktaş puan

0: kaybederse Fenerbahçe'nin kazanması halinde yukarıya doğru sıçrama konusunda, puan farkını kapatma konusunda önemli bir avantaj gibi duruyor. O açıdan hem camia üzerindeki kara bulutların dağılması, Fenerbahçe'nin o galibiyet serisinin adımını atması, İsmail Kartal üzerindeki tartışmaların azalması, oyuncuların yeniden yarışa girme konusundaki motivasyon yükselmesi açısından son derece kritik bir karşılaşma. Her ne kadar içeride oynayacak olsa da taraftarın baskısı bazen bu tür maçlarda oyuncuyu olumsuz yönde etkiler. O açıdan Fenerbahçe'yi yine zor bir maçın beklediğini söylemek gerekiyor. Eyüpspor her ne kadar sezona iyi başlamış olsa da Türkiye Ligi'nde her zaman için büyük takımlarla oynayan oyuncular kendilerini gösterme konusunda daha bir şeylerdir, inançlılardır. O açıdan Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması Kadıköy'de oynanacak olsa bile Fenerbahçe açısından, özellikle seyircinin kuracağı baskı açısından biraz zor geçer gibi. Çünkü bu maçta seyirciden İsmail Kartal'a yönelik bir protesto da olabilir, oyunculara yönelik bir protesto olabilir. Maçın gidişatına göre bu durum değişebilir ama ben Fenerbahçe'nin bu maçı kazanarak ve bundan sonraki süreçte milli maç arası olacağı için o süreci daha iyi değerlendirerek sakatlıkların da düzeleceğini, formsuz oyuncuların form tutacağını düşünerek bu maçın Fenerbahçe için ayrı bir önemde olduğunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin galibiyete yakın taraf olduğunu söylemek gerekir.
1: Peki, başarılar dileyelim takımlarımıza. Umarız 6. hafta güzel bir hafta olur futbol severler
0: açısından.
1: Açısından.
0: Evet.
1: Az bir süremiz kaldı. Filenin efelerini sormak isterim size. Avrupa Şampiyonası sınavı hüsranla sonuçlandı. Bunu nasıl açıklamak mümkün?
0: Şimdi birkaç gün öncesinden Filenin Sultanlar Avrupa Şampiyonu olunca doğal olarak gözler ister istemez Filenin efelerinin bu organizasyonda elde edeceği sonuca çevrilmişti ki birkaç ay öncesinde de Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde ilk kez bu kez başarılı oldular. Bu defa çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterdiler ki daha önceki organizasyonlarda böyle başarı yoktu. O başarının ardından Avrupa Şampiyonası bizim beklentilerimizi daha yukarı taşıyan bir organizasyondu. Ama Filenin Efeleri ilk maçta Almanya'ya kaybettikten sonrasındaki süreci çok kötü geçirdiler açıkçası. Sonrasında Fransa mağlubiyeti işleri daha da zora soktu. Arada bir İsviçre galibiyeti geldi. Biraz umutlandık çünkü dört takım bir üst tura yükselecekti. O açıdan şansımız yüksekti. Ama Avrupa voleybolunda söz sahibi olmayan Romanya'ya yenilmiş olmamız kabul edilebilir bir durum değil. Her ne kadar Romanya kendi ülkesinde oynamış olsa da bu maçı bizim takımımıza rakip olacak bir takım değildi. Onlara kaybedince zaten moral motivasyon çok fazla düştü. Sonrasında Letonya mağlubiyeti gelince ne yazık ki grubu son sırada tamamlayıp Avrupa Şampiyonası'na Filenin Efeleri veda etmek zorunda kaldı. Şampiyonayı kapatmak zorunda kaldı. Beklemediğimiz bir sonuçtu, beklemediğimiz neticeydi. Biz Efeleri oraya gönderirken Milletler Ligi'nde elde ettiği başarının ardından Avrupa Şampiyonası'nda en azından turu geçebileceklerini, sonrasındaki olaya devam edebileceklerini düşünürken beklemedik bir sonuç oldu. Kendi ligimizde Avrupa'da başarıyla mücadele eden takımlarımızın milli takım düzeyinde bu organizasyonda ilk turda elenmesi açıkçası erkek voleybol açısından hoş bir durum olmadı.
1: Bundan sonraki turnuvalarda başarı kazanacaklarına inanıyoruz.
0: Tabii
1: Filenin
0: ki,
1: efelerini.
0: tabii ki.
1: Çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz
0: ediyorum.
1: programımıza katıldığınız için. Spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında yeni iddianame hazırlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu söyledi. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi geldi. Trendyol Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'na hedef alan sözlerini hatırlatarak yanıtını İstanbul Havalimanı'ndan verdi. Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi.
2: Bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin açılış töreninde havalimanının istihdam ve milli gelire katkısına da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın ekonomiye sağladığı katkının 24,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
2: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. İlk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eylemle ilgili gerekli adımların atıldığını belirten Mehmet Şimşek, süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı dedi. Mehmet Şimşek bir özel televizyon yayınında fon piyasasında yaşananları anlattı.
3: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu nerede sorun var dikkate almışlar ve adım atmışlar. Yani fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek. Bir dizi tedbir açıkladık. Bir kısmını da açıklamadık. Biz tedbirliydik. Her zaman bizim bu tür senaryolara karşı sadece A değil BC planlarımız var. Yani onu yani burada söylemekte bir beis görmüyorum. Aslında dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Risk algısı yüksek olsaydı CDS yükselirdi. Bırakın yükselmeyi.

0: sınırlı da olsa düştü.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada açıklama yapan Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir konuldu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasında da 16 kişi tutuklandı, 41 kişi hakkındaysa iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır dedi. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı son operasyonda 175 kişi yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülkede el konuldu. Bu kişilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkeziyle farklı ülkelerde yaşayan yatırımcılara hedef aldığı yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı forex dolandırıcılığı yöntemiyle büyük miktarda vurgun yaptığı belirtildi. Farklı ülkelere hedef alan organize dolandırıcılık yapılanması da ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılık ağındaki şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Söz konusu dolandırıcılık ağının yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde bile yaklaşık 13 milyar lira hacme ulaştığı belirlendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun cezaevindeki iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi de tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında yeni iddianame hazırlandı. 195 sayfadan oluşan iddianamede 29 şüpheliyle 12 suç eylemine yer veriliyor. İddianame İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve adrese teslim ihale iddialarına yönelik olarak hazırlandı. Yeni iddianame İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana davasıyla birleştirilmek üzere mahkemeye sunuldu. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlülerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaların uyuşturucu madde kullanma ve tedarikiyle fuhşa yönelik olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar uyuşturucu testi çerçevesinde saç ve kan örneği alınabilmesi amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır, Hasan Şaş, Melis İşiten ve Nilperi Şahinkaya da bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın 4. duruşması tamamlandı. Girne Kaza Mahkemesi 9 kişinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. 4. duruşmada geminin sol kızağının daha önce kırıldığı ve kaptanın bilgisi çerçevesinde gelişi güzel tamir ettirildiğine ilişkin 17 Haziran tarihli telefon yazışmaları da mahkemeye sunuldu. Tahkikat memuru kaptanın gemiye gelen suyu umursamadığı ve risk alarak sürmeye devam ettiği yönünde kanısının oluştuğunu, bu konudaki incelemelerin sürdüğünü belirtti. Batan gemide 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılmış, 14 kişinin ise naaşına ulaşılmıştı. Kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 554 metre derinlikteki gemi enkazı ve çevresinde devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adadaki iki devletli gerçekliğe vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yapan Cevdet Yılmaz, Rum kesiminin soykırımdan yargılanan Netanyahu ile geliştirdiği ilişkiler, bütün bu meselelere bakış açısını ortaya koymaktadır, dedi.
2: Adada iki devletin olduğu bir gerçeklik var. Bu gerçekliği görmezden gelerek hareket eden hiç kimsenin sağlıklı bir politika ortaya koyması ve gerçekleştirmesi mümkün değil. Ama Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürüp devlet olma vasfını ortadan kaldırmaya dönelik hiçbir çabanın başarılı olmadığını, olmayacağını ifade etmek isterim. Diğer taraftan da Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu açıkladı. Amerikan haber sitesi X'e açıklamalarda bulunan Trump, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda önümde büyük bir karar var. Gelip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Büyük bir karar, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin yalanlarına ve ikiyüzlü propagandasına kanmayacak açıklamasını yaptı. Bu arada Washington, savaşa rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey İranlı yetkililere vize verdi. Sahada ise gerginlik devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yaptığı gerekçesiyle Togo bayraklı petrol tankerini vurdu. Amerikan basını da son dönemde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait en az iki insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin seferberliği çağrısına ise milyonlarca kişi olumlu yanıt verdi. Bu kapsamda Can Feda adı verilen uygulamaya destek amacıyla başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı gösteri düzenlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlık sürerken Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle dünya ticaretinin diğer önemli noktası Babülmendeb Boğazı'nda da gemi geçişi durma noktasına geldi. Bölgedeki gerilim Avrupa'yı da etkisi altına aldı. İtalya, ticaret gemilerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla bölgeye donanma göndermeye karar verdi. Birleşmiş Milletler son günlerde artan çatışmaların yaklaşık 112 bin kişiyi yerinden ettiğini açıkladı. Yemen'deki hükümet güçleriyle İran destekli Husi iler arasındaki çatışmalar da sürüyor. Son saldırılarda 30 Husi'nin öldüğü duyuruldu. Husi'lerin Yemen'in Taiz kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında da 3 çocuk hayatını kaybetti. Yemen'de ateşkesin sona erdiği 13 Temmuz'dan bu yana Husi'ler Kızıldeniz kıyısındaki kentlerle Babülmendeb çevresindeki adaları ele geçirdi. Bölge haritası büyük ölçüde Husi'lerin lehine değişti. Husi'lerin Babülmendeb'de kontrol sağlamasının İran için stratejik bir hedef olduğu belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orta Doğu'da yaşanan savaşın girdi maliyetlerine etkisini çiftçiye destekle ortadan kaldıracak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretime yüklenen 30 milyar lira maliyet farkının tarımsal destekle ödeneceğini söyledi. İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde temaslarda bulunduğu Erzincan'da konuştu.
3: Savaştan dolayı artan girdi maliyetlerinin oluşturduğu farkı 30 milyar liralık bir rakamla tespit ettik. Yani bu 30 milyar lirayı 2026 yılı için üreticilerimizin hak etmiş olduğu desteklerin üzerine ilave edeceğiz ve onlara ödeme zamanlarında eş zamanlı olarak ödemiş olacağız. Yeni desteklerimizi de üretim sezonundan önce açıklayarak üreticilerimizin geleceğe dönük öngörülebilir bir üretim imkanı bulmalarının da yolunu açmış olduk. Tarladan sofraya emeği geçen bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun diliyorum.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayindeki yerlilik oranının %83'e ulaştığını açıkladı. Denizli'de konuşan Haluk Görgün, 12 aylık savunma ve havacılık ihracatının da 11 milyar dolar olduğunu vurguladı. Haluk Görgün, üretim kapasitesini bütün şehirlere yaymaya kararlıyız dedi.
4: 23 yıl önce %20'lerde olan yerlilik oranımız bugün %83'e ulaştı. Savunma sanayi ekosistemimiz 4000'in üzerinde firmaya, yaklaşık 1500 projeye ve

0: 135 bini aşan doğrudan istihdama ulaştı. Son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatımız 11 milyar dolarlar neredeyse. Türkiye dünyanın önde gelen savunma havacılık ihracatçılar arasında konumunu güçlendirdi. Bugün Türkiye savunma sanayi ihracatı yapan tüm ülkeler arasında 11. sırada yer almakta. Daha fazla COBİ'yi bu ekosisteme dahil ederek üretim kapasitemizi ülkemizin bütün şehirlerine yaymaya kararlıyız.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, darbelerin tarihe kara leke olarak geçtiğini söyledi. Başaramadılar, başaramayacaklar diye konuşan Burhanettin Duran, Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir dedi. İletişim Başkanı Duran, İstanbul'da düzenlenen vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi konulu programda katılımcılara hitap etti.
2: Türkiye'nin son 60 yıllık siyasi hayatında 1960 darbesiyle başlayan bu meşhum darbeler süreci, ne yazık ki onlu yıllarda tekrar etmiştir. Milletin özgüvenini kırmaya ve milli kalkınmayı durdurmaya yönelik bu sabotajlar siyasi tarihimize kara leke olarak geçmiştir. 1960'ın başlattığı bu darbe sürecinin en son halkası olarak görülmesi gereken 15 Temmuz'da bu darbe geleneği milletimizin sinesinden çıkan güçlü bir iradeyle durdurulmuştur. Başaramadılar ve başaramayacaklar. Gösterilen fedakarlık ve güçlü liderlik sayesinde Türkiye küresel vesayet projelerini boşa çıkaracak bir kapasiteyi de ortaya koydu. Ve dünyaya da şu açık mesajı verdi. Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir ve Türkiye kendi geleceğine, kendi milli kararıyla, milli iradesiyle sahip çıkmaktadır.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi verdi. Murat Kurum, 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını tek seferde ödeyenlere %25 indirim yapılacağını açıkladı. Murat Kurum, İstanbul'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
3: TOKİ'mizde bugüne kadar, değerli kardeşlerim, 2 milyona yakın sosyal konut ürettik. Son kampanyamızla hayata geçirdiğimiz evleri de 2027 Mart ayından itibaren teslim etmeyi inşallah hedefliyoruz. Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Tabii bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
1: Dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında yeni iddianame hazırlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu söyledi. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi geldi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak tek maçla açılıyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da Bandırma Spor Eminevi Mümraniye Spor maçıyla başladı. Mücadele Eminevi Mümraniye Spor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada da Muğla Spor Kulübü, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe futbolcu Mert Müldür'ün rahatsızlığı konusunda bilgi verdi. Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve

0: tedavisine başlandığı belirtildi. Kaleci Mert Günok milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşım yapan tecrübeli kaleci, "Oynadığım zaman Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım," dedi. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Kastamonu, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Afyon, Karahisar, Bolu ve Erzincan 12, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli 17, İzmir, Aydın, Kahramanmaraş, Giresun ve Rize 19, Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya ve Malatya 14, Denizli, Sinop ve Gaziantep 18, Muğla 15, Antalya ve Mardin 22, Adana 21, Hatay, Trabzon, Şanlıurfa ve Kilis 20, Mersin 23, Nevşehir ve Tunceli 13, Kayseri ve Van 11, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır 16, Kars 7, Ağrı 10 ve Erzurum 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. İyidere Rize Pazar yolunun ilk 56 kilometresinde yol çizgisi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
3: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Sayın dinleyenler, şimdi Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçı az sonra Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayacak. Kasımpaşa'nın konuğu TÜMASAN Konyaspor. Bu maçın anlatımında mikrofonda ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşım Atilla Aliler'le birlikte bu maçın heyecanını sizlere yansıtmaya çalışacağız. Maçı Davut Dakul Çelik yönetiyor ve onun ilk düdüğüyle mücadele başladı. İyi dinlemeler hepinize değerli TRT Radyo 1 takipçileri. Ve şimdi hemen Kasımpaşa savunmasına doğru, Muleka'ya doğru gönderilen bir top ama Kasımpaşa savunması orada dikkatli. Topu da ileriye doğru gönderdiler. Orta alana doğru gönderilen top. Konyaspor şimdi bir kez daha topu orada aldı ama savunmaya doğru Uğurcan'a döndüler. Bu arada kadroları da hemen sizlerle paylaşalım. Kasımpaşa'nın kalesinde yani Otis yer alıyor. Savunmanın sağında Wink, solda Muanga, stoperler Yesen ve İlye. Bunların önünde orta alanda Ali Yavuz, Mendes, Kerem, Raferti, ileride Güven, Yalçın ve Benediçak ikilisi var. Konyaspor'un kalesini Bahadır koruyor. Savunmanın sağında Uğurcan, solda Masuaku. Stoperler Adil ve Rayan. Bunların önünde bir ikili Yevtoviç, Melih. Orta alanda bir üçlü Deniz Türüç, Tot, Gonsalves. İleride de Muleka, Jackson Muleka ile gol arayacak TÜMASAN Konyaspor takımı. Evet, takımların lig tablosuna göz attığımızda Kasımpaşa 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Henüz mağlubiyeti yok Emre Belezoğlu'nun ekibi. Mağlup olmadı şu ana dek. Geçen hafta da Gençler Birliği'ni mağlup etmişlerdi 2-1'lik skorla ve 7 gol atarken kalesinde 5 gol gördü Kasımpaşa. 9 puanla ligin zirvesine yakın 4. sırada İstanbul ekibi. Konyaspor 5 maçta sadece geçen hafta Trabzonspor'u yenerek biraz rahat nefes aldı. İlk galibiyetleriydi o, beraberlikleri yok.

ekibinin 4 kez mağlup oldular. İlk 4 haftayı yenik tamamlamışlardı. 4 gol attılar, 8 gol gördüler kalelerinde ve geçen hafta aldıkları 3 puanla 16. basamağa biraz olsun çıktılar. Biraz rahat nefes aldı Konyaspor takımı. Değerli dinleyenlerimiz, Konyaspor dediğim gibi geçen hafta Trabzonspor'u 1-0 yenerken Kasımpaşa'da Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etmeyi bilmişti. Yani geçen haftanın kazanan iki takımı 6. haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Gençler Birliği'nin öne geçtiği mücadelede sonlara doğru Kasımpaşa 79'da Benediçak ve 90+4'te Güven'in golleriyle, son saniye golüyle sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Şimdi Yaniotis, Kasımpaşa kalecisi, 3. dakika ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İleriye doğru bir top gönderdi ama o top da dışarı gitti. O topa Yesen yükseldi, kafayı vuramadı. Konyaspor rakip yarı alanın ilk metrelerinde atak yönüne göre sağ kanattan Uğurcan'la taç atışını kullandı. Şimdi geriye doğru Ryan, Ryan'dan kaleci Bahadır. İlhan Palut'un ekibi de gerçekten geçen haftaki galibiyeti tabii burada alacağı puan ve puanlarla biraz daha taçlandırmak istiyor. O galibiyetin tesadüfi olmadığını ispatlamak istiyor İlhan Palut'un ekibi. Kasımpaşa'da dediğim gibi bu sezona son dereceyi başladı. Bu arada çalan düdük Davut Takul Çelik'in düdüğü, Jackson Muleka yerde, ülkemizde Beşiktaş'ta forma giymişti. Sonrasında Arap Ligi'ne transfer oldu ve şimdi yine Konyaspor'da, ülkemizde ter döküyor Jackson Muleka. Sol kanattan Masuako da yine ülkemizde Beşiktaş forması giyen bir başka isim. Kaleci Bahadır'a doğru gönderdi. Bahadır ileriye, orta alana topu yükseltiyor. Kafa vuruşu Mendez'den geldi. Kafalardan seken top. Şimdi Rafferty. Rafferty ceza alanına girmek istedi. Kasımpaşa hata devam ediyor Rafferty. Top bir kez daha önünde kaldı ama Konyaspor bir kez daha o topu aldı. Ama sonrasında maçın hakemi elini havaya kaldırıyor. Oyunu durdurdu. Top Konyaspor'a geçti. Kayarak yatarak bir müdahale vardı Mendez'den orada, o noktada. Ve şimdi yine orta alana doğru yükseltilen top. Jackson Muleka hemen sol kanada doğru oynadı Gonsalves'e. İçeriye doğru çevrildi top. Tot'a doğru gelmedi. Tot da geçen haftanın Trabzon maçının başarılı isimlerinden biri. Bir kez daha Tot kafayı vurdu. Top Konyaspor'da kaldı. İki futbolcu orada topu aldılar. Sonrasında hemen Melih sol kanada gönderdi Masuaku'ya. Masuaku oyunun yönünü sağ kanada açtı. Deniz Türüç kafayla indirdi Uğurcan. Uğurcan'dan daha geriye Ryan. Ryan kendi yer alanının ortalarında orta çizgiye paralel bir topla Adil'i topla buluşturdu. Adil'den sol çizgi karşı tribünler önü Masuaku, rakip yer alanının ortaları, merkeze doğru oynadı. Şimdi top topu almıştı orada Melih, araya girmek istedi ama giremiyor ve top Kasımpaşa'ya geçti. Kasımpaşa'da Güven top aldı çizgi etrafında. Ali Yavuz geldi, Güven'e yapılan hareket faul, serbest vuruşu Kasımpaşa tam da orta çizgi üzerinden ve sağ kanattan atak yönüne göre kullanacak. Güven Yalçın geçen hafta sonradan oyuna girip 90+4'te son saniyelerde takımına adeta hayat öpücüğü vermişti ve geride olduğu mücadelede Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 yenmişti. İlye topu aldı şimdi yine kendi yer alanının ortaları, merkezde. Kafasını kaldırdı. Karşı tribünlerine sağ kanada göndermek istedi ama orada Konyaspor'da Masuaku var. Kafayla topu Bahadır'a indiriyor. Kalecisine Bahadır topu aldı. Bir kez daha sol kanat Masuaku. Masuaku uzun oynayacak gibi yaptı. Rakibini şaşırttı. İleriye doğru oynamadı. Pasını Adil'e verdi. Şimdi orta alanda Jackson Muleka'ya gelmiyor top ve Kasımpaşa topu aldıktan sonra Kerem'le geriye gönder topu. Yaniotis'e. Bu arada maçın hakemi öncesinde yine düdüğünü çaldı ve endirek vuruşu tespit etti. Kasımpaşa oyunu endirek vuruşla başlattı. İlye stoperlerinden biri, Kasımpaşa'nın topu aldı İlye. Bir yan pas. Şimdi orada topla buluşan Mendez. Güvenle paslaştı. Wink. Wink'in önünde Ali Yavuz. Top bir kez daha geriye kadar geldi ve kaleci çıktı. Yani Otis. Topu aldıktan sonra İlye'ye topu yuvarladı. İlye kendi ceza yayının önünde, hiçbir baskı olmadığı için topla beraber kendi yer alanının ortalarına kadar topu sürerek ilerledi. Şimdi yanında Mendez var. Mendez

Muanga bir kez daha geriye, Yani Otis Yessen'e doğru gönderdi. Yessen İlye, hazırlık pasları kendi yer alanında Kasımpaşa'nın. Şimdi Muanga, Muanga'dan Wink, Wink'ten Mendes. Mendes çok uzun oynadı. Benedic çok hareketli savunma arkasına ama orada Adil var. Hiç de riske girmedi. Karşı tribünler önünden topu taca attı Adil. Konyaspor'un stoperi. Şimdi Konyaspor yaralanın ortalarından sağ kanattan Wink'le Kasımpaşa taç atışını kullanıyor. Wink taç atışını kısa kullandı. Hemen Benedicak yanına kadar desteğe gelmişti. Kerem geride, daha geriye döndü. İlye savunmanın en gerisinde. Ondan kaleci yani Otis. Bir tek top yani Otis'ten Yessen. Yessen'e şimdi baskı var Uğurcan'dan. Bir anda bu baskı sonuç verdi. Cezanın içerisi Konyaspor için gol tehlikesi. Son anda Deniz Türüç, kaleci yani Otis. Deniz Türüç de gole yaklaştı. Konyaspor savunmanın büyük hatası. Şimdi Benedicak'a doğru uzun bir top gönderildi. Adil Benedicak mücadelesi. Benedicak iyi noktaya doğru gönderdi. Topu aldı şimdi orada Ali Yavuz. Cezalının içerisi yaya doğru. Güvene gelmedi. Güvene gelmedi. Orada da Ryan araya girdi Konyaspor'da. Maçın hakemi avantaja bıraktı. Ryan yerdeydi pozisyonu. Konyaspor geliyor. Temponun arttığı dakikalar, dakika 9, 0-0'lık eşitlik, 6. haftanın açılış mücadelesi Trendyol Süper Lig'de ve bu haftanın ardından tabii milli maç arası olacak, uzunca bir süre lige ara verilecek ve takımlar bu ara öncesi moralli girmek istiyor milli maç arasına. Şimdi bekleyin dedi, yeniden oyun başlatıldı. Davut Takul Çelik şimdi başlayın dedi, biraz geriden kullanıldı bu atış. Yevtoviç sola doğru döndü. Adil, Adil'den Masuaku, rakip yaralan ilk metreleri ortaya doğru pasını verdi. Şimdi güzel paslaşmalar. Orada Jackson Muleka topu soluna doğru çekti. Son çizgiye doğru indi. Jackson Muleka'nın ortası, Yessen dokunamadı. Deniz Türüç, Deniz Türüç ceza alanında geriye bırakıyor. Bir şut, kaleci yani Otis çıkarıyor Uğurcan'ın şutunu. İkinci hamle, bu kez de tot vuramadı. Ama atak devam ediyor. Jackson Muleka, top dışarı gitti. Konyaspor ikinci kez gole yaklaşıyor mücadelede. 10. dakika, Konyaspor'un 2 net gol fırsatı var bu 10 dakikaya sığan. Deniz Türüç'le ve sonrasında önce Deniz, Tot, Uğurcan ve Muleka ile kaçan bir başka pozisyon. İlk pozisyonda da Uğurcan'ın şutunda kaleci yani Otis son derece başarılıydı. Onun da hakkını teslim etmek gerekiyor. Kasımpaşa kalecisi uzandı direkt dibine. Uğurcan'ın şutunu çıkarmıştı. Mücadeleye hızlı başlayan Konyaspor oldu. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu geliyor. Kaptan topu kafayla karşıladı Wink. Şimdi top biraz açıldı. Sağ kanada doğru gönderildi. Orada yine Deniz Türüç. Sol ayağıyla kavisli orta. Güzel orta. Kafa vuruşu. Top kalecinin kucağında kaldı. Tot vurdu kafayı. Bomboş bir kafa vuruşu. Yani Otis yükseldi aldı. Yere sektirerek darbeli bir kafa vuruşu da gelebilirdi. Son derece rahattı. Kontrol altında değildi Tot ama kalecinin üzerine doğru topu gönderince yani Otis de iyi pozisyon almıştı ve topu rahatlıkla kontrol ediyor. Konyaspor'un baskılı oyunu devam ediyor Kasımpaşa karşısında. Şimdi kaleci yani Otis ileriye doğru gönderdi. Kafa vuruşu savunmada Masuaku'dan top Wink'e kadar geldi. Kasımpaşa'dan geriye gönderdi Muanga'ya. Muanga'dan kaleci yani Otis. Yani Otis bir anda topu kontrol edemedi ve top kornere çıktı. Maça iyi başlayan yani Otis burada bir anda hatalı davrandı. Ama kalenin yanındaydı. Yani kalenin içerisinde olsa o top kaleye giderdi. Kornere gitti top, bu geri pası ve köşe vuruşunu sol kanattan Konyaspor kullanacak. Dakika 12 olmak üzere, 0-0'lık eşitlik. Konyaspor'da şimdi Gonsalves korneri kullandı. Bir ortada Gonsalves'ten uzak bölüm kafa vuruşu, yani Otis alıyor topu yine. Konyaspor'da bu kez de Yevtoviç kafayı vurdu uzak direkt dibi. Kaleci yani Otis topu aldı. Konyaspor'un baskısı devam ediyor. Adeta bir ev sahibi takım hüviyetinde Konyaspor maça çok iyi başladı. Kasımpaşa buna şu ana dek pek karşılık veremedi. Oyuna çok konsantre başlayamadılar. Ali Yavuz topu aldı. Kasımpaşa da geriye doğru dönüyor. Kerem Demirbağ şimdi geriye bir pas daha. Muanga, ondan Kerem. Kerem topu aldı. Derin bir top, iyi bir top gönderdi. Oraya doğru Rafferty'ye. Rafferty cezalanın yanındaki sol boşlukta. Rafferty iyi bir orta. Güven Yalçın kafayı vurmak üzere.

Kaleci Bahadır top alıyor. Güven istediği gibi kafayı vuramadı uzak direğin biraz önünde. Ve bu kez de Kasımpaşa iyi geldi bu pozisyonda. Rafferty çok iyi gördü Güven'i gerçekten. Ama Güven'i de rahat bırakmayan bir futbolcu vardı orada, Ryan. Ve bu nedenle Güven istediği kafa vuruşunu yapamadı. Emre Belezoğlu da kenarda bekliyor. İleriye doğru kaleci Yanötis gönderecek topu ama vazgeçti. Şimdi gönderdi. Yesen'e Yesen. Orada Ali Yavuz. Ama top dışarıdan çevrildi diyor maçın hakemi. Oyun bir kez daha başlayacak. Taç atışını Kasımpaşa karşısında Konyaspor Uğurcan'la kullandı. Kasımpaşa yarı alanının ilk metrelerinden sağ kanattan maçın hakemi bir kez daha oyunu durdurdu. Konyaspor şu ana dek daha baskın olan taraf mücadelede. İki de gol pozisyonu yakaladılar. Hatta 3 denilebilir. Kasımpaşa'nın da Güven'le yakaladığı bir fırsat vardı az önce. Şimdi Adil kendi yarı alanına kadar topu sürdü. Aradan orta alana iyi top gönderdi. Top herkesin önünden geçince topa Yesen yetişti ve Güven'in önüne müthiş bir top attı. Güven şimdi içerideki Kasımpaşalı ama önde Benediçak, arkada Rafferty. Top onlara gelmedi. Bunun nedeni de Adil'in o topa ayak koyması ve topu kornere göndermesi. Güven Yalçın, o da Kasımpaşa'nın daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş olan futbolcusu. Bugün böyle de bir tesadüf var. İlginç istatistik. Beşiktaş'ta oynayan futbolcuların iki takımda çokluğu göze çarpıyor. Güven gibi, Masuaku gibi, Jackson Muleka gibi, Galatasaray'da oynayan Kerem Demirbay var Kasımpaşa'nın kadrosunda. Maçın hakemi oyunu durdurdu bir kez daha. Deniz Türüç de tabii Fenerbahçe'de forma giymişti. Konyaspor da top koşturan. Şimdi sağ kanattan ev sahibi takım korneri kullanıyor. Dakika 15, skor 0-0, korner. Şimdi kavisli bir şekilde kullanıldı. Savunma kafayla topu uzaklaştırıyor. En geride Yesen vardı. Bir kez daha sağ kanada gönderdi. Sağ kanatta şimdi orada Kerem. Kerem'in baskısı, ona destek Ali Yavuz'dan. Ali Yavuz'un baskısı ama Masuaku o iki futbolcunun baskısına rağmen topu iyi sakladı. Rakibine çarptırdı ve tacı takımına kazandırdı Masuaku. Taç kullanılacak. Maçın hakemi sayıyor şimdi. Tabii taçlar artık öyle çok abartılı zaman geçirilerek kullanılamıyor. Maçın hakemi elle oynama tespit etti bu kez de. Masuaku, Güven Yalçın elle oynadı az önce. Ve serbest vuruşu Masuaku ile kullanacak. Kendi yarı alanının ortalarından sol kanattan karşı tribünler önünden Konyaspor takımı. Masuaku arkadaşlarının ilerideki dağılımına baktı. Hala kullanmadı. Şimdi çok uzun bir top. Sağ kanadı düşündü Deniz Türücü ama orada kafa vuruşu Yesen'den ve tacı kullanacak Konyaspor. Rakip yaralanın ortaları ve sağ kanat şimdi hemen kullanıldı. Uğurcan'la bu taç. Ryan geriye doğru dönüyor. Kalecisi Bahadır'a. Bahadır yay üzerinde. Şimdi Yevtoviç'ten bir kez daha sağ kanat Ryan. Ryan rakip yaralanın ortalarına doğru gönderdi ama kafa vuruşu orada İlye'den geliyor bu kez de. Kasımpaşa topu çok fazla ayağında tutamıyor. Şimdi tacı kullanacak İstanbul ekibi. Ryan topu kafayla dışarı attı. İlhan Palut da kenarda son derece heyecanlı. Yesen tacı kullandı. Oyun bir kez daha durdu ve top Konyaspor'a geçti. Bu kez de yine Kasımpaşalılar çok fazla top ayaklarında tutamadı. Yanlış bir taç kullanımı. Taç el değiştiriyor. Uğurcan tacı kullanacak. Kendi yer alanının ortaları ve sağ kanat atak yönüne göre Jackson Muleka
Topu almaya çalıştı. Şimdi Mendez topu Güven'e doğru sağ kanada ama Muleka da orada.

Muleka daha avantajlıydı ve topu da Muleka dışarı attı. Tacı kullanacak Kasımpaşa. Güven hemen kullandı, geriye doğru gönderdi. Orada Muanga, Muanga yanında stoper arkadaşı İlye. İlye topu hala tutuyor, orta yuvarlak yakını. Orta çizgiye paralel pas Muanga'ya. Muanga derin gönderdi. Benediçak, Benediçak. Deniz Türüç girdi araya. Ama sonrasında Kerem geldi. Onun pozisyonunu bozdu. Mendes sağ kanatta. Hemen yanında yine Kerem. Şimdi Wink'in desteği. Geriye doğru oynanıyor top Muanga'ya. Şu anda Kasımpaşa kendi yaralarının son metrelerinde, orta çizgiye yakın bölümde top dolaştırıyor. İlye. İl önüne doğru gönderdi Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol iki kişinin arasına girdi, çıkamadı. Şimdi baskıyla topu aldı Ali Yavuz ama destek yok. Ali Yavuz tek başına topu köşe gönderine kadar götürdü. Sol kanat Ali Yavuz. Ali Yavuz topu kaybetmedi. Rakibine çarptırdı ama sonrasında kendine de çarptı. Top dışarı gitti ve taç Konyaspor'un oluyor. İki Konyasporlu hemen Ali Yavuz'a baskı yaptı orada. Uğurcan, onunla beraber Ryan ve top da dışarı gitti. Tacı kullanacak Konyaspor köşe gönderinin önünden sağ kanattan. Taç kullanıldı. Şimdi Tot savunma yardım için orada. İleriye gönderilen top merkeze düştü. Konyaspor yarı alanının merkezine ve sonrasında Wink o topa yetişmeye çalıştı. Wink topa yetişti ama sadece topu daha ileri noktadan dışarı atmış oldu ve bu kez de sol köşe gönderi dibinden Masuaku'yla taç atışını kullanacak Konyaspor takımı. Yardımcı hakem uyardı, biraz daha geriden köşe bayrağının yanından kullanacaksın dedi Masuaku'ya. O da biraz daha geri geldi şimdi. Tacı kullandı. Dakika 19 ve 0-0'lık eşitlik 6. haftanın açılış mücadelesinde devam ediyor. Geriye doğru gönderildi top Yaniotis'e. Yaniotis topu alıyor. Bekletti bir müddet Yaniotis. Bekledi hala. Hiçbir baskı olmadığı için son derece rahat. Hiçbir Konyaspor üzerine gelmedi. Şimdi Jackson Muleka hafif bir koşu yapınca üzerine topu Yesen'e doğru sol kanada gönderdi. Yesen'in pası başarılı. Orta alanda bu kez Benediçak. Orta alana destek vermek için oraya geldi ama istediğini yapamadı. Tacı yine Deniz Türüç topu dışarı atınca Kasımpaşa kullandı. İlye'den Muanga. Muanga'nın yanında kaptanı Wink. Claudio Wink döndü. Kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis bir uzun top daha. Yesen'e. Yesen son anda kafayı vuruyor. Ali Yavuz Kol'a gelirse top büyük tehlike. Ali Yavuz Kol topu aldı, gole gidiyor. Karşı karşıya Ali Yavuz vuruyor. Top asfaltta dışarı gitti. Ali Yavuz Kol seken top, sekerse büyük tehlike olur dedik ve top sekti. Ali Yavuz Kol'un önünde kaldı. Adil ona yetişmeye çalıştı. Ali Yavuz Kol baktı ki rakibi ona yetişiyor. Hemen acele bir vuruş yaptı. Kaleci Bahadır'ın koruduğu kalenin sağından, direkt dibinden top asfaltta dışarı gidiyor. Kasımpaşa'nın gole yaklaştığı en önemli andı bu. İki takımın da gol pozisyonları var ama şu ana dek gol gelmedi mücadelede. Haftanın açılış mücadelesinde 0-0'lık eşitlik sürüyor ve dakikada 21, ilk yarının yarısına artık yaklaşıyoruz. Bu arada Konyaspor iyi pas yaptı orada. Merkeze doğru Melih, sol kanada doğru gönderdi Gonsalves. Gonsalves rakibin üzerine gitti. Melih ile bir ver kaç. Ama araya Mendes girdi ve Kasımpaşa hata başlıyor bu kez de. İki takım daha hızlı bir şekilde atak yapmaya başladı. Orta alanlar biraz daha hızlı geçiliyor. Benediçak şimdi o topa yetişmeye çalışıyor. Adil de avantajlı. Kaleciye çok sert bir top gönderdi. Bahadır güçlükle top ileriye gönderiyor. Uğurcan kafayla şırttı. İyi noktaya düştü top Yevtoviç'e. Yevtoviç'in pası geçmedi. Son anda Yesen ayak koyuyor. Orta alanda Mendes topu aldı şimdi. Şöyle bir kendi yaralığına doğru döndü Muanga'ya. Muanga'nın yanında İlye. Orta yuvarlağın önünde kendi yaralığında İlye. Bekliyor bir müddet İlye. Hala top kendisinde. Şimdi yanındaki arkadaşına verdi. Orada Mendes vardı. Bir kez daha bu kez Muanga ileriye doğru çıktı. Geride kaldı Kerem. Muanga'nın yerini doldurdu. O ileri çıkınca onun kademesindeydi. Şimdi Kerem'den bir yan top İlye'ye, orta çizgi üzeri sol kanat. Rakip yaralana girdi Yesen'le. Kasımpaşa takımı Ali Yavuz topu aldı. Ali Yavuz iki kişinin arasından bir kez daha geriye doğru Kerem'e. Kerem Demirbay sağ kanada kaptanı Wink'e. Claudio Wink onun önünde. Şimdi Güven vardı. Güven'in baskısı devam etti ama

Masuaku tecrübesiyle yine topu Gonsalves'e verdi. Gonsalves'ten geriye Adil'e. Adil hemen Ryan'a doğru bir yan top. Uğurcan, Ryan kendi ceza alanı içerisinde Bahadır'a gönderdi. Rafferty'nin baskısı, Marcus Rafferty. Kaleci Bahadır'ın gönderdiği topa Yessen kafayı vurdu. Top oyunda kaldı. Ali Yavuz soluna doğru iyi çekti ama rakibi Uğurcan'ı geçemedi. Yessen topu alamadı. Jackson Muleka 3 kişinin arasında, Muleka topu kaybetti Yessen'e. Ama topu kaybederken ona faul yapıldığını işaret etti. Çaldığı düdükle Davut Takul Çelik. Serbest vuruşu Konya Spor takımı kullanacak. Konya Spor, Jackson Muleka'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından serbest vuruşlu oyunu başlattı. Ryan ve Adil pas yaptı. Şimdi sol çizgiye doğru Masuaku, onun gerisinde Meli. Şimdi merkeze doğru giden topa Mendez hareketli. Bu kez Mendez yerde ve Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Faul yapan Meli. Hemen kısa bir pasla başlattı oyunu Kasımpaşa. Geride Muanga, ondan kaleye Yani Otis rakibini Muleka'yı üzerine çekti. Yani Otis uzun bir top gönderdi, kafayla Benedicak Güven'e topu aşırtmak istedi, olmadı. Geride Ryan. Bu arada offside kararı geldi, yardımcı hakemin bayrağı havada. Bugün Davut Takul Çelik'in yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Hüseyin Aylak. Maçın dördüncü hakemi Melih Aldemir. Varda Ferenc Karakoğa, Varda Bersan Duran yer alıyor. Masuaku rakip yaralın ilk metreleri sol kanat. Geriye oynadı Adil'e. Adil'den daha da geriye kaleye Bahadır'a. Bahadır yanında Ryan. Ryan topu aldı. Ryan biraz bekletti. Şimdi yeniden Bahadır'a. Bahadır sol kanada doğru döndü. Orta alana doğru gönderilen top ve serbest vuruş yine Konyaspor'un Masuaku yerde ve bir de sarı kart. Maçın ilk sarı kartı geldi. Matei İlye sarı kartı görüyor. Kasımpaşa'nın stoperlerinden biri ilk yarının yarısı geçilirken sarı kartı görüyor. 0-0'lık denge sürüyor mücadelede. Onu da radyoları başına yeni geçen futbol severlerimize hatırlatmış olalım. Dakika 25. Skor 0-0. İleriye Deniz Türüç, uzun bir top Jackson Muleka için. O top hızlı, kaleci çıktı. Yani Otis rahat bir şekilde top aldı. Eliyle hemen gönderdi. Yani Otis Kerem'e. Kerem Demirbay bir uzun top ona. Ondan Benedicak ama kaleci Bahadır sezdi tehlikeyi, çıktı ve topu aldı. Uzun toplarla Kasımpaşa zaman zaman etkili olmaya çalışıyor. Şimdi ortada Yevtoviç. Sol kanada gönderdi Masuaku'ya. Masuaku bir uzun topta Masuaku'dan ama orada da hiçbir arkadaşı yok ve kaleci Yani Otis çok rahat bir şekilde top alıyor. Yani Otis, Yani Otis'in yanında İlye. İlye bir kez daha kaleye, Yani Otis'e riskli bir pas. Muleka'nın baskısı. Şimdi Yani Otis ileriye yine gönderdi ama yine orada ne Benedicak var ne de Güven. Kaleci Bahadır rahat bir şekilde topu aldı. Pas yapıyor stoperleri Konyaspor'un, Adil ve Ryan. İleriye uzun gönderilen top, Yessen kafayı vurdu. Mendez orta alanda topu aldı kendisi yerde. Serbest vuruş Kasımpaşa'nın, rakip yaralanın ilk metreleri ve orta yuvarlığa yakın olan bölüm. Serbest vuruş kullanılacak. Mendez'e faulü Melih yaptı. Arkadan rakibini tekledi ve düşürdü. Serbest vuruş şimdi kullanılmıştı ama topu kaybetti Kasımpaşa takımı. Ama bir kez daha Konyaspor'un gönderdiği topu aldılar. Şimdi Ryan kafayla Deniz Türüç indirdi. Jackson Muleka ayak koyup topu almak isterken alamadı. Ve bu kez de Benedicak rakibi havadayken onu itekledi. Ve Konyaspor kendi yer alanının tam da merkezinden, ortasından serbest vuruşlu oyunu bir kez daha başlatıyor. Sol kanada doğru pası veren Jackson Muleka. Gonsalves geriye doğru gönderdi. Yevtoviç, ondan Tot, daha geriye doğru Adil orta çizgi üzerinde. Yine partneri Ryan'la paslaştı. Ryan'dan sağ çizgiye doğru bir top deniyor.

Denize. Deniz Türüç daha geriye doğru. Yine Rayan. Rayan'dan da kaleci Bahadır. İki takım da tam anlamıyla istediği oyunu oturtamadı mücadelede. Dakikada az sonra İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda 28 olacak. Şimdi Güven Yalçın top aldı ama destek yok. Tek başına. Şimdi seken top ceza alanına düştü. Claudio Wink. Claudio Wink gol tehlikesi. Wink vuruyor. Rakibine çarpan top üstten out'a, kornere çıkıyor. Claudio Wink ile etkili geldi. Kasımpaşa'da bir şans topu. Güven desteği bulamadı. Rakiplerine çarpan top Claudio Wink'in önünde kaldı. Soluna çekti hafif Wink. Adil ayak koydu o topa ve top sol kanattan kornere çıkıyor. Sol kanattan korneri Kasımpaşa kullanacak. Kaptanıyla gole yaklaştı Kasımpaşa. Korner Kerem'le kullanılacak. Kerem maçın hakemi gözüm üzerinizde dedi. İçerisi çok kalabalık ceza alanı içerisi. Kerem'in kavisli ortası. Yine top herkes aşarak diğer kanada kadar gitti. Konyaspor takımında Tot o topa yetişmek için oraya doğru koşmuştu. Top da bir kez daha dışarı gidiyor. Tacı bu kez Konyaspor Masuaku ile kullanacak kendi ceza alanının önünden ve sol kanattan. Masuaku tacı kullanmak için topu eline aldı. Maçın hakemi de sayıyor şimdi. Masuaku tam hakem 3'e kadar saydığında topu elinden çıkarmış oldu Masuaku. Mendes orta alanda baskıyla topu aldı. İyi noktaya da topu verdi. Çünkü 3 kişi onun üzerinde baskı yapıyordu. Topu kaybetmedi. Yessen ondan Ali Yavuz. Ali Yavuz Yessen'e doğru. Yessen düzeltti ceza alanı. İkinci hamle Benediçak. Sonrasında Kasımpaşa golü bulamıyor. Konyaspor savunması topu uzaklaştırıyor. Şimdi Jackson Mulaka'ya gelmeyen top. Bu dakikalarda Kasımpaşa'nın baskısı biraz arttı açıkçası. Sağ kanada Wink'e çok iyi top. Son çizgi Claudio Wink rakibinden kurtarmaya çalıştı. Kurtaramadı, geçemedi rakibin orada. Rakibi onu bırakmadı Gonsalves. Şimdi Jackson Mulaka kendi savunmasına yardım için karşı tribünler önüne kadar geldi. Kendi yer alanının ortalarına kadar. Az önce Essen vurdu. Seken topa vurmak istedi Benediçak. O da istediği gibi vuramadı ve Tot topu oradan uzaklaştırmıştı Konyaspor'da. Diogo ile Wink arasında yaşanan bir önceki pozisyonda da Wink faul beklemişti ama maçın hakemi devam edin dedi. Şimdi oyun bir kez daha başlayamadı. Onun nedenini ben de tam çözemedim. Evet, oyunu durdurup şimdi Wink'e sarı kart gösterdi yaptığı şiddetli itirazın ardından maçın hakemi. Böylece Kasımpaşa takımında Wink İlye'den sonra sarı kart gören bir başka isim oluyor. Skorda 0-0 sürüyor. Ve dakikada 30, ilk yarım saati az sonra geride bırakacağız. 6. haftanın açılış mücadelesinde kaleci Yani Otis'ten Mendes'e doğru gönderilen top. Mendes Güven'e, Güven'den Mendes'e. İyi pas trafiği. Kasımpaşa iyi geldi yine. Top Raferti'ye geçse büyük tehlike, geçmedi. Araya giriyor orada Yevtoviç. Sonrasında top sol kanada gönderildi. Sol kanatta şimdi Gonsalves. Masuaku. Masuaku'dan Adil. Adil'den Rayan. Hemen yanında Uğurcan. Uğurcan baskıyı gördü. Rayan'la paslaştı. Orada Tot yerde yapılan hareket faul. Konyaspor serbest vuruşu kullanacak. Kendi yer alanının son metreleri ve atak yönüne göre sağ kanat. Wink az önce belirttiğim gibi başarı itiraz nedeniyle sarı kartı gördü. Şimdi oyun başlatıldı. Kaleci Bahadır, Rayan ve Bahadır. Bahadır riskli noktaya topu attı. Uğurcan. Ön alan baskısı şiddetlendi Kasımpaşa takımının. Raferti de bu baskıya katıldı ve topu da Kasımpaşa kazandı şimdi. Ali Yavuz'la. Ali Yavuz tek başına. Raferti offside'de olduğu için hareketlenmedi. Ali Yavuz topu sakladı, rakibine çarptırdı. Korneri kullanacak sol kanattan Kasımpaşa. Yine tabii birçok maç anlatımında belirttiğim gibi sıkışan oyunlarda duran toplar, serbest vuruşlar, kornerler son derece kritik bir hal alıyor. Ve şimdi de sol kanattan bu yan top şansını, ölü top şansını değerlendirmeye çalışacak Kasımpaşa. Kalede Bahadır dikkatli. Yine Kerem Demirbay topu çeyrek daireye bıraktı. Kerem'in ön direğe yaptı orta. Bir kafa son anda Bahadır korner.

Müthiş bir korner organizasyonu. Ön direğe Claudio Wink koşu yaptı. Harika orta Kerem'den. Kavisto orta. Ağlara gitmekte olan topu tokatladı Bahadır ve aynı köşeden korneri kullanacak Kasımpaşa. Yine Kerem. Bakalım bu kez nereye ortalayacak topu Kerem. Bu kez yine ön direğe gönderdi ama bu kez daha temkinliydi Konyaspor savunması. Şimdi Kerem'e doğru gönderilen top. Kerem bıraktı. Ali Yavuz ceza alanı yanındaki sol boşluk. Rafferty istediği gibi vuramadı. Kasımpaşa'nın da tehlikeli pozisyonlar artmaya başladı. Şimdi Konyaspor hızlı çıkmaya çalışırken bir faul. Güven'in faulü ve serbest vuruş. Konyaspor'un Uğurcan yerde. Serbest vuruşu Konyaspor takımı kullanacak. Uğurcan da yerden henüz kalkamadı. Şimdi yavaş yavaş kalkacak gibi. Önce kendisini tamamıyla yere bırakmıştı ama şimdi yerden kalkıyor Uğurcan. Milli maç arasından sonra yine İstanbul'da olacak Kasımpaşa. Galatasaray'a konuk olacak. Galatasaray deplasmanına gidecek. Konyaspor ise kendi sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Emre Belezoğlu'nun da bu arada itirazları vardı. Ve oyun bir kez daha başladı. Uğurcan ileriye Deniz'i düşündü ama top dışarı çıktı. Yessen tacı kullanıyor. Bir kez daha Yessen geriye doğru gönderdi. Şimdi kaleci Yani Otis. Yani Otis bir müddet topu sürdü. Yessen'e gönderdi. Yessen. Yessen orta çizgiyi topla geçti. Solunda Ali Yavuz. Ali Yavuz merkezi düşündü. Kerem. Kerem'den karşı tribünler önüne Güven'e çok uzun bir top. Güven o topu alamadı. Masuaku karşıladı. Masuaku Güven'e rağmen topu oradan çok iyi çıkarttı. Masuaku şimdi Rafferty desteğe geldi. Güven Rafferty'ye doğru. Rafferty top dışarıdan çevriliyor. Orada Güven desteği Rafferty'den bulunca Masuaku biraz zorlandı. Yoksa ilk pozisyonda Masuaku Güven'den topu kurtarmıştı. Ama sonrasında da Rafferty bu kez topu oyunda tutamadı. Topun tamamı çizgiyi geçti. 0-0'lık eşitlik dakika 35 oldu. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0 durumu devam ediyor. Jackson Muleka kafayla Tota indirdi. Yessen araya girmeye çalıştı. Deniz Türüç gitti. Topu yine takımında tuttu Deniz. Yüzünü kendi kalesine doğru döndü. 3 kişi Deniz'e baskı yaptı. Çok zorlandı ve kaleci Bahadır'a dönmekte buldu çareyi. Şimdi bu kez Bahadır'a Benediçak baskı yapıyor. Sol kanada doğru top gönderildi. Adil çok hızlı gönderdi topu ve reklam panolarına çarptı top. Dışarı gitti. Taç atışını Kasımpaşa kullanacak.

olacak. Haftanın bakalım ilk golü gelecek mi? Bu mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bir kez Adile bir uyarıda bulundu maçın hakemi. İlk yarıda son bölümlere yaklaşıyoruz. Taç atışını Kasımpaşa karşı tribünler önünden, sağ kanattan, rakip yarı alanın ilk metrelerinden kaptanı Claudio Wink'le kullandı şimdi. Rafferty'ye doğru gönderilen top. Rafferty yükseldi, kafayı vuramadı. Masuaku topu biraz daha ileriye doğru yükseltti. Claudio Wink hava topu mücadelesinde topa dokundu. Top dışarı gidiyor. Bu kez tacı Konyaspor kendi yarı alanının ortalarından, sol kanattan karşı tribünler önünden Masuaku'yla kullanacak. Artur Masuaku. Bu arada Emre Belezoğlu da az önceki itirazlarının ardından bir sarı kart gördü. Şimdi oyun hemen hareketlendirildi. Bu arada tehlikeli bir top ama son anda Ryan dokundu. Kullanılan taç hızlı kullanıldı ama tehlikeli noktaya gitmiş top. Ryan son anda ayak koydu. Şimdi Konyaspor adına iyi bir fırsat olabilir. Sol kanada doğru gönderilen top. Konyaspor iyi geldi. Jackson Mulaka içeride. Bir şut kaleye doğru. Yani Otis uzandı, kurtardı topu. Sonrasında oraya doğru Uğurcan'ın hamlesi var ama oraya araya Ali Yavuz Kol girdi. Sonrasında Mendez yerde. Kendi ceza alanı içerisinde serbest vuruş Kasımpaşa'nın. Az önce Konyaspor bu kez uzaktan şutla gole yaklaştı. Gonsalves kaleyi yokladı. Kaleci yani Otis uçtu. İki eliyle topu çeldi. Serbest vuruşu şimdi İlye ile kullandı Kasımpaşa takımı. Yani Otis. Yesen'e doğru gönderdi. Yesen topu aldı. Şimdi Ali Yavuz önce topu açtı. Şimdi aldı. Ali Yavuz topu hala onda. Ali Yavuz aradan Marcus Rafferty'yi düşündü ama Adil onu bırakmadı. Rafferty ve kaleci Bahadır da rahat bir şekilde topu aldıktan sonra oyunu hemen başlattı. Yevtoviç top hala onda. Rafferty

Oyun açan bir pas. Masuaku'dan Gonsalves. Gonsalves'ten Masuaku. Masuaku şimdi bekledi. Önü kapalı olunca geriye döndü. Yevtoviç'e. Yevtoviç'ten yine sağ kanada Uğurcan'a. Uğurcan'dan Rayan'a. Konyaspor pas yapa yapa kendi yarı alanına çekildi ve en geriye gönderdiler topu. Kalecileri Bahadır'a. Dakika 38. Kasımpaşa 0, Tümorsan Konyaspor 0. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış mücadelesi. Yarın yine heyecan sürecek. Pazar günü yine önemli maçlar olacak. Milli maç arası öncesi. Sonrasında lig tabii bir müddet maç oynanmadan araya girecek. Deniz Türüç topu aldı. Tek başına bekledi. Çok iyi de bir top gönderdi. Şimdi Yevtoviç ceza alanına geçmedi. Top Güven Yalçın. İleriye Benediçak düşüncesi ama Adil çok dikkatli. Benediçak'ı iyi kontrol etti. Melih topu aldıktan sonra sola doğru gönderdi. Karşı tribünler önü. Rakip yaranın ilk metreleri Masuaku. Deniz Türüç'e oyun açan iyi uzun bir pas ama Deniz Türüç ve rakibinin mücadelesinde top dışarı gidiyor. Ali Yavuz Taç bakalım kimin olacak. Emre Belezoğlu'nun itirazları devam ediyor bu arada. Taç'ı Kasımpaşa'nın kullanacağı düşüncesinde ama maçın hakemi orada bir elle oynama kararı verdi ve serbest vuruşu Konyaspor kullanacak. Konyaspor kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafeden ve sağ taç çizgisinin 1-2 metre kadar içinden serbest vuruşu kullanacak. Deniz Türüç. Deniz Türüç'ün kavisli ortası, kaleci yani Otis rahat bir şekilde yükseldi, aldı. Adil yani Otis'i rahat bırakmadı ve Adil şimdi bir sarı kart görecek. Adil sarı kart gördü. Gerçekten orada aslında çok gereksiz bir sarı kart oldu. Kaleci hızlı bir şekilde topu oyuna sokmak istiyordu. Tabii gereksiz diyorum ama belki de takımının kendi yer alanında az oyuncuyla kaldığını gördü Adil. Bu nedenle oyunun hızlı başlamasını istemedi ve sarı kartı da gördü. Kaleci yani Otis'e yapmış olduğu hareketin ardından maçtaki 3. sarı kart oldu bu Adil'in gördüğü. Daha önce de Kasımpaşa takımında İlye ve Wink sarı kart gören futbolculardı. Şimdi Ali Yavuz kafayla açtırmaya çalıştı, aşırtamadı. Tot topu aldıktan sonra döndü Yevtoviç'e. Melih'ten geriye Adil, sol kanatta Artur Masuaku. Masuaku'nun yanında yine Melih. Melih topu aldı, geriye doğru gönderdi. Orada Adil. Adil, Yevtoviç. Bu kez top Kasımpaşa'ya geçti. Ali Yavuz topu önüne alabilse, hem Rafferty hem Benediçak vardı, alamadı. Şimdi uzun topu bu kez Konyaspor gönderdi ama Claudio Wink var savunmanın gerisinde ve topu aldı kaptan Güven Yalçın'a verdi. Güven Yalçın savunma arkasında ama offside, Benediçak hareketlenmedi. Kaleci Bahadır da topu alıyor. Dakika 41, Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0 durumu devam ediyor. Değerli futbol severler,

0: 3 tane son derece elverişli gol pozisyonundan yararlanamadı Konyaspor. Kasımpaşa kalesi Yaniotis de o pozisyonlarda bir hayli başarılıydı. Kaleci Bahadır, Adil ve Bahadır, Bahadır'dan Ryan. Şimdi araya girmeye çalıştı Benediçak. Şimdi top Konyaspor'a geçecek mi derken gelişi güzel Yevtoviç topu dışarı attı ve tacı kullanacak. Kasımpaşa hızlı kullandılar. Yesen geriye doğru Muanga'ya. Muanga, dakika 42, 0-0'lık eşitlik sürüyor İstanbul'da. Sol kanatta yine Yesen. Yerden bir top gönderdi. Mendez yerde, serbest vuruş Kasımpaşa'nın ceza alanı ön çizgisiyle yan çizgisinin kesiştiği noktanın paralelinden ve kaleye yaklaşık 35 metrelik mesafeden sol kanada yakın bölümden Kasımpaşa serbest vuruşu kullanacak. Mendez önce acı içerisinde kendisini yere bıraktı ama şimdi yavaş yavaş kalkacak. Melih'in faulü Mendez'e ve serbest vuruş kullanılmak üzere. Melih İbrahimoğlu faulü yaptı. Çok uzak mesafe kaleye. Kerem iyi ortalar yapabilen bir futbolcu. Kullandığı bir kornerde kafa vuruşunda wing Bahadır'ı geçememişti. Kerem Demirbay sağ elini havaya kaldırdı. Yine çok kavisli güzel bir orta. Son anda Jackson Muleka savunma yardım için orada. Wing ceza alanında kafayı vurdu. Top ceza alanında kaldı. Şimdi uzaklaştırılıyor. Bu duran topta da tehlikeli oldu denilebilir Kasımpaşa. Kornerlerde ve serbest vuruşlarda Kerem'in etkili ortaları var. Kasımpaşa takımında dakika 44 olacak az sonra ve golsüz eşitlik devam ediyor. Yani Otis döndü şimdi Yesen'e. Yesen bir uzun top daha Benediçak'a. Benediçak iyi kontrol. Kaleci Bahadır biraz önde, bir müdahale, top dışarı gidiyor. Kasımpaşalılar penaltı bekledi burada. Benediçak yerde kasığını tutuyor. Savunma arkasına gönderilen top, Benediçak düzeltti. Vuracakken kendisini yerde buldu. Ryan'la olan mücadelesinde bir müdahale var mı yok mu? Ceza alanı içerisindeydi pozisyon. Ryan burada rakibini bozuyor mu? Ayağına basıyor mu? Basmıyor mu? VAR'dan bir tavsiye gelir mi? Kritik bir pozisyon aslında. Hala kalkamadı Benediçak bu arada yerden. Bekleyin diyor Davut Takul Çelik. Ve sonrasında kale vuruşunu işaret etti. Kasımpaşa taraftarı ve kenar yönetimi bu karardan hiç mutlu olmadı. Tam vurmak üzereydi topa Benediçak ki rakibinin hamlesi tabii. O hamle penaltı için yeterli mi değil mi, ya da bir temas var mı yok mu, maçın hakeminin kararı olmadığı yönünde ya da penaltı olmadığı yönünde pozisyonun, VAR'dan da bir tavsiye gelmedi. Şimdi iyi bir çalım Deniz Türüç'ten. Deniz Türüç, Jackson Muleka topu iyi sakladı ama sonrasında kaybetti ve faulü de yaptı rakibine. Serbest vuruşu Kasımpaşa kullanacak. Dakika 45, hızlı kullandılar. Mendez topu aldı. Şimdi kaptan Wink döndü Muanga'ya. İlk yarıda son saniyeler, 45 dakikalık dilimde. Bakalım kayıp zaman artı kaç olarak işaret edilecek. Oyunda çok durmadı aslında. Artı bir en fazla gelir diye düşünüyorum. Kerem, Bilye, bir kez daha Kerem. 45. dakikaya girmek üzereyiz. Muanga Güven Yalçın'a gönderdi. Güven tek başına gitti. Sağ çizgi boyunca Güven. Aradan harika bir top ama orada o topu beklemedi Mendez. Arkadaşının o topu oradan geçirebileceğini düşünmedi ve ilk yarı hiç uzamadan bitiyor. İlk yarının skoru 0-0. Değerli dinleyenlerimiz, bu mücadelenin ikinci yarısında TRT Radyo 1'de yeniden sizlerle buluşacağız değerli dinleyenlerimiz. Ve ilk yarının skorunu bir kez daha hatırlatayım. İlk yarı İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 0-0'lık eşitlikle bitti.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
1: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
0: Bir kez daha birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta açıldı. Haftanın açılış maçı Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor arasında İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Özellikle Konyaspor ilk yarıya maça iyi başlayan taraftı. Üst üste pozisyonlar buldu konuk ekip. Ama sonrasında Kasımpaşa'da dengeyi kurdu oyunda. Onların da pozisyonları vardı. Ama iki takım da yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0'lık eşitlikle bitmişti. Şimdi takımlar ikinci yarı için yavaş yavaş sahaya doğru geliyorlar. Bakalım ikinci yarıda Emre Belezoğlu'ndan ya da İlhan Palut'tan herhangi bir hamle gelecek mi? Ya da takımlar aynı 11'lerle mi oyunu sürdürecek? Hep birlikte öğrenmiş olacağız. Şu ana kadar göze çarpan bir değişiklik hazırlığı yok. Dediğim gibi maçın başında Kasımpaşa bu maça kadar mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin namağlup takımlarından biri Kasımpaşa ve aynı zamanda Konyaspor'da ilk galibiyetini geçen hafta almıştı. Trabzonspor'u kendi sahasına 1-0 mağlup ederek, bu arada Kasımpaşa ile birlikte namağlup takımlarından biri dedim. Bir tanesi de Galatasaray. Onun dışındaki takımlar en az 1 ve üzeri yenilgi almışlardı. Ve ikinci yarı için hazırlıklar tamamlanıyor. Şimdi kenara yine bir bakıyorum. Sanki bir hareketlilik mi var diye, bir değişiklik yapılacak mı diye. Bu arada ilk yarıda sarı kartlar da vardı. Kasımpaşa'da Wink İlye ve teknik direktör Emre Belezoğlu sarı kart gördü. Konyaspor'da da Konyaspor stoperi Adil sarı kart görmüştü. Maçın hakemi Davut Dakul Çelik'ten. Ve ikinci yarıya Kasımpaşa takımı başlayacak. Umarız ikinci yarı daha tempolu, daha keyifli ve bol gollü bir mücadele olsun. Öyle temenni ediyoruz. 6. haftanın açılış golü gelmedi ilk yarıda. Şimdi maçın hakemi kenara da baktı. 4. hakemle de göz göze geldi. Saatini kontrol etti. Ve ikinci yarı için ilk düdük sesi de geldi. Kasımpaşa oyunu başlattı. Şimdi hemen ileriye Benedikt Çak'ın olduğu bölüme uzun bir top. Güven Yalçın da oraya doğru geldi. Artur Masuaku Güven'in geldiğini görünce topu riske girmeden taca attı. Hemen taç atışı kullanıldı. Wink'le bir orta şimdi ceza alan uzak köşesine doğru. Oraya doğru hareketlenen futbolcu Ali Yavuz, ama Ali Yavuz'un rakibini çektiğini belirtiyor maçın hakemi ve serbest vuruşu kullanacak Konyaspor takımı. Ali Yavuz aslında İyi noktaya hareketlendi ama rakibini tekleyince serbest vuruşu kazanmış oldu Konyaspor. Kaleci Bahadır şimdi serbest vuruş kullandı Konyaspor kalecisi ama top doğrudan dışarı gidince Yessen'le tam da orta çizgi üzerinden ve sol kanattan taç atışını Kasımpaşa kullandı. 4-4-2 diziliminde Kasımpaşa sahada yer alıyor. Kalede Yaniotis, savunmada Wink, Muanga, İlya, Yessen, orta alanda Ali Yavuz, Mendes, Kerem, Raferti, ileride Benedicak ve Güven Yalçın. Bu hatırlatmayı yapalım. Şimdi Konyaspor'un hücumu etkili olmadı. Konyaspor'da da kalede Bahadır, savunmada Uğurcan, Rayan Adil, Masuaku, önlerinde Melih Yevtoviç, orta alanda Deniz Türüç, Tot, Gonsalves, ileride Jackson, Mulaka. Bu kadroyu da radyoları başına yeni geçen futbol severler için bir kez daha iletmiş olalım. Claudio Wink ileriye uzun oynama düşüncesi ama Benedicak'a top gelmedi. Şimdi baskı var Kasımpaşa takımında. Raferti, Benedicak, 4-2-3-1 diziliminde Konyaspor. Sahada az önce de hatırlattım. Şimdi yine ön alan baskısı, Güven o topu alamadı orta yuvarlak civarında ve Artur Masuaku topu şöyle bir hafif düzelttikten sonra sağ kanada oldukça uzun bir top gönderdi. Deniz Türüç o topu yakaladı, köşe gönderi dibinde. Deniz Türüç topu aldı geriye doğru. Uğurcan da destekli. Uğurcan'dan Deniz'e. Deniz orta şansı. Deniz kaleye doğru gitti. Top bıraktı. Yani Otis onun yanından top out'a çıkıyor. 48. dakikadayız ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede. Kasımpaşa Lig'in en çok berabere kalan takımlarından 3 beraberlikleri, 2 galibiyetleri var. Konyaspor bu haftaya kadar beraberlik almadı. Bu maç beraberlikle bitecek olursa Kasımpaşa hanesine bir beraberlik daha yazdıracak. Konyaspor'da ligdeki ilk beraberlik puanını almış olacak. Şimdi Güven Yalçın'a doğru, Raferti'den müthiş bir top. Güven Yalçın, Raferti var ileride. Güven ceza alanına istediği gibi topu gönderemedi. Oraya yine Masuaku süratle geldi. Masuaku müthiş bir hareket ama sonrasında top kaybetti. Rakibinden harika bir çalımla topu kurtarmıştı. Kaybetti topu. Şimdi Claudio Wink kaptanıyla geldi. Kasımpaşa Wink'ten iyi bir top. Cezaya gerisi Ali Yavuz gol vurdu. Top döndü. Şimdi Güven kaleye baktı ama Güven de çok kötü vuruyor. Önce Ali Yavuz, sonra Güven. İyi şutlar gelmedi bu ikilden. Ve Kasımpaşa adına iyi bir fırsat böylelikle kaçıyor. Değerli dinleyenler, evet, ikinci yarıya Kasımpaşa biraz daha hareketli girdi denilebilir. Maç hızlı başlayan Konyaspor'du. Ali Yavuz gol, şimdi atıp geçmek istedi rakibini. Raferti geldi, kayarak müdahale Rayan'dan. Top yine Kasımpaşa'da kaldı ama Yessen topu kaybediyor. Şimdi top Konyaspor'a geçti. Konyaspor'da orta alanda topu alan, oradan Gonsalves çıkardı topu ve kafasını kaldırdı. Sol kanadı düşündü ama Wink araya iyi giriyor. Orta alanlar yine biraz hızlı geçirmeye başladı ve çok fazla top kaybı var. Bir Kasımpaşa'ya, bir Konyaspor'a top geçtikten sonra şimdi Ali Yavuz'un önüne müthiş bir top. Ali Yavuz ceza alanındaki sol boşlukta, köşe gönderi diplerinde, ceza alanına doğru hareketlendi. İçeriye yerden top penaltı noktası üzerindeki Benedicak'a geçmedi. Savunmanın hamlesi Rayan'la, Rayan Bania topu dışarıya gönderdi. Taç atışı hemen kullanıldı. Şimdi bir kez daha Kasımpaşa atakta azeliyor. Dakika 50, 0-0'lık eşitlik sürüyor. Claudio Wink geriye doğru gönderdi. Orada Muanga, hemen yanında İlye. İlye bir müddet beklemişti. Şimdi yeniden top İlye'ye geldi Kerem'den. İlye'den bir yan top Muanga. Sağ kanatta Güven Yalçın, Güven, Mendes, Claudio Wink merkeze doğru hareketlendi. Aradan Benedicka, harika top. Gol şansı Benedicak. Son anda kaleci Bahadır ayak koydu. Direkt dibinde korner. Kasımpaşa Benedicak'la, golcü futbolcuyla öne geçmeye yaklaştı. Offside da yoktu burada.

Link çok iyi gönderdi. Rafferty de hareketliydi, ona vermedi. Kendi vurdu çaprazdan Benedicak. Açısı bir hayli daralmıştı. Direkt dibinde Bahadır topu kornere gönderdi. Sağ kanattan korneri Kerem'le kullanacak Kasımpaşa. Paslaşarak kullanıldı bu kez korner. Bir kez daha Kerem'e. Kerem düzeltti. Şimdi Rafferty uygun pozisyon. Rafferty bir temas daha. Top yine kornere gitti. Rafferty bomboş kalmıştı. Markus Rafferty. Emre Belezoğlu bu dakikalarda biraz daha sakin. Kulübeye geçti. İlk yarıda bir hayli zaman zaman sinirlendiği pozisyonlar olmuştu ve sarı kart görmüştü. Yine Kerem, yine sağ kanat. Korner bu kez arka direğe doğru kullanıldı ama hiçbir Kasımpaşalı'nın olmadığı nokta ve doğrudan top dışarıda. Kale vuruşuyla Konyaspor oyunu bir kez daha başlatacak. Dakika 52. Trendyol Süper Lig 6. hafta açılış mücadelesi. Maçın hakemi sayıyor şimdi. Bahadır'ın hızlı hareket etmesi lazım. Bahadır henüz topu ayağından çıkartmadı. Şimdi çıkarttı. İleriye doğru Rafferty kafayı vuramadı. En geride Ryan Bania. Kaleci Bahadır. Kasımpaşa'nın biraz daha istekli olduğunu yine hatırlatayım ikinci yarıda. Konyaspor henüz istediği gibi top dolaştıramadı. Topa sahip olamadı ve pozisyon bulamadı. Oysa ki ilk yarıya hızlı başlayan, maça iyi başlayan Konyaspor'du. Yani Otis, yanında Muanga. Muanga bir kez daha kaleye döndü. Yani Otis'e. Yani Otis bekledi bir müddet. Yani Otis yeniden Muanga ve bir kez daha Yani Otis. Yani Otis baskı gelince Kasımpaşa kalesi orta alana iyi bir top gönderdi. Şimdi Rafferty top önünde kaldı. Sol kanada doğru gitti. Destek bekliyor arkadaşlarından. O destek geriden geldi. İlye'den yeniden Rafferty orta alanda. Kerem bu arada maçın hakemi oyunu durdurdu. Bir sarı kart gelecek sanıyorum. Evet, bir sarı kart. Bir önceki pozisyon için bir sarı kart. Oyun devam ederken sonrasında oyunu durdurdu maçın hakemi. Elini cebine götürdü Davut Takul Çelik. Ve sarı kartı veriyor. Ali Yavuz, kola yapılan bir hareket orada görebildiğim kadarıyla. Evet, Yevtoviç Konyaspor'da da ikinci sarı kart gören oyuncu oldu Adil'in ardından. Yevtoviç dakika 54 oluyor. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Kasımpaşa orta yuvarlağın neredeyse hemen yanından, solundan, rakip yer alanının ilk metrelerinden bu serbest vuruşu paslaşarak kullandı Mendes. Mendes'in ceza alanı sol köşesine ortası. Şimdi top yine ceza alanında kaldı. Ali Yavuz kol topu almaya çalıştı ama faul yapıyor. Yine serbest vuruş. Ali Yavuz kolun rakibi yapmış olduğu hareketin ardından Konyaspor kullanacak. Yevtoviç bu kez yerde kalan o oldu. Ali Yavuz'la mücadelesinde kalkamadı yerden ve serbest vuruşu. Konyaspor kendi yer alanının sağ kanadından ilk metrelerden ceza alanının yanından kullanacak. Kaleci Bahadır. Az sayıda Kasımpaşa taraftarı da davullar eşliğinde tezahürat yapıyor takımları lehine. Kafa vuruşu geldi Artur Masuaku'dan. Mendes araya giriyor. Yine ileriye doğru ama Ryan Bania var bu kez de orada. Topu düzelten Kerem. Kerem'in pası Ali Yavuz'a. Rafferty. Rafferty top kaybetti. Tot girdi araya. Karşılıklı kayıplar, top kayıpları yine hızlı bir şekilde devam etti. Benedicak'ın sırtına çarptı top. Önüne atılmış top ama Benedicak o topu alamadı. Artur Masuaku iyi bir top gönderdi. İp gibi bir top gönderdi. Şimdi Gonsalves'e. Gonsalves ceza alanının yanındaki sol boşlukta. Geriye doğru tot. Bir kez daha Masuaku. Masuaku topu kaybetmedi. Şimdi orta alana doğru top gönderildi. Ryan Bania. Stoperleri de Konyaspor'un bu atakta orta çizgiye yakın. Ryan Bania döndü kaleye, Bahadır'a. Dakika 56 oluyor ve İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Adil göğsüyle topu yumuşattı, indirdi. Hemen pasını da verdi Gonsalves. Sol iç boşluk, Gonsalves, Masuaku. Masuaku topu kritik

noktada kaybetti ama hızlı hareket edemedi Kasımpaşalılar. Çoğalamadılar ve şimdi olgun bir atak başlatma düşüncesi. Claudio Wink, Güven Yalçın, Mendes. Mendes'in gönderdiği noktaya ne Güven ne de Benedişak hareketlendi. Ve kaleci Bahadır rahat bir şekilde topu aldı. Bahadır'dan Ryan Bania, onun önünde Adil. Bir kez daha Bahadır'a. Bahadır'a baskı. Şimdi sağ kanada doğru Uğurcan. Uğurcan uzun oynuyor bu kez. Sağ kanattan etkili gelme düşüncesi. Konyaspor takımında merkeze doğru top gönderildi. Meri sol kanat oldu atak yönü. Masuaku kavisli orta. Yesen topu oyunda tutamadı. Yesen ve korneri sağ kanattan Tümosan Konyaspor kullanacak. Yesen topun dışarı çıkmaması için büyük bir mücadele verdi ama dizinden sektirdiği top dışarı gitti. Şimdi korneri Konyaspor sağ kanattan kullanacak. Deniz Türüç topu çeyrek daireye bıraktı. Arkadaşlarının ceza alanı içerisindeki dağılımına baktı. 5 hatta 6 Konyasporlu ceza alanı içerisinde penaltı noktası bir hali hareketli orta geliyor. Top herkese açtı. Diğer kanada doğru açıldı. Oraya hemen bir koşu geldi. Bir ortada etkili pozisyon. Yani Otis mükemmel bir kurtarış yakın mesafeden. Yani Otis'ten sonrasında da faul geliyor. Diogo Gonçalves sonrasında faul yaptı. Bu arada bir anda tansiyon kısa sürede yükseldi. Bir sarı kart daha gelecek. Kafa vuruşu çok yakın mesafeden Adil oradaydı. Onun kafa vuruşunda kaleci Yaniotis yine çok iyi bir kurtarış yapıyor. Adil yükseldi, vurdu kafayı köşeye giden topu Yaniotis çıkardı. Sonrasında faul geldi. Diogo Gonçalves'ten Ryan Bania itirazları var ve Ryan Bania bir sarı karttı. Ona sarı kart sayısı giderek artıyor. Konyaspor'un iki stoperi de sarı kart görmüş oldu. Hem Adil hem Ryan. Kasımpaşa'nın stoperi İlya sarı kart gördü. Kaptanı Wing sarı kart gördü. Konyaspor'da stoperler harici Yevtoviç'in de sarı kartı var. Bu arada Yevtoviç'in sarı kartı vardı. O oyundan çıktı. Enis Bardi 10 numarayla oyuna girdi. İlhan Palut ilk değişikliğini yaptı. Enis Bardi oyuna giriyor. Şu ana kadarki maçtaki ilk değişiklik aynı zamanda bu. Henüz Emre Belezoğlu'ndan herhangi bir değişiklik gelmedi. İleriye doğru gönderilen top, Kasımpaşalılar o topu aldı. Şimdi iyi noktaya doğru ama o topu beklemedi. Benedicak, arkadaş Ali Özkol'un gönderdiği topa bakmadı. Bakmayınca da topu önüne alamadı ama Benedicak baskıyla top aldı. Çok acele etti. Çok acele etmesi içeride Mendes ve Marcus Rafferty vardı. Konyaspor hızla hücuma kalkıyor. Şimdi sağ kanattan Deniz Türüç'le. Deniz Türüç sağ iç koridorda ceza alanının yanındaki boşluğa kadar gitti. Topu taşıdı. Deniz bir ortada Deniz'den Muleka'ya açtı. Kafayı Wing vuruyor. Topun düştüğü noktada Konyaspor'da Tot topu aldı. Pasını verdi Meri. Melih yerde, oyun devam etti, maçın hakemi faul yok dedi. Uzun top kaleci Bahadır'a kadar geliyor. 60. dakikadayız. Maçın 3'te 2'lik zaman dilimi az sonra geride kalmış olacak. Ve Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0 durumu devam ediyor. Masuaku sol kanada gönderdi. Gonçalves ondan daha geriye Adil. Adil sağ kanadı düşünen iyi bir top Deniz'e, yerinde bir pas Deniz Enis Bardi'ye vermedi. Deniz Türüç çok sert vurdu. Deniz Türüç yayın gerisinden mermi gibi bir şut çıkardı, gerçekten çok sert ama top üstten avuta gitti. Kasımpaşa'da da değişiklikler yapılabilir, değişiklik yapılacak gibi Kasımpaşa'da. Konyaspor'da biraz ikinci yarının başındaki durgunluğunu attı. Onlar da ataklara başladı. Claudio Wink, bu arada yardımcının uyarısı var. Top dışarıdan çevriliyor.
avantajı kullanacak. Masuaku'yla Konyaspor takımı rakip yarı alanın hemen biraz gerisinden, orta çizgi gerisinden, tam da çizgi üzerine geldi Masuaku, hatta orta çizgi sol kanat. Masuaku tacı kullandı. Bir taç daha. Top Kerem'den, bu kez dışarı gidiyor. Bir kez daha Masuaku. Bu kez rakip yaralanın ortaları ve sol kanat. Masuaku tacı henüz kullanmadı. Maçın hakemi saymayı sürdürüyor. Masuaku hala kullanamadı ve taç el değiştirdi. Evet, Masuaku gerekli sürede tacı kullanamadı ve taç el değiştirdi ve değişiklik. Hayradinovic, uzun süreli bir sakatlığı vardı Hayradinovic'in. Kasımpaşa için tabii çok önemli bir isim Hayradinovic. Marcus Raffert'in yerine alkışlarla oyuna giriyor Haris Hayradinovic ve kaptanlık pazubandını da aldı hemen ringden takımın kaptanı. Şimdi artık Hayradinovic. Bakalım, Hayradinovic tabii etkili olabilen bir isim. Kasımpaşa'ya neler katacak? Girer girmez harika bir top gönderdi soluna doğru. Şimdi atağa çıktı Kasımpaşa. Topla beraber geldi Yesen. Soluna doğru döndü Ali Yavuz'a. Ama Ali Yavuz'un pas hatası, Konyaspor topu kazanıyor. Ve Masuaku'yla atağa çıkıyor Konyaspor takımı. Geriye doğru Adil. Adil'den Ryan Bania. Bania'nın önünde Melih. Bir kez daha Ryan Bania. Kaleci Bahadır. Bahadır'dan Adil. Adil uzun gönderdi. Adil'in uzun gönderdi. Top dışarı gidiyor. İlhan Balut öğrencilerine uyarılarda bulunuyor kenardan. Şimdi alkışladı onları. Touchwing'le kullanıldı. Hayradinovic'e geçmeyen top. Hayradinovic'in rakibine baskısı. Topta dışarıdan çevrilince oyunu başlatacak Kasımpaşa taç atışıyla. Taç kullanıldı. Hayradinovic geriye doğru oynadı. İlye sol kanatta, Yesen ortada, Kerem. Kerem'den yan pas. Muanga topla beraber rakip yaralanı sağ kanattan girdi. Pasında Wink. Wink Muanga'nın önüne çok iyi yuvarladı. Muanga pasını veremedi ama tacı kullanacak Kasımpaşa. Rakipten top dışarı çıktı. Adil'den. 64. dakika 0-0'lık eşitlik sürüyor. Wink hızlı bir şekilde kullandı. Şimdi Hayradinovic sola doğru uzun gönderdi. Ali Yavuz güçlükle topu yakaladı. Geriye doğru İlye savunmada. İlye ortaya doğru döndü Kerem'e. Kerem kaptan Hayradinovic. Sol kanada Ali Yavuz'un önüne topu göndermeye çalıştı. Yesen de geldi. Şimdi iyi bir top ceza içerisinde. Hayradinovic istediği gibi değerlendiremedi topu. Kaleci Bahadır'a gelen top. Bahadır eliyle oyunu hemen başlattı. Masuaku geride Adil. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Ryan Bania, Uğurcan, bir kez daha Bania. Şimdi Adil. Kasımpaşa ön alan baskısı yapıyor. Çok şiddetli bir baskı olmasa da ve faul kararı geldi. Kerem Demirbay'ın faulü. Gonsalves'e. Konyaspor serbest vuruş hızlı bir şekilde kullandı. Dakika 65 oldu, gol yok. İstanbul'da haftanın açılış mücadelesi 6. haftadayız. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa 0, Tunosan Konyaspor 0. Adil yine bir müddet topu oyaladı. Şimdi yanına Tot geldi. Geçen haftanın galip gelen iki takımının mücadelesi. Sağ kanada çok uzun bir top atıldı. Deniz Türüç güçlükle de olsa topu aldı. Hemen gerisine doğru oynadı. Enis Bardi'ye. Enis Bardi'den Deniz. Deniz orta şansı. Deniz'in ortası iyi noktaya. Kafayla topu korner attı. Muanga sol kanattan kullanacak korneri. Tümosan Konyaspor.

Emre Belezoğlu da dikkatli gözlerle ama biraz daha sakin şekilde izliyor mücadeleyi kulübeden. Şimdi sol kanattan Konyaspor korneri kullanacak. Yine 6 Konyalı ceza alanı içerisinde. Yayda da bir Konyalı var. İçeriye yapılan orta kafa vuruşu, top dışarı gitti. Jackson Muleka yükseldi, vurdu kafayı. Kale alanı içerisi, top üst direğin üzerinden dışarı gidiyor. Gianniotis kale vuruşu oyunu başlatacak. Kasımpaşa kalecisi, dakikalar ilerliyor. Maçta tempo çok yükselemedi. Zaman zaman yükselen tempo genellikle düşük kaldı. Güven, o da bugün istediği fırsatları yakalayamadı. Şimdi iyi bir çalım Arthur Masuaku'dan, yine çok klas bir hareket. Enis Bardi Jackson Muleka'nın önüne. Yesen gitti, yetişti oraya. Bir kez daha vurdu. Şimdi takım arkadaşına çarptı. Tarihsiz an. Jackson Muleka topu aldı. Dönmeye çalıştı. Jackson Muleka'yı döndürmedi. Kasımpaşa savunması. Gianniotis uzun gönderiyor orta alana ama orada yine Jackson Muleka var. Muleka gerçekten zarif bilek hareketlerini sürdürüyor. Jackson Muleka Konyaspor'a transfer olduktan sonra gerçekten iyi bir futbol sergiliyor. Jackson Muleka yeniden ülkemize döndü. Beşiktaş'ta forması giymişti. Jackson Muleka. Bir kez daha düzeltiyorum. Masuaku, Muleka da gidi ama Masuaku ortaya doğru dönüyor. Top şimdi açıldı. Uğurcan'dan sağ kanada Deniz'e. Deniz Türüç rakibin üzerine gidiyor. Yesen'in. Deniz Türüç ceza alanına sokuldu. Deniz topu sakladı, hala ayağında. Şimdi geriye doğru Uğurcan'a. Uğurcan bir kez daha sağ kanada doğru döndü. Şimdi Deniz, Enis Bardi. Daha geriye doğru gönderilen top Ryan Bania. Ondan adil ilk stoperi yine Konyaspor'un rakip yer alana kadar geldi. Hücumda çoğalmayı sağladılar. Enis Bardi sol kanatta ceza alanındaki boşlukta pasını verdi. Berkaç. Enis Bardi top kaybediyor. Şimdi hızlı çıkarsa Kasımpaşa tehlikeli olabilir. Mendez'e yapılan hareket, Melih'in hareketi. Faul ve sarı kart gördü Melih. Bir sarı kart da Melih'e. Konyaspor hızlı hücum şansını engelledi rakibinin Melih'le ama bu da bir sarı karta mal oldu Melih'e. Mendez çünkü hızlı bir şekilde topu rakip yer alanına götürmek üzereydi. Dakika 69, 0-0'lık dengeyi bozamadı takımlar. Gianniotis. Bir kez daha İlye. Ortaya oynadı Aliyavuz. Sol kanada doğru topu götürdü. Şimdi savunma arkasını düşünen çok uzun bir top Güven ama top çok hızlı. Bahadır topu alıyor Güven Yalçın'ın önünde. Topu şimdi yere bıraktı Bahadır. Orada Hayradinoviç ve Benedicak baskı için bulunuyor. Ryan Bania. Aliyavuz'un da baskısı var. Aliyavuz topu aldığı anda maçın hakemi serbest vuruş kararını verdi. Konyaspor lehine. Tot yerdeydi. Genelde ikili mücadelelerde ufak temaslarda faul kararı veren bir hakem. Bu mücadele özellikle Davut Dakulçelik ve öyle oldu yine. Bahadır kafayla Jackson Muleka şırttı ama topu şimdi kaybetti Konyaspor takımı. Hızlı hücum şansı olabilir. Orada gidemedi Hayradinoviç. Ve maçın hakemi bu kez aslında biraz önce bir cümle kurmuştum. Temaslı oyunda faul kararı veriyor. Verdi yine aynı şekilde. Önce bir bekledi ama sonra verdi faulü. Kasımpaşa lehine. Kerem Demirbay serbest duruşu kullanacak. Kaleye yaklaşık 35 metrelik mesafe paslaşarak kullanıldı. Mink'le paslaştı Kerem. Bir orta daha ama
Top yine herkese açtı. Ali Yavuz köşeye doğru koştu. Ryan Bania vücudunu koydu. Siper etti önüne ve top dışarı gitti. Kale vuruşlu oyun yeniden hareketlenecek. Ryan Bania. Onun da sarı kartı var. Ryan, Melih, Adil. Sarı kartı gören isimler. Yevto için sarısı vardı. O çıktı yerine Enis Bardi'ye bıraktı. İlye ve Wink de Kasımpaşa'da sarı kartla oynayan futbolcular. Evet, Yesen, Jakob Yesen oyundan alınıyor. Ayberk, 45 numaralı Ayberk Karapo oyuna giriyor. Ve bir diğer değişiklikte Ali Yavuz oyundan alındı. Ali Yavuz Kol 7 numarayı giyiyordu, taşıyordu. Tiemoko Diara oyuna girdi Kasımpaşa'da. Bakalım bu hamleler Emre Belezoğlu'nun ekibine galibiyeti getirecek mi? İki hamle daha gelmiş oldu böylelikle. Toplam 3 değişikliği var Kasımpaşa'nın. Konyaspor tek değişiklik yaptı. Şu ana dek Yevtoviç'in yerine Enis Bardi oyuna girmişti. Evet, dakikalar ilerliyor artık. Dakika 72 oldu. Gol yok. Haftanın açılış maçında Adil. Topu oradan çıkarmaya çalıştı Adil. İstediği gibi çıkaramadı. Kasımpaşa baskıyı biraz daha artırır gibi oldu, ön alan baskısını. Şimdi Mendes faul yapmadan topu alabilecek mi? Olmadı. Faul yaptı rakibine. Konyaspor hızlı başlamak istedi ama top tamamıyla dursun dedi maçın hakemi. Ve şimdi Konyaspor serbest vuruş kullandı. Top yine Mendez'de kaldı Kasımpaşa'da, o bıraktı. Güven Yalçın orta yuvarlığa kadar topu getirdi. Güven aradan pası düşündü. Benediçak'a top geçmiyor. Bu son final paslarını iyi yapamadı bugün Kasımpaşa. Ya kısa kaldı toplar ya iyi noktalara gitmedi. Jackson Muleka, onun topu da rakibine çarptı Kerem'e ve Kasımpaşa'da kaldı. Şimdi biraz az adamla yakalandı Konyaspor. Benediçak topu aldı. Benediçak desteği bekliyor. Destek gelmedi. Şimdi pasını verdi. Hayradinovic düzeltti ama önü kapalı. Hayradinovic önü kapandı. Hayradinovic'in önü kapanmasa aslında sevdiği noktalardı. Kaleyi düşünebilirdi ama biraz topu oyaladı. Açıyı bulamadı ve Konyaspor'un hatada başlamış oluyor. Şimdi Konyaspor iyi geldi bu kez ama topu kaptırdı. Melih hata sürdüren Masuaku kaleyi düşündü. Ayberk'e çarpan top dışarı gitti. Konyaspor'da top kayıpları biraz fazlalaştı şu son bölümlerde. Dakika 74 ve Konyaspor'da da değişiklikler yapılacak şimdi. Görebildiğim kadarıyla Gonsalves'in numarası yandı ve Melih bir diğer oyuncu da sanıyorum. Onda sarı kartı vardı. Evet, Dompe oyuna girdi. Gonsalves ve Jackson Muleka'nın yerine de Mustafa Muhammed oyuna giriyor. Muhammed'i de ülkemizde Galatasaray'dan hatırlıyoruz. Mısırlı futbolcuyu da Galatasaray forması giymişti bir dönem. Şimdi Melih. Geriye doğru Ryan Bania. Dakika 75. Bania'dan kaleci Bahadır.

Bahadır. Ya üzerinde Bahadır. Suat'ın olduğu noktaya. Bu arada bayrak kalktı. Offside kararı geldi Dompe için. Dompe offside'e girdi çıktı. En direkt vuruşla Kasımpaşa oyunu başlatacak. Hemen de başlattılar. Dakika 75, artık 15 dakika kaldı 90 dakikalık dilimde oyunun tamamlanmasına, maçın bitimine. Gol yok, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0. Güven içeriye yatarak kayarak Adil'den, çok kritik hamle kaptandan. Tacı kullandı hemen Güven Yalçın. Claudio Wink. Claudio Wink ceza alanı içerisinde çok kötü vurdu Wink. Claudio Wink çok kötü vurdu. Dakika 76. Wink bir ver kaç. Mendes'in harika şık pası. Claudio Wink ceza alanına girer girmez vurdu ama topu dışarı gönderdi. İyi bir fırsattı Kasımpaşa adına. Konyaspor'da kaleci Bahadır topu yine ileriye doğru gönderdi. Kafa vuruşu geldi savunmadan, Muanga'dan. Bir Kasımpaşalı futbolcu hava topu mücadelesinde yerde. Maçın hakemi hemen gitti oraya. Umarız ciddi bir problem yoktur. Wink orada yerde kaldı. Mustafa Muhammed Bolan mücadelesinde. Kafasını tutuyor. Maça kaptan olarak başlayan ve sonrasında Ayra Dinoviç'e kaptanlık pazubandını teslim eden Claudio Wink. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda hatır sayılır. Konyaspor taraftarı da göze çarpıyor. Onlar da yeşil beyaz sesleriyle takımlarını desteği sürdürüyor. Dakikada 77. Arthur Masuaku. Serbest vuruşu kullanacak. Kaleye yaklaşık 35 metrelik mesafe. Sağ kanada doğru gitti top. Deniz Türüç. Top dışarı gidiyor. Bir kez daha tabii Konyaspor tacı kullanacak. Taç kullanıldı. Geriye doğru kaleci Bahadır'a. Bahadır. Bir kez daha takım arkadaşı Uğurcan'la paslaştı Bahadır. Baskı altında iyi noktaya topu gönderemedi. Güven dokundu ama Güven'in pası da arkadaşlarına gitmedi. Kerem kafayı vurdu. Bir kez daha Güven. Şimdi Masuaku, ondan Dompe. Dompe ortaya doğru döndü. Şimdi de Melih topla beraber. Hareketli Melih. Gerçekten herkesin üstüne üstüne gitti. Pasını verdi Deniz'e. Deniz Türüç. Deniz onu karşıladı hemen oraya giden İlye. Deniz'in pası Tot'a. Tot merkez noktada yay gerisinde topu aldı. Destek Masuaku'dan. Şimdi Masuaku'dan Dompe hamlesi. Dompe ceza alanındaki sol boşlukta ceza alanı girdi. Dompe uzak köşeyi düşündü. Top dışarı gidiyor. Dompe ile Konyaspor iyi geldi. Dakika 79 oldu. Golsüz eşitlik devam ediyor haftanın açılış mücadelesinde. Yaniotis. Maçın hakemi sayıyor. Yaniotis hızlı bir şekilde Güven'e topu gönderdi. Güven kafayla indirdi. Benedicca gelmedi. Şimdi Benedicca'nın önünde kalacak mı Adil? Bu kez de araya giriyor. Kaleci Bahadır. Adil'in kafayla gönderdiği topu aldı. Adil'den Masuaku. Orta alana iyi bir top, şık bir top. Şimdi Enis Bardi. Enis Bardi merkezden geldi. Enis Bardi pasını verdi. Mustafa Muhammed çaprazda düzeltti. Mustafa Muhammed. O da uzak köşeyi düşündü. Yani Otis uzandı, top dışarı gitti. Üst üste önce Dompe ile sonra Mustafa Muhammed ile gole yaklaşıyor. Tümosan Konyaspor.
Golsüz eşitlik mücadelede devam ediyor ve artık maçta da son bölüme

Gerildi. Ayak içiyle önce sağına çekti. Bir plase, şık bir plase düşündü. Top aslında iyi de döndü ama dışarı gitti. Yaniotis, dakika 80, skor 0-0. İki takım da gol aradı, pozisyonlar buldu ama golü bulamadı. Gradiovink döndü geriye Yaniotis'e. İlye, Muanga, Wink,

boşta olan arkadaşını gördü. Totu. Totun gönderdiği top Hayredinovic'e geldi. Hayredinovic Benedicak'ı düşünüyor. Bugün Benedicak bir türlü topla buluşturulamadı arkadaşları tarafından. Şimdi ileriye Mustafa Muhammed'e uzun top ama o da o topu yakalayamıyor. Top çok süratliydi. Yani Otis aldı topu. Yani Otis uzun bir top gönderdi. Güven Yalçın kafayla indirdi. Arkadaşları yok o noktada ama Benedicak desteği verdi. Top yeniden Güven'de. Güven'den Kerem'e. Kerem sol kanada Ayberk'e iyi bir top gönderdi. Ayberk Karapo topu aldı. Ayberk şimdi sol koridora doğru hareketlendi. Sol iç koridora. Geride Mendes. Mendes'in yanında kaptan Hayredinovic. Onun topu Wink. Claudio Wink. Güven'le paslaştı. Güven bir kez daha geriye boşluk bulamıyor. Kasımpaşa Konyaspor iyi kapatıyor. Alan daraltıyor. Geride Muanga. Rakip ceza sahası içerisinde Kasımpaşa 20. Konyaspor 15 kez topla buluştu. Ama bu buluşmalardan gol çıkaramadılar. Şimdi derin bir top. İyi noktaya doğru gitti. Maçın hakemi o noktada düdüğünü çaldı. Oyunu durdurdu. Çok kritik bir nokta. Serbest vuruşu Kasımpaşa kazanıyor. Mendes yerde. Tam da Hayredinovic'in sevdiği noktalar. Kerem de oralardan toplara iyi vurur. Bakalım Kasımpaşa bu serbest vuruşta nasıl bir organizasyon yapacak ve golü bulabilecek mi? İstanbul ekibi. Mendes'e Rayan Bania'nın yapmış olduğu hareket faul. Rayan Bania omuz omuza mücadele ediyor, omzunu gösteriyor maçın hakemine ama serbest vuruş kararı geldi. Şöyle tarif etmeye çalışayım serbest vuruşun kullanılacağı noktayı. Ceza yayının solu kaleye yaklaşık 21 metrelik mesafe denilebilir. Tam cephe olmasa da hafif yayın solu. Topun gerisinde şimdi Hayredinovic'i görüyorum. Hayredinovic ve Benedicak da orada. Bu ikili. Şimdi sadece Benedicak kaldı ama Hayredinovic biraz geride. Yani geriye doğru bir pas tercihi yapılırsa Hayredinovic de topu kaleye gönderebilir. Bir tek vuruş mu olacak? Paslaşarak mı kullanılacak? Yoksa bir farklı bir organizasyon mu? Seçenekler arasında bunu göreceğiz. Benedicak gerildi şimdi. Bir ön baraj Kasımpaşa'da. Benedicak kritik an, dakika 84. Nefesler tutuldu. Benedicak konsantre oldu. Benedicak henüz kullanmadı serbest vuruşu. Şimdi düdük çalmak üzere. Düdük çaldı. Benedicak kaleye baktı. Benedicak çok farklı şekilde topu dışarı attı. Aslında buralardan Hayredinovic'in de ve Kerem'in de iyi şutları vardı ama topu Benedicak bıraktılar. O da çok kötü vurdu gerçekten. Ve bu kadar daralan, sıkışan bir oyunda bu kilit duran toplar iyi fırsatlar ama değerlendiremedi Kasımpaşa bunu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Mücadelede 85. dakikaya gireceğiz. Bir ara. Şimdi Ayberk Karapo rakibini düşürdü. Bu kez de bir sarı kart daha geliyor maçın hakeminden. Ve bu kez de o fırsatı Konyaspor yakaladı. Bu kez de Konyaspor için bir duran top şansı. Az önce Kasımpaşa bunu değerlendiremedi. Ama tabii Kasımpaşa'nın serbest vuruşu kullandığı nokta daha tehlikeliydi. Bu biraz daha yanda. Sağ kanada yakın bölümde. Uğurcan yerdeydi. Ayberk onu formasından çekip düşürdü. Deniz Türüç ve Enis Bardi topun gerisindeki ikili Konyaspor'da serbest vuruş organizasyonunu planlıyorlar. Ceza alanı ön çizgisiyle yan çizgisinin kesiştiği noktanın paraleli sağ kanat kaleye 23-24 metrelik mesafe. İçeride yine 5 Konyalı, yay gerisinde 2 Konyalı var. Enis Bardi'nin ortası geldi. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Dompe bıraktı. Masuaku ile paslaştı. Dompe ceza alanı yanındaki sol boşlukta. Dompe soluna doğru çekti. Bir orta daha uçarak bir kafa vuruşu ama iyi bir kafa vuruşu olmadı. Şimdi Kasımpaşa hızlı çıkabilirse tehlikeli olabilir. Ama onlar da hızlı çıkamadılar.

Ve sonrasında faul kararı, hızlı bir şekilde faul kullanıldı. Ayberk Karapo geriye doğru gönderdi. Şimdi Wink. Wink'ten Güven. Güven'den Wink. Wink uzun gönderdi bu kez. Mendes koşuyor ama top hızla Adil orayı kapattı. Adil'in gönderdiği top Güven'e geldi. Benedicak ceza alanına girmek istedi. Bırakmadı Ryan Bania. Masuaku dokunuyor. Şimdi Tot. Melih. Sağ kanada Deniz Türüç. Deniz Türüç savunma arkasına doğru Mustafa Muhammed'e yükseldi. Kafayı vurdu Muhanga. Mustafa Muhammed bir kez daha topu aldı. Dakika 87. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Mustafa Muhammed topu uzunca süre sakladı. Şimdi Melih'e verdi. Melih aralardan rakiplerin arasına iyi sıyrıldı yerde. Faul beklense oyun devam etti. Şimdi oraya Kerem gitti. Kerem yerde. Serbest vuruş Kasımpaşa'nın. 88. dakikaya ilerliyoruz. Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0. Haftanın açılış maçında gol yok. Pozisyonlar var ama gol yok. Yaniotis. Yaniotis. Henüz serbest vuruş kullanılmadı. Oyuncu değişikliği olacak. Benedicak görebildiğim kadarıyla 9 numaralı forması. Evet, oyundan Adrian Benedicak çıkıyor. Adam Arus 4 numarayla oyunda. Kalan kısıtlı sürede Arus'un katkısı Kasımpaşa'ya bakalım ne yönde olacak, olabilecek mi? İki takım da eşit. Sayıda neredeyse şut çekmiş. Konyaspor 12, Kasımpaşa'nın 11 şutu var kaleye. Konyaspor'da isabetli şut sayısı daha fazla Kasımpaşa'ya nispeten. Şimdi sola çok uzun bir top gönderildi. Kafa vuruşu yine Ryan Bania'dan. Topu Uğurcan uzaklaştırdı. Muanga bana bırakın dedi ve kafa vuruşuyla topu kalecisi Yaniotis'e kazandırdı. Dakika 89 oldu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Mücadelede Yaniotis sol kanada çok uzun bir top gönderiyor ve top kimseye değmeden dışarıda. Uğurcan tacı kullanacak. Ve bir değişiklik daha. Bu kez de Deniz Türüç kenara alındı. Konyaspor'da Evrim Akoli oyuna giriyor. 19 numaralı formasıyla Koli oyunda. Bu da İlhan Palut'tan gelen bir hamle. Hamleler üst üste geldi. Orta alanda Wink topu iyi kontrol etti. Diğer alamadı. Ayberk. Ayberk'ten geriye kalecisi Yaniotis'e. 270 isabetli pas Kasımpaşa'dan, 324 isabetli pas Konyaspor'dan geldi. İleriye çok uzun bir top kafayla indirildi. Konyaspor savunması da dikkatli. Onlar da rakibe fırsat vermek istemiyor. Koli, Bania, dakika 90, kayıp zaman işareti az sonra gelecek, ışıklı panoda göreceğiz. Maçın sonuna artık kaç dakika eklendiğini, sanıyorum bir artı 3 kararı gelebilir. Çok da fazla oyun durmadı hatırladığım kadarıyla. Oyuncu değişiklikleri yapılmıştı. Hızlı bir şekilde Enis Bardi. O topu alamadı Dompe. Top da dışarı gitti. Evet, artı 3. Düşündüğümüz gibi artı 3 dakika maçın sonuna eklendi. Adil, Ryan Bania artı 1'in içindeyiz. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0 durumu sürüyor.
riske girmedi. Orada Elie topu taca attı. Artık bu dakikalarda yenilecek bir golün telafisi yok. Geçen hafta Kasımpaşa Gençler Birliği karşısında 90+4'te son solukta, son saniyede Güven Yalçın'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Şimdi Konyaspor bu şansı arıyor. Penaltı noktası hizası sağ kanat Uğurcan. Açıldı çizgiden biraz. Uzun taç hazırlığı var. Uğurcan yere sektirerek uzun bir taç kullandı. Top kaleci Yaniotis'e geldi. Yaniotis baktı arkadaşlarını, bekledi ileriye gitmeleri için. Eliyle oyunu kurdu. Gönderdi Diarra'ya. İleriye doğru Güven Yalçın merkezdeydi. Top ona gelmedi. Şimdi Konyaspor çıkmak istiyor. Çıkamadılar. Son şanslar artık. Wink topu aldı, düzeltti. Verdi Hayredinovic'e. Hayredinovic yerde, hayır dedi maçın hakemi. Devam diyor. Faul bekledi Hayredinovic. Protestolar var. Hayredinovic de şimdi kaptırdığı topu yeniden kazanmak için baskı yaptı ve topu taca attı. +90+2 Uğurcan tacı kullanacak. Uğurcan şimdi tacı kullandı. Kafalardan sekti top. Orta çizgiye doğru geldi. Kerem Demirbay topu aldı ileriye Hayredinovic'e. Hayredinovic yine rakibini geçemedi. Ryan Bania'yı taç atışı kullanılacak. Ryan Bania engellemeye çalıştı rakibini. Güven Yalçın'a geldi. Güven aradan gönderdi. Ceza alanına Mendes hareketli. Adil orada. Adil top köşeye kadar götürdü. Adil sonrasında topu ileriye gönderdi. Kasımpaşalılar topu almak üzereyken bir elle oynama kararı. Top Kasımpaşa'nın olacak. Dakika 90+3 artık. Son şanslar. Mustafa Muhammed eliyle oynadı az önce. Top eliyle temas etti. Kasımpaşa taraftarı yine bir son saniye golü bekliyor. Tezahüratın dozunu artırdılar. Bakalım aynı senaryo yaşanabilecek mi? Bir orta daha geliyor. Ters dokunuş. Güven Yalçın vurdu. Son anda topu ağlara giderken son bir temas. Penaltı beklentileri var bu arada. Kasımpaşalı futbolcuların penaltı beklentisi, elle oynama beklentisi var. Maçın hakemi hayır diyor. Omzuna çarptı diyor. İtirazlar sürüyor. Davut Dakul Çelik orada hayır, omza bir temas var dedi. Kasımpaşa taraftarının ve futbolcuların yoğun itirazları. Bir son saniye gol aradı Güven Yalçın'la. Kasımpaşa, Emre Belezoğlu, o da bir aile heyecanlı. Taç kullanılacak. Ayberk Karapo gerildi. Son bir şans artık. Ayberk uzun tacı kullandı. İçeriye doğru gelen top. Kaleci yükseldi ve topu aldı Bahadır. Ve mücadele bitiyor. Ve karşılaşma bitiyor. Haftanın ilk maçında Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında gol sesi çıkmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0 durumu alındı değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 1'de bu yayınımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Bu maçın anlatımında ben Oğuz Erman Güner'i sizlere destek olmaya çalıştım. Artık yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve böylelikle Kasımpaşa takımı ligdeki puanını 10'a yükseltiyor. Kasımpaşa ligde 10 puana yükseliyor. Konyaspor'un puanı ise 4 oluyor değerli izleyenlerimiz. Kasımpaşa namağlup bir şekilde yine yoluna devam ediyor. Kasımpaşa, Konyaspor geçen hafta aldığı 3 puanın yanı sıra bu hafta 1 puan daha kazanmış oluyor değerli dinleyenlerimiz. Konyaspor bu 1 puanı alıyor ve o da puanını yükseltiyor. İki takım da bu maçtan böylelikle birer puanla ayrılmış oluyor. Uzunca bir milli takım arası olacak ve sonrasında yine takımlar bu milli maç arasının ardından yeni mücadeleler yaşanacak ve bu yeni mücadelelerde Galatasaray deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ve Konyaspor'un

0: rakibi Başakşehir olacak değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu hatırlatmaları da yapmış olalım sizlere. Kasımpaşa kendi sahasında, Kasımpaşa kendi sahasındaki böylelikle ikinci maçında iki beraberliği vardı ve üçüncü maçından da kendi sahasında beraberlikle ayrılmış oluyor değerli dinleyenlerimiz. Konyaspor'sa ilk dört maçta puan alamamıştı. Konyaspor ilk dört maçta puan alamamıştı. Geçen hafta alınan puanın ardından bu haftada son derece değerli bir puan alınıyor. Teknik kumandadaki arkadaşım Atilla Aliler'le birlikte ben Oğuz Erman Güner'i bugün bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Evet, maç zaman zaman tempoluydu, zaman zaman durağandı. Gol sesi çıkmadı mücadeleden. Mücadeleden gol sesi çıkmadı. Ve iki takım da biraz önce belirttiğim gibi birer puanla sahadan ayrılmış oluyor değerli dinleyenler. Evet, yine tabii yarın ligde önemli karşılaşmalar oynanacak. Dönüşümlü naklen yayında sizlerle birlikte olacağız. Ligde zirvede son derece önemli karşılaşmalar olacak. Yayınımız sona erdi. Ve yarın da önemli karşılaşmaların heyecanıyla sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, yayınımız sona ermiş oldu. Ve son dakikalar nefes kesti ama maçta kazanan olmadı. Ve böylelikle az önce de belirttiğim gibi takımlar sahadan birer puanla ayrılmış oluyor. Evet, yayınımız sona erdi. Ve yarın tabii yine ligde önemli maçların heyecanı olacak. Trabzonspor'la Galatasaray arasında da önemli bir maç var yine bu hafta, merakla beklenen. Beşiktaş Ahmet deplasmanına gidecek. Fenerbahçe Eyüp'ü ağırlayacak. Ve az önce belirttiğim gibi mücadele 0-0 bitti. Ve ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşım Atilla Aliler'le birlikte artık sizlere veda vakti geldi. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Brezilya'dan Marcio Longo'nun yazdığı mektup. Merhaba, nasılsınız? Ben Arjantinliyim ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun sadık dinleyicisiyim. Yayınlarınızı genellikle web sayfası üzerinden dinliyordum ama şu anda Maceo'da yaşıyorum ve daha ziyade kısa dalga üzerinden sizleri dinliyorum. Güzel ülkeniz hakkında bilgiler edinmek çok hoşuma gidiyor. Bize bu bilgileri aktardığınız için çok teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler ve başarılar.

Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu Rusça Masası çalışanları, İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilişinin 104. yılı kutlu olsun. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hatırası hiç sönmesin. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının yüreği vatanı için çarpmaya devam etsin. Saygılar. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden merhaba sevgili dostlar. O huzurlu saatte akşamın adresinden hepinize kucak dolusu sevgiler, hayır akşamlar. Takvimlerimiz 18 Eylül Cuma 2026'yı gösteriyor. Saatimiz ise tam 22. Efendim, program sunucunuz Burak Pekcan. Bu akşam teknik masada sevgili dostum Fatih İnce ile yine sizin frekansınızdayız. Bu akşam konumuz atasözleri, dedelerimizden, ninelerimizden, büyüklerimizden kulağımıza küpe kalan, hayatımıza yön veren, dar zamanlarımızda yolumuzu aydınlatan, bize miras kalmış tüm o güzel sözleri konuşuyoruz. Evet dostlar, önce bir müzik dinleyelim. Sonra Facebook sayfamızdan bana ulaşabileceğiniz adresi hatırlatacağım. Şimdi Sümer Özgü'den güzel bir türküyle açılışı yapalım.

Sümer Özgü bir Kastamonu türküsüyle mikrofondaydı sevgili dostlar. Atalarımız ne ekersen onu biçersin demiş. Çalma kulun kapısını, çalarlar kapını diye eklemiş. Yüzyılların birikimi olan bu güzel sözleri en tatlı, en usta dille müziğe döken isim kim derseniz şüphesiz rahmetli Barış Manço deriz. Bize miras kalan o güzel öğütleri, taşlamaları ustalıkla harmanladığı pek çok eseri, şarkısı vardır değil mi dostlar? Onlardan birini örnek vereceğim ama öncelikle TRT Akşam'ın adresi Facebook sayfasında bana ulaşabileceğiniz yol efendim TRT Akşam'ın adresi. Oraya mesajlarınızı elbette ki isteklerinizi de bekliyorum efendim. Sağ olun bir kez daha şimdiden yazmış olanlar var. Onlara çok teşekkür ederim. Evet Barış Manço'yu da dinleyelim devam edeceğiz dostlar.

Barış Manço'yu dinledik sevgili dostlar ve Facebook sayfamızda Ahmet Can Ankara'dan ilk olarak yazmış. Selamlar olsun değerli radyo dostumuza. İlkay Karabiber selamlar göndermiş Konya Kören Avdan Köyü'nden. İbrahim Kaçar bu aralar Antalya'dan selamlar gönderiyor. Veysel Şahin yine Antalya'dan. Ceyhan'dan sevgiler göndermiş Abdülkadir Yentur. Dostlardan güzel mesajlar var. Leyla Çabuk Ordu'dan sesleniyor. İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan. Ve Fatih Tirsi İstanbul'dan sesleniyor bizlere, değerli radyo dostumuza selamlar olsun. Murat Odabaşı yine İstanbul Avcılar'dan seslenmiş. Hatice Öney Kopenhag'dan, Saadettin Tolga Ömürzoğlu akşamın hayrından sabahın şehri iyi şeklinde güzel örnekler vermiş efendim. Bu akşamki temamıza da uygun olarak, evet, Atatürk sözleri dedik. Büyüklerimizden miras kalan o güzel sözler dedik. Deyimler olabilir, hayatımıza yön veren o küçük cümleler ama büyük anlam içeren sözleri bu akşam konuşalım. Onlardan birkaç örnek verirseniz sevdikleriniz, aklınıza gelenler, kulağınıza küpe olanlar memnun olurum efendim. Zaten çoğu radyo dostumuzdan da gelmiş o mesajlar, çok ama çok teşekkürler. Ve efendim hemen ilk mesajımıza dönelim. Ankara'dan sevgili Ahmet Can yazmıştı. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Sibel Can sen miydin? Gelirsen ya da ikimiz de yalancıymışız ya da gücün yeterse arşivde hangisi varsa TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin demiş. Sibel Can olunca hemen dinletirim ama nedense bunların hiçbirini bulamadım. Ama Sibel Can'ı dinleyeceğiz elbette sevgili Ahmet Can. Ayrıca akşamın konusuna da güzel bir örnek vermiş değerli radyo dostumuz. Gelen mesajlarda demir tava geldi, kömür bitti, akıl başa geldi, ömür bitti. Ne kadar derin, ne kadar doğru bir tespit değil mi? İnsanoğlu çoğu zaman elindekinin, zamanın, fırsatların kıymetini ancak onları kaybedince, iş işten geçince anlıyor. Büyüklerimizin bu dizeleri aslında hayatı ertelememek, anın ve sevdiklerimizin değerini vaktinde bilmek için verilmiş en büyük derslerden. Ahmet Can dostumuza bu anlamlı katkısı için yürekten teşekkür ediyorum efendim. Hayatı ertelemediğimiz, sevgiyi zamanında paylaştığımız güzel anlara vesile olsun bu gece. Buyursunlar efendim bir başka şarkısıyla Sibel Can mikrofonda.

Ahmet Can Bey için dinletmiştik Ankara'dan değerli dostumuzla. Teşekkür ederim Burak Bey. Rahmetli babam derdi ki iyi at kendi yemini artırır. Biz teşekkür ederiz Ahmet Can dostum. Öncelikle muhterem babanıza Allah'tan gani gani rahmet dileyelim. Ne güzel, ne kadar anlamlı bir miras bırakmış size. İyi at kendi yemini artırır. Çalışkan, işini hakkıyla yapan, dürüst insanın rızkı da, bereketi de her zaman bol olur. İşinin eri olan insan kendi değerini kendi üretimiyle, emeğiyle koyar ortaya. Babalarımızın kulaklarımıza fısıldadığı bu öğütler yollarımızı aydınlatmaya devam ediyor. Mekanı cennet olsun efendim rahmetlinin. Bize bu güzel anıyı, sözü taşıdığınız için tekrar sağ olun. Sözün ve müziğin adresinde bu güzel duygularla devam edelim dostlar. Konya Akören Avdan Köyü'nden değerli radyo dostumuz İlkay Karabiber kimlere armağan etmişti? Eşi Fatma Hanım dinleyici dostlarımıza ve bizlere hepimize armağan ediyor. Dinleyelim efendim Ahmet Özhan mikrofonda.

Konya Karanavdan köyünden İlkay Karabiber'in isteğiydi. Sevgili dostlar İbrahim Kaçar Antalya'dan selamlar göndermişti ve Antalya'dan Veysel Şahin de her zaman olduğu gibi Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Belkıs Akale'den türkü istemişti Murat Bey. Hayırlı yayınlar dilerim diyordu. Buyursunlar efendim.

Antalya'dan Veysel Şahin için de efendim bu güzel türküyü Belkıs Akkale'den dinledik. Kırşehir türküsüydü. Dostlardan yine güzel mesajlar vardı. Onları da şöyle bir görmeye çalışayım. İlyas Aydın Orman Beyliköy Tokat'tan selamlar göndermiş. Her zamanki uyarılarını yapmıştı ayrıca. Sıradaki müziği de İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kayka, Ahmet Can, Ahmet Gürel, Ahmet Özçelik, Sedat Uzun, Veysel Şahin, Türkan Tanrı verdiler ve Meryem Yılmaz'a armağan ediyorlardı. Evet, dostlardan başka mesajlar da geliyor. Görüyorum. Çok ama çok teşekkürler. Şimdi sırada kimin isteği var diye bir kez daha şöyle sayfada geriye dönmek zorundayım. Evet, oradan Leyla Çabuk, değerli radyo dostumuz. Selamlar olsun Ordu'ya. Şöyle diyor, Karadeniz'in o güzel kentinden yazan Leyla Hanım. Annem derdi ki ekmeği ekmekçiden al da kıyısı gedik olsun. Ne kadar güzel sözlerden biri değil mi? İşi ehline ver, gerekirse biraz fazla öde ama işin düzgün ve sağlam olsun anlamına geliyor. Büyüklerimizin söylediği güzel bir öğüt. Leyla Hanım, muhterem annenizin yaşıyorsa ellerinden öpüyorum, değilse mekanı cennet olsun bilemiyorum derdi ki deyince kararsız kaldım. Selamlar olsun ama annenizin çok sevdiği bir türkü. Mektebin bacaları. Dinleyelim efendim.

Ordudan Leyla Çabuk içinde efendim bu güzel türkü Muazzez Türing'den dinledik, bir Muş türküsüdür. Selamlar olsun bir kez daha. Şadiye Turan Aktaş da selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar değerli TRT akşamın adresi diyor. Herkese güzel bir yayın diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Bugünkü temamıza, günün, akşamın konusuna da örnekler vermiş. Onları da elbette birazdan okuyacağım. İlkay Karabiber. Burak Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şarkıyı dinledim. Ellerinize emine sağlık. Teknik Masaya dostlara mutlu bir akşam. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor. Galatasaray fincanıyla, kahve ikramıyla. Eksik olmayın dostlar, eksik olmayın. Sağ olun. Evet, nerede kalmıştık? Sevgili radyo dostumuz Fatih Tirsi'nin bir mesajı vardı ama bugün biraz dertli Fatih Bey. Diyor ki, Burak Bey bugün benim için Kıraç'ın Talihim Yok Bahtım Kara şarkısını çalar mısınız? Kaçıncı oldu sayamıyorum artık. Bugün yine önünü göremeyen tipin biri. Arabama küt diye vurdu. Arabadan soğudum iyice diyor. Ah Fatih Bey. Valla ne diyeyim, nazardır mı desem? Nazar boncuğu mu alsak o arabaya, ne yapsak? Hani gözleri olanlar mı var? Canı sağ olsun diyeyim artık. Yeter ki sağlığınıza bir şey olmasın. Bununla geçmiş olsun keyfinize. Dokunmasın efendim bu ufak tefek kazalar. Fatih Bey, sizin için elbette ki Kıraç mikrofona geliyor. Buyursunlar.

Bunun da geçmiş olsun diyelim tekrar Fatih Bey'e. İsteği üzerine Kıraç'ı da dinledik. Dostlardan gelen güzel mesajlar var demiştim. Sevgili radyo dostumuz Murat Odabaşı, İstanbul Avcılar'a, o güzel yürekli dostumuz Murat Odabaşı'na kucak dolusu sevgiler. Yine güzel satırlarını görüyorum sayfamızda. Atasözlerimiz üzerine öyle güzel örnekler sıralamış ki, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Ve hepsinden öte rahmetli babaannesinin her zor anında kulağına fısıldadığı o sözü paylaşmış bizimle. Her gecenin bir sabahı vardır evladım. Evet, ne kadar doğru değil mi? Karanlığın en koyu olduğu an aslında sabaha en yakın olduğu andır. Babaannelerimiz, dedelerimizin hayat tecrübesinden süzülüp gelen bu sözler, fırtınalı günlerde sanki yolumuzu aydınlatan birer deniz feneri. Çok teşekkürler efendim. Bir de türkü isteği vardı. Hemen dinliyoruz efendim, o güzel türküyü Sevcan Orhan söyleyecek.

Murat Odabaşı için de efendim İstanbul Avcılar'a selamlar olsun bir kez daha. Ve Saadettin Tolga Ömürzeoğlu yazmış. Akşamın hayrından sabahın şehri iyidir. Büyük lokmayı büyük konuşma, akçe kara gün içindir ve kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyerek atasözleri kervanımıza çok güzel katkılarda bulunmuş. Merhaba adres, merhaba sakinleri diyerek de hepimizi sevgiyle selamlamış. Bizden de Saadettin Bey'e kucak dolusu selamlar olsun. Büyüklerimizin dedikleri gibi her sözün arkasında asırlık bir tecrübe, bir yaşanmışlık var. Küçük şeylerin hesabını yapmadan geleceğe bakmayı da, temkinli olmayı da yine o sözlerden öğreniyoruz. Saadettin Bey bu akşam bizlerden Özdemir Erdoğan'ın o unutulmaz klasiği Gurbet'i istiyor. Saadettin Bey için adetimizin tüm sakinleri ve gurbette kalbi memleket için çarpan tüm dostlarımıza da armağan edelim efendim. Özdemir Erdoğan mikrofonda.

Özdemir her daha mikrofondaydı efendim. Saadettin Bey için dinledik bu güzel Özdemir Erdoğan çalışmasını. Mersin'den Fatma Fatih dinleyicim de sohbetimize katılmış. Çok atasözümüz var ama bir tanesini annem çok kullanırdı demişti. Darıldığın dağın odununu yakmam. Ne kadar dik, ne kadar gururlu ve sitem dolu bir söz değil mi dostlar? İşte gerçek bir Türk kadınının eseri bu güzel söz. Kırgınlığını bile nasıl asil bir dille ifade ediyor. Bir kere gönlüm kırıldı mı, bir kere soğudum artık. Oradan gelecek faydayı da istemem demenin en güzel, en edebi yolu. Fatma Fatih.

Dinleyicimize selamlar olsun. Annesinin de ellerinden öpüyoruz. Gönlüne, diline sağlık. Bizlere yine unutulmaya yüz tutmuş güzel bir atasözünü, deyimi hatırlattı. Selamlar olsun Mersin efendim. Başka mesajlarla yolumuza devam edeceğiz. Şadiye Tural Aktaş İsviçre Mehli'nden bakalım neler söylüyor. Selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar değerli TRT akşamın adresi ekibi. Rahmetli dedemin meşhur sözü, İsyanına varırsan is, misyanına gidersen mis kokarsın demiş. Şadiye Hanım'ın rahmetli dedesinin mekanı cennet olsun ne kadar da güzel bir söz bırakmış bizlere. İnsanın durduğu yer yanındaki dostu, arkadaşı, soluduğu hava bile karakterine yansıyor. Niyetimiz, sohbetimiz, çevremiz hep mis gibi olsun ki ruhumuza da güzellikler bulaşsın. İşte dostlar, bizim bu adreste mis kokulu dostların, güzel insanların buluşma noktası. Şadiye Tural Aktaş güzel mesajının yanına bir de Cem Karaca isteği eklemiş. O zaman dinleyelim efendim Cem Karaca mikrofonda.

Olukpınar'dan gönül dostumuz Emine Sezgin Hanım da güzel mesajlarla katılmış sohbetimize. Atın ölümü arpadın olsun derdi büyüklerim diyerek o çok bildiğimiz keyifli atasözünü hatırlatmış bize. Büyük bir lezzetten sevdiğimiz bir şeyden veya tutkularımızdan zarar gelecekse de varsın gelsin helal olsun demenin o neşeli Anadolu usulü yolu. Emine Hanım bir de Olukpınar'ın o güzel edasıyla muazzam bir selam listesi göndermiş. Gürcan Üsbal, Veysel Şahin, Mehtap Kar, Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın isim isim tek tek sevgilerini, saygılarını iletmiş. Biz de akşam adresi mikrofonlarından Emine Sezgin Hanım'a, Olukpınar'a ve mesajında adını saydığı tüm dostlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Yüreğinize, mesajınıza sağlık efendim. Buyursunlar, sıradaki türkü de sizin için olsun.

Efendim, dostlardan gelen çok güzel mesajlar vardı bugün. Müzikle geçen anılarla ve büyüklerimizin o güzel sözleriyle dolup taşan muazzam bir haftanın daha sonuna geldik sevgili dostlar. Yorum alanımız bu akşam adeta dostlardan gelen mesajlarla iyice şenlendi. Zehra Kayan Fruncu, İbrahim Kaçar ve Ceyhan'dan Abdülkadir Yentur bizlere hayırlı akşamlar ve selamlar iletmişlerdi. Okuyamadığım, atladığım mesajlar varsa özür diliyorum efendim şimdiden. Biraz karışık da oldu bugünkü programda gelen mesajlar. Ziyadesiyle kıymetli dostumuz İlkay Karay ve Berak Yören'den yazmış Konya. Eşi Fatma Hanım'a kucakla olsun, sevgiler olsun efendim. 2 gün boyunca da bizleri adresimizin o güzel sohbetini çok özleyeceğini belirtmiş. Ahmet Can babasının "İyi at kendi yemini artırır" sözünü ve "Demir tava geldi kömür bitti, akıl başa geldi ömür bitti" sözünü hatırlatmış. Hatice Öney bugün kınada olmasına rağmen yine de gönlünün adreste olduğunu söylemiş. Murat Odabaşı İstanbul Avcılar'dan katılmış. "Babaannesinin her gecenin bir sabahı vardır evladım" sözüyle yolumuzu aydınlatmış. Bir de türkü isteği vardı. Fatih Tirsi, "Geçmiş olsun tekrar efendim. Talihim yok, bahtım kara" istemişti. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın güzel hatırlatmalarını yapmıştı. Ordu'dan Leyla Çabuk, "Annesinin ekmeği ekmekçiden al da kıyısı gedik olsun" sözüyle Muazzez Sürenk isteğinde bulunmuştu. Antalya'dan Veysel Şahin, Belkıs Akkale türküleriyle tüm dostlarına selam göndermişti. Emine Sezgin yine sayfamızı şenlendirmişti. Katılan, dinleyen, mesaj yazan, Kalbi Türkiye'nin Sesi radyosuyla atan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler efendim. Teknik masada Fatih İnce vardı. Geldik haftanın son türküsüne, haftanın yorgunluğuna güzel bir veda, hafta sonuna sıcak bir merhaba derken usta ses Selda Bağcan mikrofon başına geçiyor efendim. Açıl ey ömrümün varı diyoruz. Ben program sunucunuz ve yapımcınız Burak Pekcan. Her şey dilediğinizce olsun efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizin yanınızda olduğu bolluk bereket içinde güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü için saat 22'de söz veriyorum efendim. Burada sizlerle olacağım, akşamın adresinde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı başarıdan başarıya koşuyor dedi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. İmamoğlu suç örgütüne yönelik ek iddianame kabul edildi. Kozinoğlu soruşturması derinleştiriliyor. İstanbul'da ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'de soykırımını sürdürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'nı hedef alan sözlerini hatırlatarak yanıtını İstanbul Havalimanı'ndan verdi. Erdoğan uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi.
2: Bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin açılış töreninde havalimanının istihdam ve milli gelire katkısına da dikkat çekti. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın ekonomiye sağladığı katkının 24,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
2: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. İlk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık.
1: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete girdi. Böylece mevcut kuzey-güney yönlü 3 piste doğu-batı yönlü 1 pist daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle doğu yönündeki uçuşlarda taksi ve hava kalış süresi kısalacağını, zamanla yakıttan tasarruf sağlanacağını vurguladı.
2: İstanbul Havalimanımızın doğu-batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak.
1: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, talebin her geçen gün arttığı İstanbul Havalimanı'nın zirvede kalmaya devam edeceğini ifade etti.
3: İlk doğu batı yönlü pisti devreye alarak tarihi bir adım atıyoruz. Yeni pistimiz İstanbul'un küresel hava trafiğindeki iddiasını daha da yükseğe taşıyacak. Ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracak.
1: İzlediğiniz İstanbul Havalimanı 3 uçağın aynı anda kalkış yapabildiği üçlü paralel pistle Avrupa'da bir ilki başarmıştı. Açılan doğu batı yönlü pistle de gücüne güç kattı. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 2820 metre uzunluğunda, genişliği ise 45 metre. Özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi ve havada kalış sürelerini kısaltan yeni pist olumsuz hava koşullarında alternatif olacak. Yan rüzgarların kuzey güney yönlü pistleri zorladığı zamanlarda devreye girecek. Zamanında kalkış oranları azami düzeye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu TRT Haber'e yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı'nın dünyayı birbirine bağladığına dikkat çekti. Avrupa'nın zirvesinde olmayı sürdüreceğini belirtti.
0: Türkiye'den 133 ülke 356 noktaya uçuş sağlayabiliyoruz. Bu 356 noktanın 340'ına aynı zamanda İstanbul Havalimanı'ndan biz uçuş sağlayabiliyoruz. Zirveye çıkma ne kadar zorsa orada kalmak da o kadar zor. Dolayısıyla biz o zirvede kalmaya, yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz inşallah.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada açıklama yapan Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir konuldu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasında da 16 kişi tutuklandı, 41 kişi hakkındaysa iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i partiden ihraç etti. Kurul, CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyalarını da görüştü. Bu isimler hakkındaki disiplin soruşturmalarının durdurulmasına karar verildi. Toplantıda parti yönetiminin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı 49 isme yönelik disiplin dosyaları da gündeme geldi. Bazı isimlerin tebligat süreci tamamlanmadığı için ihraç kararlarının Ekim ayına kaldığı ifade edildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik ilişkin bir ek iddianame düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki rüşvet iddialarına yönelik 195 sayfalık iddianamede 29 şüpheli ve 12 ayrı eylem yer aldı. 8 ihaleye fesat karıştırıldığı ve şirketlerden %7

0: 7 ila 10 oranında rüşvet istendiği öne sürüldü. Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş'in 12 eylemden sorumlu tutulması talep edildi. İddianamenin ana davayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 435'e yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun cezaevindeki iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi de tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Güllek, "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız," dedi. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı son operasyonda 175 kişi yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülkede el konuldu. Bu kişilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkeziyle farklı ülkelerde yaşayan yatırımcıları hedef aldığı, yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı forex dolandırıcılığı yöntemiyle büyük miktarda vurgun yaptığı belirtildi. Farklı ülkeleri hedef alan organize dolandırıcılık yapılanması da ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılık ağındaki şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Söz konusu dolandırıcılık ağının yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde bile yaklaşık 13 milyar lira hacme ulaştığı belirlendi. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlülerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaların uyuşturucu madde kullanma ve tedarikiyle fuhşa yönelik olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar uyuşturucu testi çerçevesinde saç ve kan örneği alınabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İğnemli, Seyfullah Sağır, Hasan Şaş, Melis İşiten ve Nilperi Şahin Kaya da bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüpheli yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın 4. duruşması tamamlandı. Girne Kaza Mahkemesi 9 kişinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. 4. duruşmada geminin sol kızağının daha önce kırıldığı ve kaptanın bilgisi çerçevesinde gelişi güzel tamir ettirildiğine ilişkin 17 Haziran tarihli telefon yazışmaları da mahkemeye sunuldu. Tahkikat memuru, kaptanın gemiye gelen suyu umursamadığı ve risk alarak sürmeye devam ettiği yönünde kanısının oluştuğunu, bu konudaki incelemelerin sürdüğünü belirtti. Batan gemide 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılmış, 14 kişinin ise naaşına ulaşılmıştı. Kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 554 metre derinlikteki gemi enkazı ve çevresinde devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adadaki iki devletli gerçekliğe vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster'le düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yapan Cevdet Yılmaz, Rum kesiminin soykırımdan yargılanan Netanyahu ile geliştirdiği ilişkiler bütün bu meselelere bakış açısını ortaya koymaktadır, dedi.
1: Adada iki devletin olduğu bir gerçeklik var. Bu gerçekliği görmezden gelerek hareket eden hiç kimsenin sağlıklı bir politika ortaya koyması ve gerçekleştirmesi mümkün değil. Ama Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürüp devlet olma vasfını ortadan kaldırmaya dönelik hiçbir çabanın başarılı olmadığını, olmayacağını ifade etmek isterim. Diğer taraftan da Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan savaşın girdi maliyetlerine etkisini çiftçiye destek olarak ortadan kaldıracak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretime yüklenen 30 milyar lira maliyet farkının tarımsal destekle ödeneceğini söyledi. İbrahim Yumaklı, Türkiye

0: yüzyıla buluşmaları çerçevesinde temaslarda bulunduğu Erzincan'da hitap etti.
1: Savaştan dolayı artan girdi maliyetlerinin oluşturduğu farkı 30 milyar liralık bir rakamla tespit ettik. Yani bu 30 milyar lirayı 2026 yılı için üreticilerimizin hak etmiş olduğu desteklerin üzerine ilave edeceğiz ve onlara ödeme zamanlarında eş zamanlı olarak ödemiş olacağız. Yeni desteklerimizi de üretim sezonundan önce açıklayarak üreticilerimizin geleceğe dönük öngörülebilir bir üretim imkanı bulmalarının da yolunu açmış olduk. Tarladan sofraya emeği geçen bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun diliyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu açıkladı. Amerikan haber sitesi X'e açıklamalarda bulunan Trump, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda önümde büyük bir karar var. Girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Büyük bir karar, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin yalanlarına ve ikiyüzlü propagandasına kanmayacak açıklamasını yaptı. Bu arada Washington'ın savaşa rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey İranlı yetkililere izin verdi. Sahadaysa gerginlik devam ediyor. İran Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yaptığı gerekçesiyle Togo bayraklı petrol tankerini vurdu. Amerikan basını da son dönemde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait en az iki insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin seferberlik çağrısına ise milyonlarca kişi olumlu yanıt verdi. Bu kapsamda Can Feda adlı verilen uygulamaya destek amacıyla başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı gösteri düzenlendi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Son saldırılarla birlikte Ekim 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73.820'yi aştı. Yerinden edilen yüz binlerce Gazze'li ya saldırılarda hasar görmüş binalara ya da derme çatma çadırlara sığınmış durumda. Yağışla birlikte insani kriz derinleşiyor. Çadırları su bastı. Aileler bu koşullar altında yaşamaya çalışıyor. İsrail saldırılarında hasar gören 3000'den fazla bina yıkılma riski altında. Hasarlı binalara sığınan Filistinli aileler endişeli. Batı Şeria'da ise işgalci zulmü son bulmuyor. Filistinlerin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırısı sonucu Ramallah kentinde bir araç devrildi, 5 Filistinli yaralandı. İşgalciler İsrail unsurları gözetiminde Filistinli çiftçilere saldırdı, birçoğunu alıkoydu. Aralarından biri de Filistinli bir kadına sopayla vurdu. İşgalci unsurların farklı bölgelere yönelik baskınlarında da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Rusya'da 3 gün sürecek milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahtan itibaren sandık başına gitti. Geleneksel sandıkların yanı sıra bazı bölgelerde uzaktan elektronik oy verme sisteminin de uygulandığı seçimlerin geçerli sayılması için asgari seçmen katılım şartı bulunmuyor. Yaklaşık 111 milyon seçmen ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanabilecek. Seçim sürecini yaklaşık 55 ülkeden yabancı gözlemci takip ediyor. Devlet Başkanı Putin'in elektronik oy kullanmasının beklendiği seçimler 20 Eylül akşamı sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında kongre ara seçimleri için geri sayım sürerken Virginia'da seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Minnesota ve Güney Dakota'da seçmenler için oy pusulaları erişilebilir hale geldi. Amerika genelindeki güncel anketlere göre demokratlar özellikle temsilciler meclisinde cumhuriyetçilere karşı avantajlı durumda. Senato yarışlarına ilişkin anketlerde de demokratların sandalye kazanımlarına işaret eden sonuçlar bulunuyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı başarıdan başarıya koşuyor dedi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. İmamoğlu suç örgütüne yönelik ek iddianame kabul edildi. Kozinoğlu soruşturması derinleştiriliyor. İstanbul'da ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi tek maçla açıldı. Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de ise 8. haftanın heyecanı yaşanıyor. Günün iki maçında alınan sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 0, Eminönü Ümraniye Spor 1. Muğla Spor 2, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2. Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. Mert Günok milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tecrübeli kaleci, "Oynadığım zaman Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım," dedi.

0: genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Afyonkarahisar, Bolu ve Erzincan 12, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli 17, İzmir, Aydın, Kahramanmaraş, Giresun ve Rize 19, Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya ve Malatya 14, Denizli, Sinop ve Gaziantep 18, Muğla 15, Antalya ve Mardin 22, Adana 21, Hatay, Trabzon, Şanlıurfa ve Kilis 20, Mersin 23, Nevşehir ve Tunceli 13, Kayseri ve Van 11, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır 16, Kars 7, Ağrı 10 ve Erzurum 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İliç Kemaliye Arapgir yolunun 24 ile 25. kilometre arasında tünel bağlantı yolları ve tünel ikinci il işleri çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

0: Büyüleyen Aşk 6. ve son bölüm. Yazan Margaret Weller, çevirerek radyoya uygulayan Fethi Dostdoğru, yöneten Şükran Güngör, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Uğurtan Atakan, Gofri Mehmet Birkiye, Mary Gül Onat, Pennington Doğan Bavli, Henriette Kadriye Kenter.
1: Ressam Gofri, eşi Mary'nin eski arkadaşı Pennington'ın akrabalarıyla tanışır. Pennington'ın yeğeni Cecil'le yakın ilişki kuran Gofri, karısından ayrılmayı tasarlar. Bu arada ressamın ilk karısı Henriette, Mary'yi ziyaret ederek Gofri'nin Cecil'e olan aşkını açıklar. Hatta kendisini azar azar zehirlediğini iddia eder. Bununla yetinmeyerek Mary'ye gizlice bir tabanca yollar. Gofri, Monte Carlo'dan döndüğü zaman Mary'nin kendisine soğuk davranışından kuşkulanır. Evde yalnız kaldıklarında odasına kapanan Mary kapıyı kilitler. Gofri durumu aydınlatmak için Mary'nin odasına zorla girmek ister.

0: bu evden hemen çıkmalıyım. Hemen. Harriet. Harriet'e telefonla durumu bildirmeliyim. Alo. Alo, alo santral. Alo, çabuk lütfen. Bana kıyı otelini bağlar mısınız? Hayır, hayır. Numarayı bilmiyorum. Olur, olur. Teşekkür ederim. Peki, peki. Alo, alo kıyı oteli mi orası? Acele Bayan Karol'la görüşmek istiyorum. Alo, alo Bayan Karol. Alo, alo. Alo, alo. Allah'ım, Allah'ım telefon kesildi. Teli kopardı herhalde. Ama şimdi ne yapmalıyım? Kapı. Kapıyı kilitlemeliyim.
1: İçeri girebilir miyim Mary? Mary, seninle görüşmem gerek. Uyuyor musun yoksa karıcığım? Cevap versene güzelim. Kapıyı ne diye kilitledin anlamadım.
0: Ne var? Ne oluyor Godfrey?
1: Aç şu kapıyı canım.
0: Öyle yorgunum ki uyuyacağım.
1: Hadi hadi uyan uyan. Sana kapıyı aç diyorum. Kilitlemişsin.
0: Ne aksilik. Dikkat etmemişim. Bırak şimdi yarın sabah görüşürüz.
1: Seninle konuşmak istiyorum.
0: Yataktan kalkmaya zorlama beni Godfrey. Gözlerim uykudan açılmıyor. Nasıl bitkin olduğumu biliyorsun.
1: Mary, rica ederim kapıyı aç. Mary! Mary! Hayatlı şeytan!
0: Kapının arkasına bir şeyler yığmalıyım. Kapının arkasına bir şeyler yığmalıyım. O da ne? Balkona merdiven dayıyor. Allah'ım, Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et.
1: Ya, balkondan gireceğimi hesaplamadın değil mi? Her şeyi biliyorsun. Her şeyi.
0: İnan hiç bildiğim hiçbir şey yok Godfrey.
1: Ne zaman öğrendin ha? Söylesene.
0: Hiçbir şey öğrendiğim yok.
1: Belki de yeni öğrenmişsindir. Hadi boşuna saklama. Artık her şey bitti. Her şey
0: Godfrey,
1: bitti.
0: Godfrey bırak evden gideyim. İnan bana adımı bir kere bile duymayacaksın. İzin ver çıkıp gideyim buradan. Yalvarırım ya, sana.
1: Olmaz olmaz.
0: Bak yemin ederim sana hiçbir zaman kötülük edecek değilim.
1: Artık çok geç.
0: Ne olur acı bana.
1: Söyle bakalım olanları sana kim anlattı ha? Kim anlattı? Cevap ver diyorum. Bildiklerini söylemeyecek misin? İşin iç yüzünü sana anlatan kim? Ay, ne diye böyle boşu boşuna vakit itiyorum ha? Ne diye? Ya, dur düşünmeliyim. Düşünmeliyim. Ha, evet buldum hırsızlar. Hırsızlar mücevherler nerede? Evet burada. Evet bütün çekmeceleri talan etmiş olsunlar. Evet şu mücevherleri de şöyle dağıtayım. Kımıldama yerinden. Ne kıpırdıyorsun öyle? Kal olduğun yerde. Kal. Artık sen benim düşmanımsın. Evet düşmanımsın, bunu unutmamalıyım. Çek elini o valizden. Ya demek sayın bayan küçük bir yolculuğa hazırlanmışlar ha? Pennington'la birlikte herhalde, öyle değil mi? Bana da bir mektup falan bırakacaktı. Otur sakın kalkayım deme. Nasıl öğrendin ha? Konuşsana. Hanayet'in erkek kardeşi geldi değil mi? Anlat, yoksa başka biri mi gözünü senin açtın ha? Yoksa başka biri mi? Sesli öyküsünü kim anlattı sana? Kim anlattı? Belki de ben sesiyle bu sabah fiskos ederken duymuşsundur. Hadi çıkar ağzından baklayı. Çıkar! Neden put gibi duruyorsun, konuşsana! Anlaşılan ağzını açmaya niyetin yok senin. Korkunç bir şey değil mi? Korkunç bir şey. Başımıza gelenler çok korkunç, çok. Şimdi de dizlerime kapanıp boşuna ağlama. Kendini bu denli alçaltmanın gereği yok. Hadi ayağa kalk!
0: Korkuyorum Godfrey.
1: Söyledim sana, söyledim. Seni yerlerde sürünür görmek istemiyorum. Kalksana ya.
0: O ne? Cebinden o çıkardığın küçük şişe. Kıpırdama.
1: O tabancayı da nereden buldun?
0: Defol. Cehenneme kadar yolum var. Bak gözümü kırpmadan silahı üstüne boşaltırım.
1: Buradan çıkıp gidemem.
0: Öyle bir gidersin ki.
1: Gidemem. Beni hemen ele verirsin. Biliyorum.
0: Yemin ederim vermem. Eğer hemen gidersen.
1: Ölerim. Harry, çocuk değilim ben.
0: Eğer
1: ölüm
0: gitmezsen,
1: kalım meselesi.
0: Eğer gitmezsen kendini ölmüş bil.
1: Ya ben. Şapşal. Şapşal. Silah kullanmak kimsen kim ha? Şapşal. Ya şimdi nasıl bana karşı koyacaksın ha? Şimdi nasıl bana karşı koyacaksın? Kim onlar? Allah kahretsin. Pennington. Bütün iş bozuldu. Ne işi var burada? Bütün iş bozuldu. Bir şeyler yapmalıyım. sakin olmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Tabanca, tabancadan kurtulmalıyım hemen. Derhal şunu fırlatayım. Evet, evet. Pennington, Pennington siz misiniz? Siz misiniz Pennington? Buraya gelin, çabuk, çabuk, çabuk. Allah kahretsin. Pennington, Pennington. İş var burada. Bütün iş bozuldu. Bir şeyler yapmalıyım. Derhal bir şeyler yapmalıyım Allah. Şu tabancadan kurtulmalıyım. Evet, bunu bahçeye fırlatayım. Bir şeyler. Hey Pennington, Pennington siz misiniz? Buraya gelin lütfen. Lütfen çabuk gelin buraya. Bak Pennington, tam vaktinde yetiştiniz. Tam vaktinde yetiştiniz. Önünüz sıra kaçan hırsızı görmüşsünüzdür değil mi? Zeynep sizin önünüzden kaçtı. Balkona gizlenmiş. Ben arabayı garaja koyarken Mary burada odasında kalmış. Sonra adam şey... Vay canına. Demek ki Henriette de sizinle geldi.
0: Ah sevgili Pennington.
2: Mary.
0: Pennington.
2: Mary.
0: Pennington.
2: Sevgili. Sakin ol. Sakin ol canım. Bak artık kurtuldun. Bundan sonra kimse sana kötülük edemeyecek canım. Biricik yavrum benim.
3: Bay Pennington, Mary'yi hemen buradan uzaklaştırın lütfen. Bu uğursuz yerde durdukça heyecanı yatışmayacak.
2: Ama Bayan Henriette, sizi tek başınıza bu adamla nasıl bırakırım?
3: Benim için tasalanmanıza gerek yok. Kimseden korkmam. Hadi Mary, zavallı mutsuz yavrum. Bay Pennington'la hemen buradan uzaklaşmaya bakın.
2: Gel canım.
1: Ya, demek elebaşı sendin. Öyle mi Henriette?
3: İyi bildin. Karına yol gösteren bendim.
1: Tahmin etmeliydim. Ne diye geldin buraya?
3: Geldim çünkü burada olan bitenlerden kuşkulandım.
1: Ne akla işime burnunu sokuyorsun?
3: Sözlerini yerine getirmeyince burada çevirdiğin dolapları hemen sezdim.
1: Bu zamanda herkes para darlığı çekiyor. Neden telaşlandın sanki?
3: Başlangıçta sabırla bekledim. Ama ödemelerin arkası uzun süre kesilince yeniden başka bir kadına tutulmuş olmandan kuşkulandım. Bu yüzden dünyaya boş vermeye başladığını anladım. Sen Geoffrey, acımasız, korkunç bir yaratıksın.
1: Bana baksana sen, bana baksana! Beni tutuklatacağını mı sanıyorsun?
3: Ayrıca elimdeki kanıtları unutmuş görünüyorsun. Zaten karını uzman bir doktor görünce bir iki ufak tahlille onu zehirlediğini hemen anlayacaktır. Bir yandan sevgilini aldatıp bir yandan kendini öldürmeyi amaçladığın karın tüm suçlarını örtbas ederek seni bağışlayacak mı sanıyorsun? İyi bil ki o benim gibi yanılgıya düşüp her şeyi oluruna bırakacak kadar hoşgörülü olmayacak.
1: Sevgili Henriette, sevgili Henriette. Senin ne denli temiz yürekli olduğunu bilirim. Benim yaşamımı hapishanelerde tüketeceğimi düşünmek bile seni dünyanın en mutsuz kadını yapar değil mi? Bundan kuşkum yok. Benim için pişmanlık duyarak acı çekeceğini biliyorum değil mi?
3: Belki az buçuk üzülürüm ama pişman olacağımı hiç sanmıyorum. Yaşantın boyunca öylesine kötülükler yaptın ki geçmişte seni ele veremeyecek kadar korkak davrandığım için şimdi büyük utanç duyuyorum.
1: Sen istediğin kadar inkar et. İstediğin kadar inkar et. Büyük pişmanlık duyacaksın. Her şeyi bildiğini sanıyorsun. Ya, ama bilmiyorsun. Başka bir kadına gönlünü kaptırdım. Doğru, evet kaptırdım. İyi tahmin etmişsin. Ama bana hak vermelisin. Karım olacak o pısırık ve kişiliksiz Mary'nin benim dengim olmadığını sen de anlamışsındır değil mi? Yalvarırım. Yalvarırım beni yüzüstü bırakma. Neden bana öyle bakıyorsun? Ha? Sana, senin sevgime, sevgine nasıl ihtiyacım olduğunu bilemezsin. Evimizden çıkıp gitmene o zaman ne diye göz yumdum sanki, ne diye? Diretip beni bırakmamalıydın değil mi? Bari şimdi bırakma. Uzaklara gidelim. Ha, istemez misin? Geçirdiğimiz çileli günleri kısa zamanda unuturuz. Tez evden davranırsak pekala kurtulabiliriz. Bak arabam garajda hazır duruyor. Bütün gece otomobili tam hızla sürdün mü günü armadan Marsilya'ya varabiliriz. Oradan da Afrika'ya giden bir gemiye atladığımız gibi... Ha.

0: kız. Ne dersin ha?
1: Gofri, sen iyice üşütmüşsün.
0: Demek bana elini uzatmak istemiyorsun ha? Pekala. Pekala, ben de tek başıma başımın çaresine bakarım. Evin arkasına geçtim mi, bir garaja ulaştım mı, arabayı alır orman yoluna sapar, oradan da izimi kaybettiririm. Şansın birazcık yardım ederse %100 kurtuldum demektir.
1: Çocuk gibi konuşma Kofri, çocuk gibi konuşma. Biliyorsun ki senin için tek çıkar yol teslim olmak. Eğer pisi pisine ölmek istemiyorsan sakın kaçmaya kalkışma. Çünkü nasıl olsa güvenlik kuvvetlerinin pençesinden yakanı kurtaramazsın. Evet, işte seni tutuklamak için geldiler bile. Kötülüklerinin faturasını ödemek zorundasın Gofri. Senin gibiler bundan hiçbir zaman kaçamazlar.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Adolf Hitler'in iktidara gelmesinden yalnızca 2 ay sonra 7 Nisan 1933'te çıkartılan, Almanya'daki bürokrasiyi tamamen Nazi ideolojisine göre şekillendirmeyi amaçlayan mesleki kamu hizmetinin yeniden kurulmasına ilişkin kanunla devlet kademelerini rejim düşmanlarından ve ari olmayanlardan temizlemek amaçlanıyordu. Mevcut hukuk düzenini askıya alarak memurların keyfi olarak işten çıkarılmasına zemin hazırlayan yasa 3 temel kitleyi hedef alıyordu. Ari ırktan gelmeyen, özellikle Yahudi kökenli, tüm kamu çalışanlarının zorunlu olarak emekli edilmesi ya da işten çıkarılması, komünist, sosyal demokrat veya Nazi rejimiyle uyum içinde olmayan siyasi açıdan güvenilmez memurların derhal görevine son verilmesi ve gerekli eğitim altyapısına sahip olmadan siyasi bağlantılarla işe girdiği iddia edilen kişilerin kamu idaresini sadeleştirme bahanesiyle tasfiye edilmesi. Yasa özellikle Komünist Parti ve Sosyal Demokrat Parti üyesi veya sempatizanı olan memur, öğretmen ve akademisyenleri, Demokratik Weimar Cumhuriyeti düzenini savunan, merkez sağ veya liberal partilere eğilimi olan bürokratları ve rejimin kiliseleri nazileştirme politikasına direnen, Katolik Merkez Partisi ile bağı olan, Nazi ideolojisiyle çelişen dini inançları savunan memurları hedef alıyordu. Yasanın sonucu olarak üniversitelerdeki binlerce Yahudi ve sol görüşlü profesör, bilim insanı ve öğretmen işinden uzaklaştırıldı. Hakimler, savcılar ve devlet barosuna bağlı avukatlar tasfiye edildi. Adalet sistemi tamamen Nazi ideolojisine hizmet eden kişilerden oluşturuldu ve tüm kamu kurumları Nazi Partisi'nin birer yan organı haline getirilerek işe alımlarda ve terfilerde liyakat yerine Aryan soykütüğü belgesi arandı, partiye sadakat zorunlu kılındı. Ve bu yasa 1935'teki Nürnberg yasalarına ve nihayetinde Yahudi halkının toplama kamplarına gönderilerek soykırıma uğramasına giden sürecin ilk yasal basamağını oluşturdu. Bütün bu eylemler sonucunda işten çıkarılan memurların çoğunun emekli maaşları kesildi veya çok cüzi bir seviyeye indirildi. Devletten tazminat almaları tamamen engellendi. Bu kişilerin sicillerine ve kimlik belgelerine siyasi açıdan güvenilmez oldukları işlendi. Bu damga onların özel sektörde bile iş bulmalarını neredeyse imkansız hale getirdi. Aktif olarak muhalefete devam eden, gizli toplantılar yapan veya rejim aleyhine konuşan Aryan memurlarsa Gestapo tarafından yakın takibe alındı ve bu kişilerin hayatı genellikle siyasi suçlu olarak toplama kamplarında son buldu. İşte o isimlerden biri. Yahudi olmadığı halde demokrat ve mücadeleci kimliğiyle Hitler'in şimşeklerini üzerine çekmiş bir siyasi figür, üniversite hocası ve deneyimli bir kamu yöneticisi. Toplama kampından Türkiye'ye uzanan bir hikayenin kahramanı Ernst Reuter.

Reuter, 29 Temmuz 1889'da Almanya'nın kuzeyinde bir eyalet olan Holstein'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluk yıllarını Leer kentinde geçirir. 1907-1912 yılları arasında üniversite eğitimini Marburg ve Münih Üniversitesi'nde tamamlar. Üniversitede filoloji ve sosyal bilimler eğitimini sürdürürken sosyalizmle tanışır ve 1912'de kılıçla değil kelimelerle dövüşülür mottosunu ilke edinen SBV Franconia Marburg adlı öğrenci kulübüne katılır. Aynı yıl Almanya Sosyal Demokrat Partisi'ne üye olur ve savaşa karşı Yeni Vatan Derneği'ni kurar. Partinin gezgin konuşmacılarından biridir ve gazeteci olarak da parti yayın organı olan Die Volkswacht Halk Uyanışı'nda yazılar yazar. 1912-1932 yılları arasında Alman Komünist ve Sosyal Demokrat Partilerinde önemli görevlerde bulunur ve bir dönemde Volga Almanları Sovyet Cumhuriyeti'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yapar. Reuter, 1. Dünya Savaşı'nın başında Kaiser 2. Wilhelm'in rejimine karşı çıkar. Askeri alınır ve Galiçya cephesine gönderilir. Burada yaralanır ve Rus ordusuna esir düşer. 1917'de Ekim devrimi sırasında Bolşeviklere katılır ve diğer esirleri bir konsey altında örgütler. 1918'de serbest bırakıldıktan sonra Lenin onu halk komiseri olarak Saratov'a gönderir. Burada Alman İşleri Volga Komiserliği'nde görev alır ve 1919'a kadar Volga Alman Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ilk başkanı olarak hizmet eder. Almanya'ya dönünce 1920 yılında evlenir. Eşi Johanna ile iki çocuğu dünyaya gelir. Bu arada 1921 yılına kadar Almanya Komünist Partisi'nde partinin Berlin Teşkilatı'nın birinci sekreteri olarak görev yapar. Orta Almanya'da gerçekleşen açık ayaklanmayı desteklediği için parti lideri Paul Levy ile ters düşer ve partiden ihraç edilir. 1923 yılında yeniden Sosyal Demokrat Parti'ye döner. Reuter'in siyasi kariyeri yalnızca ulusal politikayla sınırlı kalmaz. Yerel politikada da önemli roller üstlenir. 1925-1931 yılları arasında Berlin Belediye Meclisi üyeliğiyle aynı zamanda Berlin Ulaşım ve Altyapı Dairesi'nin başkanlığını yaparak Berlin Ulaşım Şirketi BVG'nin kurulmasında rol oynar. Burada toplu taşımada tek bilet uygulamasına geçilmesi ve Berlin metrosunun genişletilmesi projelerinde yer alır. 1931-1933 yılları arasında Magdeburg Belediye Başkanlığı yapar ve Alman Meclisi'ne üye seçilir. Belediye Başkanı olduğu dönemde Reuter, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan konut ve işsizlik sorunlarıyla mücadele eder. 1933'te Nazilerin iktidara gelmesiyle çıkarılan kamu personeli yasasıyla yönetime muhalif ve Yahudi kökenli memurların devlet kadrolarından çıkarılmasına başlanmıştır. Ernst Reuter de Yahudi olduğu için değil, fakat Hitler rejimine sıkı muhalif olduğu için görevinden uzaklaştırılır ve 1933-1934 yılları arasında iki kez toplama kampına gönderilir. Eşinin ve dostlarının olağanüstü çabaları ve de Cambridge Üniversitesi üzerinden yürütülen İngiliz girişimleri sayesinde tahliye edilen Reuter, Ocak 1935'te Londra'ya gider ve orada sürgün hayatı başlar. Kendisine ve ailesine hiç olmazsa belli miktarda gelir sağlayabilecek bir iş bulmayı dener ama durumu giderek daha da zorlaşır. Burada akıntıya karşı umutsuz bir biçimde bata çıka giden biri gibiyim. Her gün yeni bir umut, aynı zamanda hayal kırıklıkları getiriyor. Avrupa'da özgürlük ve demokrasi tehlikededir. Hitler döneminin barbarlığı hızla yayılmakta ve Almanya'dan gelen sığınmacılar için güvenli bir liman bulmak ve hayatta kalmak gittikçe daha da zorlaşmaktadır. Aynı yıllarda Genç Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüzünü modern bir geleceğe çevirmiştir. Umutsuzluk içinde oradan oraya savrulan yetişmiş akademisyenler, bilim insanları için kurtuluşun adresi, kendi içinde bir kalkınma savaşı veren Türkiye olur. Ernst Reuter de 1934'te Türkiye'ye sığınan Fritz Bade ve yine bir sığınmacı olan Max von der Porte'nin tavsiyeleri ve aracılığıyla Londra'dan kaçarak 4 Haziran 1935'te Türkiye'ye gelir. Türkiye'ye 1933 üniversite reformu kapsamında çağrılan akademisyenlerden farklı olarak Reuter, ulaştırma uzmanı olarak Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlığı'na davet edilir. 4 Haziran'da Türkiye'ye geldiği gün iktisat vekili Celal Bayar'la bir danışmanlık sözleşmesi imzalar.
Bir yıl için geçerli olan bu sözleşmeye göre Ernst Reuter, bakanlığa kent ulaşımı, yük nakliyatı ve harcamaları, liman ve gemicilik yönetimi üzerinde raporlar hazırlamak ve bu konularla ilgili istatistikler çıkarmakla görevlendirilir. Temmuz ayından itibaren önce Maliye, daha sonra da Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Reuter'in eşi Johanna ve oğlu Edzard'a, Ağustos'ta ilk eşinden olan kızı Hella da 1939'da Ankara'ya ulaştılar. 1939'da kurulan Ticaret Bakanlığı'na danışmanlık da yapan Reuter, aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde şehircilik dersleri vermeye başlar ve bu görevini Türkiye'den ayrıldığı 1946'ya kadar sürdürür. Aldığı eğitim ve öğretim sayesinde dil öğrenme konusunda önemli tecrübeler kazanmış olan Reuter, Ankara'ya geldiği ilk günlerde hemen Türkçe öğrenmeye başlar ve derslerini Türkçe verir. Almanca konuşan diğer mülteci aydınlar gibi Türkçe'ye de önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye'de bulunduğu yıllar içinde Türkçe yazdığı kitap ve makalelerle, hazırladığı raporlarla, kurduğu ve kurulmasına öncülük ettiği akademik birimlerle ve kamu yönetiminde kaymakamlara yönelik kurslarda verdiği konferanslarla Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne önemli katkılarda bulunur. 1940 yılında Siyasal Bilgiler Okulu tarafından yayınlanan Komün Bilgisi Şehirciliğe Giriş kitabının arkasında 200'e yakın Almanca, Fransızca ve İngilizce terimin Türkçe karşılığıyla alfabetik dizini bulunmaktadır. 1940 yılında Ulaştırma Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılarak Yerel Bilimler Enstitüsü Başkanı olan Reuter, 1941'de Siyasal Bilgiler Okulu'nda şehircilik dalında yaptığı çalışmalardan dolayı profesörlük unvanını alır. 1935 yılından sonra özellikle Ankara ve İstanbul'un kamu ulaşımı üzerine çalışmalar yapar, kent içi ulaşımı modernleştirir ve ucuzlatır. 1942 yılı başından başlayarak yürütülen kaymakamlık kurslarının tümünde görev alır, İskan ve Şehircilik Enstitüsü'nün kurulmasına katkı sağlar ki bu enstitü bugün Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Enstitüsü olarak anılmaktadır. Mütevazı bir kişiliği ve yaşantısı olan Reuter, okula bisikletiyle gidip geldiği için kasketli ve bisikletli büyük Alman olarak bilinir. Ernst Reuter, Türkiye'deki Alman profesörlerin politika yapmaları yasak olmasına rağmen Haziran 1943'te Ankara ve İstanbul'daki arkadaşlarıyla beraber bir toplantı yaparak diğer ülkelerde yaşayan sığınmacıların dikkatini çekmek, onları Nazi rejimin çöktükten sonra Almanya'nın nasıl inşa edileceği konusunda aydınlatmak amacıyla Alman Bağımsızlık Birliği'nin kurulmasına öncülük eder. Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınan Nobel ödüllü ünlü Alman yazar Thomas Mann'a bir mektup yazarak ondan sığınmacıları bir araya gelmeye davet eden bir çağrıda bulunmasını ister. Mann, uzun bir aradan sonra Reuter'e, "Alman toplumu Nazi sarhoşluğundan uyandığında tekrar kendine gelecektir. Yine Dürer'in, Bach'ın, Goethe'nin, Beethoven'ın Almanya'sı olacaktır." diye cevap verir. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Ernst Reuter Almanya'ya dönmeye karar verir. 1946'da Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurarak bu isteğini dile getirir. Memleketim dediği Türkiye'de geçirdiği 10 yılın ardından Berlin'e döner. Ankara'dan ayrılmadan kısa bir süre önce Reuter 1946'nın Haziran ayında şöyle yazar. Tam da yıllardan beri öngördüğüm, demokratik anlamlı, sevindirici bir uyanış ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir zaman diliminde bu ülkeyi terk etmekten derin bir üzüntü duyuyorum. Belki rejim değişikliği için henüz daha erken ama eski zamanlar artık mazi oldu ve yeni bir dönem başladı. Şafak'la beraber ülke en güzel zamanlara, yeni ümitlere, yeni atılımlara, bu ülkede eksik olan yeni ideallere gebe. Bu ülke ve insanlarını çok iyi tanıyorum. Benden bir şeyler kalsa da geride, yine de buraya ısınamıyorum. Türkiye'deki sürgün günlerini geride bırakan Reuter, geri döndükten sonra Almanya'da siyasi faaliyetlerine kaldığı yerden devam eder. 5 Aralık 1946'da şehir ulaşımı ve toplu taşıma uzmanı olarak çalışmaya başlar. 1948'de yeniden Berlin Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilerek bu arada ulaşım ve altyapı şirketinin yöneticiliğini yapar. 1948'de Berlin'in ikiye bölünmesinden sonra iki dönem üst üste Batı Berlin Belediye Başkanı seçilir. 1949-1953 yılları arasında Alman Kentler Birliği'nin de başkanlığını yapar. 29 Eylül 1953'te 64 yaşında doğduğu topraklarda hayata gözlerini yuman Ernst Reuter'i onurlandırmak için adı Berlin'de bir caddeye ve Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'ndeki özel okula verilir. Devrimler bir gecede gelir ve devrimin ilk coşkusuyla pek çok insan düşünür ki

Şimdi her şey bambaşka olacak, yarın öbür gün yepyeni bir yaşama başlanacak. Ben tam 12 yıl süreyle kesin devrim yapmış olan bir halkın içinde yaşadım. Öyle bir devrim ki bizim burada Almanya'da yaşadığımızdan çok daha büyük bir kültürel ve manevi anlamı vardı. Fakat bu 12 yıllık deneyimle biliyorum ki 12 yıl bir halkın tarihinde küçük bir bölümdür. Devrimin dıştan görünüşü, yeniden başka tarzda kurulması gereken, geçmişle ilgili yok edilmiş her şeyin gerçekten tamamen yok edilebilmiş olup olmadığını hiçbir surette anlamaya olanak vermez. Yeni bir şey başarmak, ruhsal ve özellikle de pedagojik alanda bir iki yılın işi değildir. Bu, büyük bir çaba ve istekle kendini bu yeni göreve adayacak olan kuşakların işidir. Bunu kendimden biliyorum. Yaşamımın birçok yılını Türkiye'de böyle bir göreve adadım.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Ben Hakan Aslan. Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Sualtı dünyası, karşılaşabileceğiniz en tuhaf, en ilginç, en gerçeküstü canlıların yaşam alanı. Bazıları şeffaf, bazıları ışıklı, bazıları ise adeta başka bir gezegenden çıkmış gibi. Hadi gelin inelim su altına, seyredelim alemi. Anlatacağımız karides öyle pek restoranda, tabakta tanışmak isteyeceğiniz biri değil. Zira kendisi hayvanlar aleminin en bıçkın, en sert, en hızlı yumruk atanı. Mantis karidesi. Denizlerin Muhammed Ali'si. Minik bir kabuklu ama hayvanlar aleminin en hızlı yumruğuna sahip. Pençesini öyle hızlı savurur ki vurduğu noktada suyu kaynatacak kadar enerji açığa çıkar. Bir anda Amerikalı efsane boksör Muhammed Ali'nin hayalet yumruğunu hatırlayıverdim nedense. Yıl 1965. Sonny Liston'la yaptığı rövanş maçının ilk raundunda Ali'nin attığı yumruk o kadar hızlıydı ki çoğu seyirci, hatta hakem bile yumruğu net olarak göremedi. Liston'un ani düşüşü yumruğa hayalet adının verilmesini sağladı. Öyle ki yavaş çekim görüntüleri bile yumruğun ne kadar süratli ve kısa bir açıdan atıldığını tam olarak gösteremedi. Muhammed Ali kariyerindeki 56 galibiyetin 37'sini nakavtla kazandı. Bu da yumruklarının sadece hızlı değil aynı zamanda güçlü olduğunu gösteriyor. Antrenörler ve spor analistleri Ali'nin yumruk hızının saatte 65 kilometre olduğunu tahmin ediyor. Tahmin ediyorlar zira yaşadığı dönemde böyle bir ölçüm tekniği yoktu. Bu hız döneminin üzerinde bir hızdı. Şöyle ki ortalama insan yumruğunun hızı saatte 25 kilometredir. Profesyonel boksörler ise saatte 50 ila 70 kilometre arası hızlara çıkabiliyor. Filipinli Snake Split boksör Manny Pacquiao 70 kilometre hıza çıkanlardı. En hızlı yumruk atma dünya rekoru saatte 72,4 kilometre hız kaydeden boksör Keith Liddell'a ait. Mantis kalitesi ise saatte tam tamına 80 kilometre hızla savuruyor. En hızlı insandan daha hızlı. Üstelik sadece 10 santimetrelik boyuyla. Kollarıyla saatte 80 kilometre hızla 150 kilograma ulaşan kuvvetle vuruyor. Bu hız saniyede 22 metre demek. İnsan gözü için neredeyse görünmez sınırda bir hız. Mantis karidesinin yumruğu suda baloncuklar oluşturuyor. Bu baloncuklar patladığında ise 4000 santigrat derecelik ısı ve güneş yüzey basıncının iki katı bir şok yaratıyor. Yani yumruk ulaşmadan bile hedefe zarar veriyor. Ayrıca akvaryum camını bile kırabilecek bir güçten bahsediyoruz. Bu kuvvet 90 gram vücut ağırlığına sahip mantisin kendi vücut ağırlığının 2500 katına denk gelmesi demek. Kelebek gibi uçup arı gibi sokan bir deniz canlısı. Denizin Muhammed Ali.

mantis karidesleri aslında iki tip kola sahipler. İlki yumrukçular, yani Muhammed Ali'ler. İkincisi ise mızrakçılar. İğne benzeri kollarıyla yine çevik bir hareketle avlarını anında delip geçiyorlar. Her iki kolda yengeç, salyangoz ve midye gibi sert kabukluları tek darbede parçalayıp mideye indirmeye yarıyor. Bu arada son bir not. Mantis karidesinin bir türü Akdeniz ve Ege kıyılarımızda da yaşıyor. Haberiniz olsun. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Bir muhabbet bin can.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Havalimanı 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin geçmişte İstanbul Havalimanı'na hedef alan sözlerini hatırlattı, yanıtı İstanbul Havalimanı'ndan verdi. Uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Erdoğan, dev merkezin hizmete girdiği günden bu yana ulaştığı küresel başarıları verilerle tek tek sıraladı. Kırım saldırılarında 52 yıl önce şehit edilen 15 Kıbrıs Türkü'nün naaşı devlet töreniyle defnedildi. Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde şehitlerin hatıralarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılan müzenin açılışı da gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tarihi gerçekleri çarpıttı.

söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i partiden ihraç etti. Kurul, CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyalarını da görüştü. Bu isimler hakkındaki disiplin soruşturmalarının durdurulmasına karar verildi. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni parti mevcut ismini koruma kararı aldı. Bu durumda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir. Yeni partinin ise isim sorununu parti adına kelime ekleyerek çözmek istediği belirtiliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemiye ilişkin davanın 4. duruşması görüldü. 9 şüphelinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Geminin kırılan kızağında yama oldu iddiası inceleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çilin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta güncel hukuki gelişmeler hakkında konuşacağız. Konuklarımız, programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. 11. ve 12. yargı paketleriyle getirilen başlıca değişiklikler neler ve bu düzenlemeler yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki hukuki işlemlerini, özellikle miras, icra ve mülkiyet

0: süreçlerini nasıl etkiliyor?
1: Yergi paketi denildiğinde aslında çok kişinin aklına ağır hukuki terimler geliyor olabilir. Ya da böyle uzun kanun maddeleri ya da yalnızca avukatları ilgilendiren düzenlemeler geliyor olabilir. Oysa bu paketlere baktığımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı oldukça yakından ilgilendirdiğini görüyoruz. Bu vatandaşlarımız yurt dışında yaşıyorlar evet ama Türkiye'de bir evleri olabilir, bir tarlası olabilir bu kişilerin, bir miras kalmış olabilir, bir alacakları olabilir ya da devam eden bir davaları bulunabilir. Bu gibi durumlarda bu yeni düzenlemeler, özellikle 11. ve 12. yargı paketi bu şekilde olan vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen düzenlemeler aslında. 11. yargı paketi 2025 yılının sonunda kanun oldu. 12. yargı paketi de 2026 yılının Temmuz ayında kanunlaştı. Bu iki düzenlemenin ortak yönüne bakıyoruz. Türkiye'deki bazı hukuki işlemleri hızlandırmak ve uzun süredir sorun çıkaran alanlara aslında müdahale etmek olduğunu görüyoruz. Bir iki kanun paketinin de aslında ortak özelliği bu. Ama bu yeni kurallar özellikle Türkiye'den uzakta yaşayan vatandaşlarımız açısından da daha dikkatli olmayı gerektiren kurallar. Çünkü artık bazı işlemlerde bekliyor olmak, tebligatları önemsemiyor olmak ya da Türkiye'ye gidince bunlarla ilgilenirim vesaire demek ciddi hak kayıplarına sebep olabiliyor. Bununla alakalı diyelim Almanya'da yaşayan bir vatandaşımızı düşünelim. Kendisinin memleketinde yani Türkiye'de kardeşleriyle ortak olduğu bir tarla olduğunu varsayalım. Kardeşlerinden biri kendi hissesini aile dışından bir kişiye satıyor olabilir. Sonrasında burada vatandaşımızın belli şartlarda satılan bu hisseyi öncelikli bir alım hakkı var. Biz bunu hukuki olarak ön alım hakkı diyoruz. Bunu kişi sadece dava açarak kullanabiliyor. Yani ben burada bir mirasçıyım ya da benim burada bir hissem var. Bu hakkımı kullanacağım diyerek dava açması gerekiyor. Burada bununla alakalı 11. yargı paketindeki düzenlemeye bakıyoruz. Hakkın kullanabileceği süreyi kısalttığını görüyoruz. Daha önce satıştan itibaren 2 yıl olan bir süre vardı. Şu an bu süre 1 yıla indi. Yarı yarıya bir sürenin azaldığını görüyoruz. Yani burada vatandaşımız eğer noter aracılığıyla bu satıştan da bir de haberi varsa sadece 3 ay gibi bir dava açma süresi oluyor. Eğer bu 3 ay içerisinde kendisi bir dava açmazsa hakkını tamamen kaybetmiş oluyor. Ya bu gibi durumlarda yani vatandaşımızın yaz tatiline Türkiye'ye geleceğim, o zaman ilgilenirim, o zaman bakalım demesi vesaire oldukça riskli. Dediğim gibi bu yeni düzenlemelerde süreleri oldukça kısalttığını görüyoruz. Yani vatandaşımız yaz tatiline geldiğinde ya da farklı bir sürede geldiğinde süre çoktan dolmuş olabilir. Bunu da özellikle belirtmiş olalım. Yine burada vatandaşımız kimse bana haber vermedi ya da bunu bu şekilde haberim olmadı vesaire diye olsa bile yine bunların da hukuki bir karşılığı artık kalmayacaktır. Çünkü biz hep diyoruz eğer bir hak varsa bu hak süresi içerisinde kullanıldığında var. Süresi içinde dışında eğer kullanıldığında böyle bir hakkı tamamen hukuk düzeni zaten korumuyor. Eğer burada yine vatandaşımız o noterden bir bildirim yapılmamış olsa bile yine satışın üzerinden bir yılı geçince bu dava açma hakkı da zaten düştüğü için herhangi bir şekilde Türkiye'de bir hisseli evi olsa, bir arsası olsa ya da bir tarla olsa bu şekilde hiçbir taşınmaz üzerinde hak iddia edemeyecek hale gelecektir. Yine bu ön alım davaları ile alakalı bir değişiklik daha var bu yargı paketinde. Normalde ön alım davalarında çoğunlukla tapuda yazan bedel üzerinden işlem yapılıyordu ve yargılamalarda zaten tapuda yazan bedel üzerinden ilerliyordu. Ama burada tapuda yazan bedelle gerçek bedel arasında oldukça farklar olabiliyordu. Zaten biz de yargılamalarda hep bunu görüyoruz. Yeni düzenlemeye bakıyoruz. Yeni düzenleme ile taşınmaz hissesinin gerçek piyasa değeri daha fazla önem kazandı artık. Hakim burada dava açıldığında ve ön alım hakkı kullanılmak istediğinde hakim bilirkişi incelemesi yaptıracak ve oradaki payın güncel değerini belirleyecek. Ve sonrasında ön alım davası da artık bu güncel bedel üzerinden devam edecek. Eskisi gibi tapu üzerindeki daha düşük bedel üzerinden bir ilerleme olmayacak. Yine bununla alakalı da diyelim gerçekte 3 milyon değerinde bir hisse olduğunu varsayalım. Tapuya bakıyoruz. Tapuda 500 bin TL olarak gözüktüğünü varsayalım. Yine bu gibi durumlarda aradaki uyuşmazlıkların, aradaki uçurumların bu şekilde yine yargı paketiyle giderildiğini görmüş oluyoruz. Ön alım davalarında bu şekilde ciddi değişimler olduğunu söyleyebiliriz buradan dinleyicilerimize de. Miras konusuna bakıyoruz. Miras konusu da buradaki taşınmazlarda, satış konusunda da 12. yargı paketinde önemli bir değişiklik var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da zaten en sık karşılaştığı sorunlardan biri bu. Annesinden ya da babasından biri vefat ediyor. Geride bir ev kalıyor, bir tarla kalıyor da bir arsa kalabiliyor. Mirasçılardan bazıları bunu satmak istiyor. Bazıları da bir baba yadigarıdır. Bunu sahip çıkalım ya da ailemizin içinde kalsın diyebiliyor. Ama burada miraslar arasında bir

anlaşma sağlanamayınca da haliyle ortaklığın giderilmesi dediğimiz bir dava türü açılıyor ve taşınmaz artık açık artırma yoluyla satışa çıkıyor. Bu şekilde bir usul vardı. Açık artırmaya baktığımızda herkes bu açık artırmaya katılabiliyordu öncesinde. Ama şimdi yeni düzenlemeye bakıyoruz. Taşınmazın tamamı miras yoluyla edinilmişse ve taşınmaz üzerinde mirasçılar dışında başka bir kişinin hissesi de yoksa ilk arttırma yalnızca mirasçı olan malikler arasında yapılacak. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Fransa'da yaşayan üç kardeşi varsayabiliriz ve kendilerine babalarından miras bir ev kaldığını varsayalım. Kardeşlerden biri ortaklığın giderilmesi davası açıyor. Eskiden ev doğrudan herkesin de katılabildiği bir açık artırmayla satışa sunuluyordu. Ama şu an bir miras malı olduğu için ve o miras malı üzerinde sadece hisse sahipleri olan kişiler ilk açık artırmaya katılacaklar ve o şekilde aile arasında aslında miraslar arasında bir açık artırma usulünün olduğunu 12. yargı paketiyle aslında bunun kanunlaştırıldığını söyleyebiliyoruz. Ama bu düzenleme miraslardan biri ev istediği fiyatı alabilir şeklinde ya da daha ucuz alabilir vesaire. Kesinlikle bu anlama gelmiyor. Bunu da özellikle belirtelim. İlk artırmada evet taşınmazda miraslar arasında bir artırım oluyor. Evet ama taşınmazın belirlenen değerine ulaşılması gerekiyor. Yani mahkeme aşamasında hakim bu taşınmaz üzerinde diyelim 4 milyon TL bir bedel biçmişse orada mirasçının bu bedeli tamamen vermesi lazım ki aile arasında dediğimiz ne mirasçıların hakkına girmiş olsun ne de burada kanunun aslında kötüye kullanılmış olsun. Kanunun da bu şekilde bunu da aslında hem mirasçıları koruduğunu hem de kötü niyetli bazı davranışları vesaire önüne geçtiğini bu şekilde görebiliyoruz. Ama eğer ilk artırımda tabii ki taraflarda mirasçılarda bir bedel olmazsa tekrardan açık artırmaya çıkacak ve bu sefer ikinci yapılan açık artırmaya herkes aynı şekilde eski usuldeki gibi katılım sağlayabilecek. Yani burada dikkat edilmesi gereken miras hukuku bakımından altını çizeceğimiz husus aslında şu. Burada evet mirasçı olunmasına kişilerin güvenmemesi gerekiyor. Zaten bizim ailemizde ya da bana ayrıca haber verilmesi gerekiyordu vesaire. Bu gibi hususlar kesinlikle hukuki bir koruma sağlamayacaktır taraflara. Adres kayıtları eski olabilir. Tebligat Türkiye'de uzun yıllardır kullanılmayan bir adrese gidiyor olabilir. Ya da kişinin elektronik tebligat adresi vardır ama kişinin bundan haberi yoktur ve kendisine zaten tebliğ yapılmış sayılmıştır hukuki olarak. Bu gibi durumlarında kesinlikle vatandaşlarımız nezdinde dikkatli bir şekilde takip ediliyor olması lazım. Bu da dediğim gibi mirasla alakalı değişiklikler 12. yargı paketinde getirilen bu kanunun bir parçasıydı miras hukukuyla alakalı. Borçlu kişilere bakıyoruz. Borçlu kişilere baktığımızda icra ile alakalı genellikle mallarının üzerine olan taşınır olur, taşınmaz olur vesaire yakınlarına devretme konusunun daha dikkatli olmaları gerektiğini artık söyleyebiliriz. Bazen borçlu bulunan kişi evini alt soyuna devredebiliyor, üst soyuna devredebiliyor, kardeşine ya da akrabasına vesaire devredebiliyor. Ve bu şekilde aslında bu taşınmazlara ya da taşınır üzerinde bir haciz olmayacağını düşünebiliyor. Oysa burada anne olur, baba olur, çocuk olur, kişinin eşi olur ya da yakın akrabalar arasında yapılan bu devirlerde gerçek bir satış olduğu kanıtlanmadığı müddetçe bağışlama olarak değerlendiriliyor yeni yargı paketiyle ve bu artık iptal edilebiliyor. Yani diyelim ki Türkiye'de borçları bulunan bir kişi var, bir vatandaşımız var. Evini Almanya'da yaşayan oğlunun üzerine yapıyor. Bu şekilde devrediyor. Satış gösteriyor. Sonrasında tapuda satış yapılmış görünmesi tek başına artık yeterli olmayacak. Gerçekten alt soyunun bir ödeme yaptığını banka kayıtlarıyla ve satışın gerçek piyasa değerine uygun olduğunu ispat ediyor olması lazım. Para gerçekten ödenmemişse ya da yalnızca kağıt üzerinde bir satış yapılmışsa burada artık alacaklı taraf bu devrin iptalini isteyebiliyor. Yani bu şekilde bizim hukuki olarak da biraz da farklı bir tabir olacak. Mal kaçırma dediğimiz bir şekilde düşüncesine kesinlikle girilmemesi gerekiyor. Çünkü alacakların da ya dediğim gibi yeni yargı paketiyle birlikte böyle bir hakkı olduğunu söylemiş olalım. Yine 12. yargı paketinin bir diğer getirdiği önemli hususlardan bir tanesi kamu kurumlarındaki alacaklar konusu. Kamu kurumlarından olacak bu alacakların tahsilinde yeni bir yol geldi. Bu aslında bizim uzun yıllardır zaten içtihatlarla beraber uyguladığımız bir şeydi ama kanunlaşmamıştı aslında. Diyelim bir vatandaşımız Türkiye'de bir belediye olabilir, bir bakanlık olabilir ya da başka bir kamu kurumuna karşı bir dava açmış olsun ve bu davayı kazanıyor. Kendisine belirli bir para ödenmesine karar verilmiş olabilir mahkeme tarafından. Yine sisteme bakıyoruz.
Burada artık ilgili kamu kurumuna karşı bir icra takibi açılmadan önce ilgili kamu kurumuna bir başvuru yapılması lazım. Bu başvuruda mahkeme tarafından böyle bir bedel ödenmenizi sizin karar

0: verildi. Bana bu bedeli ödemeniz gerekiyor. Bu da benim IBAN bilgilerim deyip banka hesap bilgilerini paylaştıktan sonra idarenin artık bir ay içerisinde bir cevap verme süresi var. Bir ay içerisinde eğer idare artık o parayı ödemezse, hangi kamu kurumu olursa olsun bu fark etmiyor. Eğer parayı ödemediği takdirde artık icra takip o zaman başlatılabiliyor. Ama bunu icra takibi öncesinde zorunlu bir şart olarak düşünebilir dinleyicilerimiz de. Çünkü bu şart o elde edilmezse, yani bu başvuru yapılmazsa, gerçekleştirilmezse icra takibi de sıkıntıya düşecektir. İcra takibi zaten hiçbir şekilde başlamayacaktır ve yok sayılacaktır. Bu da dediğim gibi 12. yargı paketiyle getirilen değişikliklerden bir tanesi.
1: Evet. Sayın Yaman, peki yargı paketleri ve AYM kararları birlikte değerlendirildiğinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de hak kaybı yaşamamak için özellikle hangi hukuki süreler, tebligatlar ve başvuru yolları konusunda daha dikkatli olması gerekiyor?
2: Evet Tünay Hanım, aslında bugünün en önemli cümlesini başta söyleyelim. Hukuki iş ve işlemlerde süreler çoğu zaman vatandaşımızın eline evrakın ne zaman ulaştığı olacaktır. Yani vatandaşımız onu ne zaman okuduğu ya da yurt dışında bulunduğu için bu konuda tepkisiz kalmaları vesaire gibi durumlar değerlendirilmeyecektir. Doğrudan vatandaşımızın eline ne zaman geçtiği, tebliğ tarihinin ne zaman olduğu önem arz edecektir. Tabii ki bir hukuki süreçte haklı olmamız çok önemli. Asıl önemli olan husus da tabii ki budur. Ama hakkımızı süresinde ve doğru makama ileri sürmezsek mahkeme çoğu zaman önce dosyanın esasına bakmayacaktır. Takvime bakacaktır. Tebligatlar ne zaman yapılmış? Tebligat usulüne uygun yapılmış mı? Kişinin eline ulaşmış mı? Bunlara bakılacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışında olmaları kendilere ek bir süre kazandırmayacak. Yine Türkiye'ye geldiklerinde işlerini halledeceklerini düşündükleri için bazı durumlarda tebligat geldiğinde tepkisiz kalabiliyorlar. Türkiye'de zaten kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelecekleri için bu işlemlere Türkiye'de devam edeceklerini düşünebiliyorlar. Ancak bu gibi durumlarda maalesef kaçırılmış süreler tek başına tekrardan geriye getirmeyecektir. Yine vatandaşlarımızın çok sık karşılaştığı problemlerin başında Türkiye'de aktif bir Mersin adreslerinin olması yer alıyor. Bu gibi durumlarda mahkeme tarafından ya da idari ya da resmi bir kurum tarafından vatandaşlarımıza bir tebligat yapıldığında doğrudan Türkiye'deki adreslerine yapılabiliyor. Ancak vatandaşımız Türkiye'deki adresinde aktif olarak bulunmadığı için gelen kağıttan haberi olmuyor. Ve kağıtlar muhtara tebliğ ediliyor, ihbarnameler kapılara yapılıyor. Ancak vatandaşımızın bundan haberi olmuyor. Bu gibi durumlarda yapılan muhtara tebligatların geçerli olduğunu söyleyelim. Tabii ki muhtarın o kişiye bildirme yükümlülüğü var. Ancak yine de bir mahkeme evrakı geldiği zaman, bir gerekçeli karar geldiği zaman buna yönelik sürelerin başlaması için muhtara tebliğ yapılması da yeterli sayılıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın aktif bir Mersin adresi varsa öncelikle bu kayıtları yurt dışındaki adreslerini güncel olarak düzeltmeleri gerekecektir. Senin Hanım'ın da söylemiş olduğu gibi son dönemde 11. ve 12. yargı paketleriyle Anayasa Mahkemesi'nin kararları çok fazla konuşuldu. Burada önce yaygın olan bir yanlış anlaşılmayı düzeltmemiz gerekiyor. Yargı paketi çıktığında bütün dosyalardaki süreler sıfırlanmayacak. Anayasa Mahkemesi bir kuralı iptal ettiğinde de geçmişte verilmiş, bu kurala yönelik verilmiş tüm kararlar ve tebligatlar da kendinden hükümsüz hale gelmeyecektir. Her düzenlemenin yürürlülük tarihi, geçiş hükmü ve hangi işlemlere uygulanacağı ayrı değerlendirilecektir. Hatta şöyle söyleyelim, Eylül 2026 itibariyle 12. yargı paketinin bazı hükümleri yürürlükteyken bazı hükümlerin yürürlülük tarihi Eylül olarak değil 31 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde yargı paketine eklenmiş. Bu yüzden yalnızca haber başlığıyla hareket etmek değil, verilen kararın hangi tarihleri kapsayacağı ya da hangi tarihten itibaren süren yargılamalara dahil olacağını özellikle belirlememiz gerekecek. Özellikle yeni bir yargı paketi gündeme geldiğinde vatandaşlarımızdan çok sık şu soruları duyuyoruz. Bu düzenleme benim dosyama uygulanır mı ya da cezaevinde bir yakınları varsa bu düzenlemeden yararlanılabilir mi? İnfaz olur mu? Denetimli serbestlik gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Bir yargı paketinde ceza indirimi olabilir. İnfaz rejimi yeni bir düzenleme yapılmış olabilir. Ancak bu doğrudan cezaevindeki hatta aynı suçtan bile hükümlü ya tutuklu bulunan kişilere doğrudan uygulanacağı anlamına gelmemeli. Her düzenlemenin kapsamı, yürürlük tarihi ve uygulanma şartları farklı değerlendirilecektir. Suçun işlendiği tarih bile çok önemli aslında Tünay Hanım. Yani suç, evet, iki kişi aynı suçu işlemiş olabilir. Ancak suçun işlendiği tarihi, alınan ceza, hükmün kesinleşip kesinleşmemesi, cezanın miktarı, kişinin tutuklu veya hükümlü olduğu başka dosyalar var mı? Bu gibi durumlar

ayrı ayrı mutlaka değerlendiriliyor olması gerekiyor. Ceza hukuku bakımından şöyle bir istisna olduğunu söyleyebiliriz. Sanık lehine olan düzenlemeler, yani 11. ve 12. yargı paketinde getirilmiş olan düzenlemeler, geçmişe uygulanabilecek türdendir. Yani kişi hakkında verilmiş bir karar var ise, eğer istinaf aşamasındaysa, lehe olan kanun geriye yürüyecektir ve geriye yürüyen bu kanun daha lehe ise o uygulama alanı bulacaktır. Tabii ki buradaki lehe mi aleyhe mi gibi durumlar suçun miktarına, işleniş biçimine vesaire göre değişiklik gösterecektir. Bazı durumlarda yeni gelen kanun aleyhe olabilir. Bu gibi durumlarda yine lehe kanun uygulanır hükmü gereğince yeni olan kanun değil eski kanundan devam edilerek bir yargılama sürer. Bir başka önemli konu da Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru süresi olacaktır. Burada vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmesi gereken nokta şudur. Öncelikle Anayasa Mahkemesi sürecinden biraz bahsedelim. Bir vatandaşımız hakkında ilk derece mahkemelerinde bir karar çıktığında bu kararı tabii ki üst merciye taşıma hakları var. Bunlar istinaf ve temyiz aşamaları. Ancak bu gibi durumlarda tüm aşamalar iç hukuk yolları tüketildiğinde Anayasa Mahkemesi dediğimiz bir Anayasa Mahkemesi süreci başlayacaktır ve kişiler burada bireysel başvuru yaparak haklarının zedelendiğini ileri sürebileceklerdir. Her hukuki sürenin başlangıcı dediğimiz gibi az önce de söyledik tebligatın yapıldığı günden itibaren süreler başlar dedik. Ancak bunun bir istisnası var. O da Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvurularda kendini gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılacağı zaman nihai kararın kişi veya avukata ne zaman tebliğ edildiği değil de bazı durumlarda ne zaman öğrenildiği daha dikkat çekici olabiliyor. Örneğin avukatları mahkeme kararını UYAP üzerinden açıp görmüşse ya da vatandaşımızın kendisi bizzat UYAP vatandaş üzerinden, UYAP vatandaş portal üzerinden bu kararın içeriğine ulaşmışsa daha sonra yapılacak elektronik tebligatın kanunen tamamlanacağı tarihi beklemek riskli olabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi önünde kararın fiilen ne zaman öğrenildiğini dikkate aldığı durumları görebiliyoruz. Örneğin vatandaşımız UYAP vatandaştan kendisi bu kararı açmışsa ve daha sonra eline tebligatın ulaşmadığını ya da tebligat sürelerinin tamamını beklemesi gibi bir durumda Anayasa Mahkemesi tarafından sisteme ne zaman girildiği, bu kararın içeriğine ne zaman ulaşıldığı gibi durumların araştırılması yapıldığında bu gibi durumlarda mağduriyetler yaşandığını görebiliyoruz. Diyelim ki Türkiye'de devam eden bir davası var vatandaşımızın. Son karar 1 Eylül'de UYAB'a düştü ve vatandaşımızın avukatı aynı gün dosyaya girerek kararı açıp okudu. Elektronik tebligat ise birkaç gün sonra hukuken yapılmış sayılacak. Nasıl olsa resmi tebligat tarihi daha sonra diyerek bireysel başvurular için olan 30 günlük süreyi de hesaba katarak ve tebligatla birleştirerek bu gibi durumlarda bireysel başvurular yapılırsa burada 30 günün aşıldığı söylenerek vatandaşlarımızın bireysel başvuruları reddolabilir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bireysel başvuru süreçlerinde özellikle çok daha dikkat etmeleri gerektiğini söylemiş olalım. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından bir diğer önemli husus kağıt yani fiziki tebligatlar olacaktır. Söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'den gönderilen bir mahkeme evrakı her zaman kişinin yaşamış olduğu ülkedeki ev adresine doğrudan bırakılmayacaktır. Bazı durumlarda tebligatlar büyükelçilik veya konsolosluk aracılığıyla vatandaşlarımıza yapılıyor. Dış temsilcilik vatandaşımıza bir bildirimde bulunuyor, adınıza bir tebligat var diyor ve bunu alması için konsolosluğa davet ediyor. İşte burada da en sık yapılan hatalardan biri bu tebligata, bu bildirime uymamak, konsolosluğa gelin çağrısını sıradan bir çağrı olarak değerlendirmek. Çünkü bu gibi durumlarda vatandaşımız ne yapıyor? Kendisine normal bir evrak gelmiş gibi davranıyor. Yani Türkiye'den herhangi bir idari bir bildirim olabilir ya da bir trafik cezası ya da vesaire gibi bir şeyler olabilir gibi düşünüyorlar. Ancak bunun bir mahkeme evrakı olduğu gözden kaçırılıyor. Örneğin Berlin'de yaşayan bir vatandaşımızın başına gelmiş olduğu bir husus. Türkiye'de devam eden bir miras davası var ve konsolosluktan kendisi adına bir mahkeme evrakı bulunduğuna ilişkin bir bildirim geliyor. Vatandaşımız da Türkiye'ye geleceği zamanı zaten yakın bir tarih olarak planladığı için bize sorarak, danışarak ilerlemek istediğini söyleyerek bildirimi bir kenara bırakıyor. Oysa kanuni şartlar gerçekleştiği için bu gibi durumlarda vatandaşımızın fiilen o evrakı almamış olması tutanak altına alınmasına rağmen tebligatın yapıldığı kabul ediliyor ve mirasa ilişkin bir karar veriyor ve paylaşımlar yapılıyor. Vatandaşımız tabii ki Türkiye'ye geldiğinde bunu aylar sonra bize söylüyor ancak evrak gerçekten hukuken başvuru süreleri her şey bittiği için bizim de elimizden maalesef bir şey gelmemişti. Bir başka ihtimalde kişinin konsolosluğa gittiğini biliyoruz biz vatandaşlarımızın. Ancak evrakı teslim almaktan kaçınıyorlar. Özellikle bu bir icraiken

0: kağıt ise ya da ceza hukukuna ilişkin evraklar ise bu gibi durumlarda vatandaşlarımız bunu teslim almadıkları takdirde kendileri hakkında bir yargılama yapılmayacağını ya da onu görmedikleri zamanda sanki kendileri aleyhine bir sonuç doğmayacak gibi düşünebiliyorlar. Ancak bu gibi durumlarda da teslim alınmaktan kaçınıldığı durumlarda da tutanak düzenlenerek teslimden imtina edilmiştir şeklinde bir yazıyla tebligatın yapıldığı kabul ediliyor. Yani tebligattan kaçınarak sürenin başlamasını engellemek mümkün değildir. Bu nedenle vatandaşlarımız tarafından eğer konsolosluğa çağrılıyorlarsa bunu önemli gitmeleri gerekiyor. Hangi evrak ne zaman gelmiş, tebligat ne zaman yapılmış çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yine başka bir husus da burada yurt dışına yapılan her tebligat aynı yöntemle yapılmadığını söyleyelim. Tabii ki biz bildirim yapılarak, konsolosluğa çağrılarak evrakların verildiğini söylüyoruz. Ancak bazı durumlarda Türkiye ile vatandaşımızın bulunmuş olduğu ülke arasındaki uluslararası sözleşmeler varsa ve hangi tebligat yönteminin kullanıldığı vesaire gibi durumlarda tabii ki tebligatlar değişebiliyor. Yine adres kayıtları da ilk başta söylemiş olduğumuz gibi elektronik kutular kadar önemli aslında. Yurt dışına taşınmış bir vatandaşımızın adres kayıt sisteminde halen Ankara'daki ya da Türkiye'de farklı bir yerdeki evinin adresi görünüyor olabilir. Yanlış veya eski kayıt tebligatın o adres üzerinden ilerlemesi sonucunu doğurduğu için de vatandaşımız yurt dışında yaşıyor olsa bile kendisine Türkiye'deki ve sistemde kayıtlı olan Mersin adresinde yapılmış olan tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Bu gibi durumlarda tabii ki vatandaşlarımız tarafından vatandaşlarımızın Mersin adresi olarak görünen adreslerine yapılan tebligatlarda ihbarnameler kapılara asılıyor ve muhtarlara bildiriliyor. Ancak dediğimiz gibi usulsüz bir tebligat olduğu vatandaşlarımız tarafından ileri sürülse de kanunen muhtara yapılan tebligatlar ve kapıya ihbarname asılması usulen geçerli bir tebligat yapıldığını bizlere gösterecektir. Şimdi bu anlattığımız süreleri biraz daha somutlaştırmak istiyorum Tülin Hanım. Çünkü vatandaşımız açısından mesela aslında kanunda hangi madde var sorusundan daha çok böyle bir evrak elime ulaştı. Kaç günüm var, ne yapmam gerekiyor sorusu
1: En
0: olmalı.
1: önemli.
0: Kesinlikle. Mesela
1: Sonra.
0: Almanya'da yaşıyorsunuz ve Türkiye'de size karşı bir hukuk davası açılmış. Bir miras davası olabilir, bu alacak davası olabilir, taşınmazla ilişkin bir uyuşmazlık olabilir. Dava dilekçesi size usulüne uygun bir şekilde tebliğ edildiği takdirde burada artık vatandaşımızın ben yurt dışında yaşıyorum, Türkiye'de yaşamadığım için bana normal sürelerden daha uzun bir süre verilir gibi bir düşünceye kapılmaması gerekiyor. Çünkü hukuk davalarında dava dilekçesine cevap süresi kural olarak tebliğden itibaren 2 haftadır. Yani tebligatı aldıktan sonra dosyayı bir kenara bırakıp Türkiye'ye geldiğim zaman ilgilenirim gibi bizim kendi müvekkilimizin başına gelen bir olay gibi yapmamak gerekiyor. Çünkü bu gibi durumda Türkiye'ye geldiğiniz zaman eğer süreleri kaçırmışsanız bununla ilgilenme hakkınız olmayacaktır. Yine bazı dosyalarda 2 hafta gerçekten yeterli olmayabilir. Örneğin Almanya'daki banka kayıtları getirilecek olabilir vatandaşımız tarafından. Eski sözleşmeler varsa, farklı kişilerden belgeler toplanacaksa bu gibi durumları da tabii ki kanun öngörüyor. Yazılı yargılama usulünde eğer ilk 2 haftalık süre henüz dolmamışsa mahkemeden gerekçe olarak bir gerekçe belirterek ek süre talebinde bulunabiliyor. Ve mahkeme bir defaya mahsus olarak 1 aya kadar ek süre verebiliyor. Ama buradaki ayrımı özellikle söylemiş olalım. Bu ek süre kendiliğinden verilmiyor. Yani vatandaşımız ben yurt dışında yaşadığım için zaten ek 1 aylık sürem vardır diye düşünmesin. Süresi içerisinde mahkemeden böyle bir talepte gerekçesi gösterilerek böyle bir talepte bulunulabilir. Ancak böyle bir talep bulunulmadığı takdirde yalnızca yurt dışında yaşıyor olması vatandaşımıza ek süre vermeyecektir. Bu yalnızca yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için geçerli değil. Türkiye'de bulunan vatandaşlarımız için de eğer gerçekten toplanması zor, farklı kişilerden toplanacak evraklar varsa, eski sözleşmeler varsa bu gibi durumlarda bizler de mahkemelerden talepte bulunarak süreyi uzatmayı talep edebiliyoruz. Ancak dediğim gibi bu yalnızca talep üzerine olan bir şey. Yani re'sen kendiliğinden olan bir husus değil. Bu nedenle vatandaşlarımız eğer gerçekten evrak hazırlama sürecini karmaşık buluyorlarsa mahkemeden süre uzatım talep edebilirler. Yine Burada ceza dosyalarındaki yeni düzenlemeleri Seren Hanım bahsetti. Eski bilgilerle hareket edilmemesi gerekiyor. Çünkü yıllardır ceza davalarıyla ilgilenmiş bir vatandaşımızın hep aklında aynı süreler olabiliyor. Hep 7 günlük, 14 günlük süreler olarak geçiyor. Ancak bu 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren değişti. Ceza yargılamasında birçok kanun yollarının süresi değişti. Şunu kısaca söyleyebiliriz. İsnaf ve temiz bakımından kural olarak gerekçeli kararın vatandaşlarımıza tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde bu karara itiraz etme hakları bulunuyor. Bu önceden 7 gün ve 14 gündü dediğim gibi. Ancak şu an vatandaşlarımız tek olarak 2 haftalık süreyi bilmeleri yeterlidir. Son olarak ne söyleyebiliriz buradan? Aslında bu soruyu açıklamamızın sebebi Türkiye'den gelen hiçbir mahkeme, icra, vergi dairesi, savcılık ya da idari makamlardan yapılmış bildirimlerin vatandaşlarımızın bir kenara bırakmamaları gerekiyor. Kendileri yapılmış bir tebligat varsa bu gibi durumda mümkün olduğunca erken hukuki bir değerlendirme yapmaları gerekiyor. Çünkü hukukta bir gün İsnaf hakkınızın son günü olabilir, itiraz etme hakkınızın son günü olabilir ve bir yapılmış icra takibini durdurmanız için o son gün olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın doğrudan yurt dışında yaşıyor olmalarının onlara ek bir süre vereceğini, süre olarak Türkiye'de yaşayan vatandaşlardan daha lehe değerlendirileceklerini düşünmemeleri gerekiyor. Dediğimiz gibi ellerine bir tebligat ulaştığı takdirde bu gibi durumlarda doğrudan harekete geçmek, haklarını bilmeleri kadar, haklı olmaları kadar aslında zamanı da kullanmayı bilmemiz gerekecek. Bu nedenle buradaki aslında en önemli kelimenin hak değil, süre olduğunu bu program aracılığıyla söylemiş olalım.
1: Evet, süreler çok önemli. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, süremizin sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Biz bu hafta Kanun Ne Diyor da güncel hukuki gelişmeler hakkında konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Fikrimizi, düşüncemizi cümle ve cümleler kurarak açıklarız. Cümle, bir fikri, duyguyu, olayı anlatmak için çekimli fiille kullanılan kelimeler dizisi veya tek başına kullanılan çekimli fiildir. Tümce de denir. Birçok kişi cümle terimini tercih eder. İnternette araştırdığınızda cümlenin tümceye göre daha yaygın olduğunu görürsünüz. İlkokuldan üniversiteye kadar genellikle cümle terimi kullanılır. Gerek üniversiteye hazırlık testlerinde, gerekse giriş sınavlarında cümle terimini görürsünüz. Aynı şekilde ders kitaplarında da genellikle cümle kullanılır. Kısaca cümle terimine eğilim tümceye göre daha fazladır. Çeşitli kaynaklara bakıp da cümlenin tanımını araştırdığınızda birbirine benzeyen ya da farklı kelimeleri bir araya getirerek tanım yapanları görürsünüz. Büyük Larus adlı ansiklopedi cümleyi şöyle tanımlamış. Bir tümcenin söylemini eksiksiz olarak aktarabilen, belirli bir sıra içinde birbirini izleyen ögelerden kurulu dil bilgisel terim. Cümle kelimelerden oluşur ama bu kelimeler bir yargı bildirmelidir. Yargı ise fiil kullanılarak yapılır. Nöbetine gelen bir spiker stüdyoya girip de geldim diyorsa bir cümle söylemiş demektir. Çünkü geldim sözü tam anlamıyla bir yargı bildirir. Bunun gibi toplantıya geliyor musun sorusuna verilen evet ya da hayır yanıtları da birer cümle sayılır. Ahmet hasta derseniz, Ahmet bir isimdir yani öznedir. Hasta, öznenin ne olduğunu bildirdiğine göre fiil olmaktadır. Öyleyse Ahmet hasta dediğinizde bir cümle kurmuş olursunuz. Spiker haberleri veriyoruz dediğinde haberler isim, veriyoruz ise eylem ve fiildir. Haberleri veriyoruz diyen spiker bir cümle söylemiş demektir. Cümleler yüklem yönünden ya isim cümlesidir ya da fiil cümlesi. Yüklem, öznenin ne olduğunu bildiriyorsa cümle isim cümlesi, ne yaptığını bildiriyorsa cümle fiil cümlesi olur. Ahmet hasta cümlesi isim cümlesidir ama spiker haberleri veriyoruz dediğinde bir eylem yapmaktadır ve fiil cümlesi kurmuş olur. Ahmet hasta ve haberleri veriyoruz cümlelerinde birer fiil yani yüklem vardır. O dün de hastaydı sözü de tek yüklemi olan bir cümledir. Bunlar gibi tek yüklemi bulunan cümlelere basit cümle denir. Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilesun diyor ki, kitap okumayı severim cümlesinde tek bir yüklem vardır. Yapısında tek yüklem bulunan böyle cümleler basit cümlelerdir. Bir evin penceresine asılan bu ev kiralıktır sözü cümle değerinde sayılır. Kolonya koktu dediğinizde de tek yüklemli bir cümle kurmuş olursunuz. Türkçedeki cümle yapısında genellikle fiil sondadır. Bu tür cümlelere düz cümle denir. Ancak fiilin başta olduğu sözler de var ki bunlara devrik cümle diyoruz. Güneş doğdu derseniz düz cümle, doğdu güneş derseniz devrik cümle kurmuş olursunuz. Türkçe'de düz cümle kurgusu hiç değişmeyen özne, tümleç, yüklem sırasıdır. Osmanlı Devleti 1299 yılında kuruldu cümlesinde Osmanlı Devleti özne, 1299 yılı tümleç, kuruldu ise yüklemdir. Cümlenin yapısı yönünden basit cümle varsa bileşik cümle de var demektir. Müzik çalıyorsa haber dinlemeyi de severim cümlesi birden fazla yargı bildirdiği için bileşik cümledir. Cümle en yalın tanımla isteğimizi anlatmaya yarayan bir yargı birimidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

Kas hafızasında bugün oyunun karakterine yön veren o çarpıcı figürlerden, yani lider kimliklerden söz edeceğiz. Spor dünyasında liderlik sadece bir bandajı kolunda taşıyan kişi ya da en çok puanı toplayan takım değildir. Gerçek lider, bir maçın kırılma anında takım arkadaşlarına güven verebilen, mağlubiyetin ağırlığı hissedildiğinde ise omuzlarını yine de dik tutmayı başaran en dirençli karakterdir. Yetenek bizi zirveye yaklaştırabilir ama o zirveyi kalıcı kılan şey sahadaki liderliktir. Peki, bir lideri takım için vazgeçilmez kılan asıl unsur nedir? Bu her şeyden önce yüksek bir aidiyet duygusu ve feragattır. Lider kendi parıltısından çok takım arkadaşlarını nasıl daha iyi birer oyuncuya dönüştürebileceğine odaklanır. Basketbol sahasında oyunun tıkandığı anlarda sorumluluktan kaçmayan, futbol sahasında ise takımın disiplininden taviz vermeyen o görünmez teknik direktörler aslında başarının anahtarını da ellerinde tutarlar. Onların varlığı bir grubu sadece bir topluluk olmaktan çıkarıp tek bir amaç uğruna hareket eden kenetlenmiş bir takıma ve organizasyona dönüştürür.

0: Bu yüzden sporun amaçlarından biri de oyunun etik değerlerini ve dayanıklılığını temsil eden güçlü şahsiyetler yetiştirmektir. Çünkü bir gemi ancak kaptanın ve çalışanlarının birbirine olan güveni kadar açık denizlerde yol alabilir ve söz konusu lider, kaptan o güveni en sert dalgalarda bile ayakta tutmayı başaran dümenden, yekeden başka bir şey değildir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Gözler sıcak, yüzün sıcak. Duvarlar sıcak, taşlar sıcak, düşler sıcak. Çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen çok sıcak, daha da sıcak olacak.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Bekleriniz ben Funda Akyol. İstanbul Havalimanı 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin geçmişte İstanbul Havalimanı'na hedef alan sözlerini hatırlattı, yanıtı İstanbul Havalimanı'ndan verdi. Uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Erdoğan, dev merkezin hizmete girdiği günden bu yana ulaştığı küresel başarıları verilerle tek tek sıraladı. Rum saldırılarında 52 yıl önce şehit edilen 15